0: sensizciğim, öz yaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı, bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş soğum gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor, sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: zizicim, öz yaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, Türksoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paraları ilgili bankalara transfer edildi dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası hukuk herkes için olmalıdır. İnsan hayatının ve insan onurunun değeri, kişinin nerede doğduğuna, hangi kimliğe sahip olduğuna veya hangi siyasi gücün aralarında bulunduğuna göre değişmemelidir. Adalet ayrımcı olmamalıdır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu belirterek, bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti milletvekillerinin sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili hazırladığı fon tasfiyesine yönelik geçici nitelikteki kanun teklifiyle yatırımcıların hakkının korunması, sürecin şeffaf yürütülmesi hedefleniyor. Mersin'de Silifke Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri, TürkSoy 7. Kademe Memurlar Toplantısı kapsamında Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan'dan gelen üst düzey temsilcileri ağırladı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde öğrenciler kardeşlik, sevgi, saygı ve dayanışmanın önemine dikkat çekmek amacıyla sabah zilinden önce okul arkadaşlarına kek dağıttı. Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısıyla konuşmaya gittiği sırada apartman görevlisinin eşini bıçakla öldürmekle suçlanan şahıs ağırlaştırılmış müebbet artı 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Ve karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
1: Benim param o da benim.
4: O da benim.
2: Senin param.
4: Senin
2: param o da benim.
4: O da benim.
2: Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve 5. yılında hala aynı dönemimizle devam eden sabah programında Yol Açık'ta hepinize günaydınlar olsun efendim. Şu an itibariyle bizleri dinleyen, işine, evine, okuluna veya hatta hayatın ilk saatlerine merhaba diyen tüm kardeşlerimize, tüm arkadaşlarımıza, tüm dinleyicilerimize selamlar olsun. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza Sayın Halil İbrahim Öztürk ve teknik masamızda Sayın Merve Esersoy. Bugün de sizlerle birlikte olacağız. Halil Beyciğim günaydın efendim.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Yorgunum.
1: Yorgunum.
4: Evet.
1: Çok yorgunum diye Cem Karaca'nın bir şarkısı var. Hiç dinledin mi? Bak belki şimdi bugün yola çıkacaksın. Sen giderken aç ve onu bir dinle. Çok da yorgunum. Hoşuma gider. Yorgunum.
4: Bana yazmış.
1: Beni bekleme kaptan diye başlar ve devam eder. Böyle hissediyorum bazen ben de. Evet ama hakikaten her gün sabah uyanmanın mucizesini aklımızdan, dimağımızdan çıkartmamak lazım. Her şeye ve olan biten her şeye rağmen her gün sabah uyanabilmek ve her akşam uyuyabilmek, hala hayatın döngüde olduğunu, hala nefes aldığımızı, hala bir ihtimalin ve umudumuzun olduğunun belki de en büyük göstergesi. Nice ellerine de aynı şekilde selam olsun. O kadar ilginç günler, ilginç zamanlar yaşıyoruz ki ve bu kadar zamanın içerisinde hala sabah uyanabiliyoruz ve hala sabah işimize gidebiliyoruz ve hala koşturabiliyoruz. Bir umudumuz var
4: çok
1: demek
4: ki. Çok
1: şükür
4: çünkü hamdolsun. Yorgunluğumuzun sebebi de işimiz.
1: Çok şükür.
4: İşimiz olduğu için yorgunuz. Ne mutlu bize. Hamdolsun bize.
1: Çok şükür. Efendim para piyasasıyla başlayalım. Şükürler kısmını sonra biz yine aralarda serpiştiririz. An itibariyle dolar kuru 49 lira 34 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Çaktırmadan 50'ye doğru gidiyor o da. Euro ise 55 lira 32 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın ons fiyatında hafif yukarı yönlü bir hareketlik var. 4134 dolar civarında devam ediyor. Brent petrolde de 104 dolar 28 centlik bir fiyat var. Borsa İstanbul ise dünü 0.75'lik bir artı puanla kapattı. 12.213 puanda şu an itibariyle Borsa İstanbul'un son hali ve durumu var. Serbest piyasada altına bakalım dilerseniz. Şu an itibariyle çeyrek altın 10.899 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 6.687 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Dün fon kriziyle alakalı, fon süreciyle alakalı ödemeleri yapılan fonlar var. Yatırımcıların bazıları paralarını almış oldu. 43.000 fon yatırımcısı paralarını almış. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43.000 fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını söylemiş. Burada da biliyorsunuz karar 1 milyonun altı olması idi. Şu an itibariyle 43 bin fon katılımcısının yani yaklaşık hepsi birer milyon olsa 43 milyon eder ki burada daha küçük rakamlar da vardır. Belki de 20-25 milyon civarında bir para yatırılmış oldu.
4: Şöyle açıkladılar.
1: Buyurun.
4: Yaklaşık 350 bin kişinin parası 1 milyon ve 6.
1: Evet.
4: 350 bin. Peki yaklaşık 450 bin kişi etkilendi dediler. Geriye kaldı 100 bin kişi yaklaşık. Evet. 100 bin kişinin parası 1 milyon TL ve üzeri.
1: Büyük rakamlar.
4: Çok, çok büyük.
1: 17 fon fonunun ödemesi yapılmış. Tasfiyesinin tamamlandığı bildirilmiş. 17 fonun ödemesi yapılmış. Neler var bunlarda mesela? A1 Kapital'in fonları var. Portföy istatistiksel vesaire vesaire. Bulsun şeyleri var. Fonları var. Pardus'un fonları var. Şu an itibariyle evet. 3 tane şirketin fonları var. 3 yatırım şirketinin. A1 Kapital'in fonları, Buls fonları, Pardus fonları olmak üzere 3 farklı şeyin yatırımı var. Bunlarda da ne var? Mesela ikinci hisse senedi fonu, Anadolu hisse senedi fonu, Model Portföy hisse senedi fonu, 15. hisse senedi fonu, 20. hisse senedi fonu, 6. hisse senedi serbest fon gibi para piyasası fonları oluşturulmuş. Bunların tasfiyesi bir miktar daha rahat oldu. Çünkü işin içerisinde zaten hisse senedi var. Yani hisse senetleri var. Düşün, içerisinde fonu şöyle oluşturuyorlar. Atıyorum 100 tane şundan, 500 tane bundan, 200 tane bundan bir fon sepeti oluşturuyor. Aslında bir karma fon oluşturuyorsun. Sen sisteme girdiğinde, misal olarak söylüyorum, sadece İş Bankası'nı almıyorsun da beraberinde tüm bankaların fonlarını topluyor. Bankacılık fonu diyor mesela. Buradan bir fon sepeti oluşturuyorsun gibiydi. Bunlar da yıllardır piyasada olan fonlar zaten. A1 Kapital'inki de, Pardus'unki de, Buls'unki de. Bunlar da en azından hisse senetlerini satıp yerine oturtmuşlar. 17 fonun tasfiyesi tamamlanmış olduk. İnşallah darısı kalan kısmına diyelim ve oradan da devam etsin. Efendim dün Maltepe'de bildiğiniz üzere bir bina 3 katı itibariyle çökmüştü. Yarım çökerek. Aynı deprem döneminde olduğu gibi alt tarafın tak diye inip ilk 3 katı yiyen bir bina vardı. 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Şu ana kadar 5 can kaybı idrapor edilmiş oldu. Enkaz altında kalan 14 kişiden sonuncusu da sabaha karşı çıkartılmış. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e yükselmiş. Yeniden Allah rahmet eylesin diyelim. Biri ağır, 5 yaralının da tedavisi sürüyor. Yani 5'i inşallah 6 etmeyiz. Rabbim şifasını versin. Tamam. Hastanede 6 tane hemşerimiz yatıyor demiş İstanbul Valisi Davut Gül. Birisi ağır olmak üzere 5 tanesi tedavilere devam ediyor. Hiçbir hemşerimizin şu an itibariyle hayati tehlikesi yok. Şu an bütün ekipten henüz ulaşamadığımız hemşerimize ulaşmak için çalışıyorlar diye bir bilgi gelmiş. Haberiniz olsun. Yeniden hem geçmiş olsun diyelim hem de başsağlığı dilemiş olalım. Zor bir süreç çünkü oturduğunuz yerde sabah karşı düşünsene bina tepenize
4: geliyor. Şöyle Mustafa. Bu yıkım aylar öncesinden geliyorum demiş.
1: Evet.
4: Bina sakinlerinin kendi çektiği ve sosyal medyada hesaplarında ya da birbirlerine gönderdiği hesaplarda görüntüler var. Hı hı. Aynı bizim sahabedeki gibi temelli oluşturan kolonların demirleri çıkmış. Beton kalmamış. Ve bu bina kentsel dönüşüm içinde daha önce defalarca kentsel dönüşümle alakalı görüşmeler yapılmış.
1: Evet.
4: Fakat anlaşma yapılamamış. Her ne olduysa anlaşma yapılamamış ve sürüncemede kalan bir bina ve kolonlarda artık demirler ortaya çıkmış ve bina sakinleri çektiği videolarla bina içinde alt katlarda çatlaklar. Bunlar giderek büyüyor. Bu bina tepemize yıkılacak. Buradan çıkalım diye bina sakinlerinin kendi aralarında konuşma videoları da var.
1: Evet.
4: Tabiri caizse göz göre göre bu bina yıkılmış. Şimdi müteahhit firma ve şantiye şefini gözaltına aldılar. 5 tane can gitti. İnşallah artmaz. Bir sürü yaralı, dünya kadar da maddi hasar.
1: Evet.
4: Peki ne olacak?
1: Valla bir şey olmuyor bu ülkede.
4: Bir şey de olmuyor.
1: Oluyor mu? Doğru söylüyorsun. Şimdi depremde ağır hasarlı olarak işaretlenmiş bir ya da birkaç bina, her neyse, sonradan itirazlarla orta hasarlıya çevirmek için mücadele edildi. İçinde oturanlar tarafından. Ağır hasarlı olmasına rağmen içinde oturanlara yer oluşturulmadığı için bazı iş merkezleri dahil olmak üzere şu an itibariyle halen ikinci kışını geçirecekler, oturmaya devam ediyor. Yani hayati riski görüyoruz, süreçsel riski görüyoruz. Vatandaş da talepkar, kamu da mecbur. Yani şimdi düşünsene orada 20 tane adam oturuyor. 20 farklı aile oturuyor, daire oturuyor yıkılan bina için, misal veriyorum. Diyor ki bizim gidecek yerimiz yok. Kentsel dönüşüme girmiş, daha yenisi yapılmamış. Rezerv alandan verilmemiş. Verilen rezerv alanı adamlar beğenmemiş. Herkes oturuyor. Burada hep aslında söylediğimiz noktaya geliyor. Bu işi kanuni mecburiyet haline getirdiğimizde kurtaracağız. Yani tamam, biz burayı kentsel dönüşüm alanı ilan ettik dediğimizde şartı indirmek için bir süre vereceğiz. Diyeceğiz ki 20 gün, 30 gün, 40 gün, 45 gün, 60 gün, her neyse. Bu net bir tebligat ve bunun dönüşü yok. Yani hatırlıyor musun bir dönem? Yani yaşımız yetiyor bunlara. Gecekondu yıkımları yaşardık. Ruhsatsız yapı yıkımları. Kepçeler gelir, insanlar önlerini atlar. İşte yıktırmayacağım benim. Hayır kardeşim bak, burada bir ruhsatsız iş varsa, burada plansız iş varsa, burada bir risk varsa devlet burada temsiliyetini ve sürecini almak zorunda. Bunun için vatandaşa verebiliyorsa rezerv alan, verebiliyorsa kira yardımı, misal veriyorum, ama yani yıkılacak bina. Şimdi hep konuştuğumuz hadiseye gelmiş oluyoruz. Yani burada da kötü, eski, yani sıkıntılı binalarımız yok mu? Var. E şimdi Sivas Caddesi'nde vardı bir tane iki tane bina. Ağır hasar verildi. E yapıldı yeniden.
4: Evet.
1: Olunca oluyormuş. Yapılınca yapılabiliyormuş. Daha yüksek kat da verme ihtiyacı hissetmedik.
4: Bunu bir artık ne diyelim, anlaşamadık, şöyle oldu böyle oldu deyip de keyfiyete bırakmadan, örnek veriyorum, 5 tane blok yapıldı.
1: Evet.
4: İçinde her bir blokta da örnek veriyorum 30'ar 40'ar daireden 150 dairelik 300 dairelik yer yapıldı. Şimdi emlak konut tarafı da yapıyor, kiraya veriyor bilmem ne ya. Bunu TOKİ mantığıyla rezerv ve bu geçici barınma alanı.
1: Evet.
4: Hani biraz önce konuştuğumuz. İşte yeri yok. Ben nereye gideceğim? Yenisi yapılmamış. Çık kardeşim, al sana şurada konut. Burası geçici barınma yeri. Senin evin yıkılıp yerine yenisi yapılana kadar. Bu süreci hızlı bir şekilde ne zaman, ne kadar sürede yapılacak? İstenirse bir yılda yapılır.
1: Doğru.
4: Çok net. Bir yılda yapılır.
1: Varsa ki iki yıl olsun.
4: Varsa ki bir buçuk iki senede yapıldı. Bir buçuk iki senenini buraya alıyorsun. Sonrasında burayı yıkıyorsun, yerine yapıyorsun. Hadi git evine tekrar. Sonra burası boşa çıktı. Bir başkasını yık, taşı, getir, götür. Bu sefer de işte ben kirayı nerede vereceğim de işte bana müteahhit firma kira desteği veriyordu, vermiyordu. Artık bu işi zorunlu ve kamu gücüyle
1: mecburi hale getirmek zorundayız.
4: Çare
1: yok. Kesinlikle öyle. Bak
4: işte zaman zaman işte Kayseri'de en çok kentsel dönüşüme ihtiyacı olan ve konuşulan bölgelerden bir tanesi işte Koca Sinan bölgesi. Ardıncık üzerinde de konuşalım. Şimdi kentsel bölge geldi. Birileri gelip gidiyormuş. Duyuyoruz. Anlaşamazsınız. Net söylüyorum. Ya 100 metrekarenin içinde 100 tane mirasçı var.
1: Doğru.
4: Her biri birer tane, örnek veriyorum, daire istiyor kendi kendine. Nasıl o anlaşacaksın? Biri Almanya'da, biri Amerika'da, biri ölmüş, biri 80-90 yaşına gelmiş, vasiye atanacak, öbür olacak, berik olacak. 10 sene geçse anlaşamazsınız. İşte o biraz önce söylediğim gibi, artık kamu gücünü kullanarak işi zorla yaptırmaktan başka çare yok.
1: Valla bunu da belediyenin yapabileceği bir şey yok. Belediye burada mecburi yıkıma doğru dönecek, ihtara doğru dönecek. Daireleri, eldeki daireleri satmak yerine atıyorum 3 belediye, 4 belediye bir araya gelip, misal veriyorum, 100 konutluk bir rezerv alan oluşturacak bir yerde. Yani yıkmaya gittiğinde, kardeşim burayı boşaltıyorsun, biz buraya alıyoruz seni. Kira yardımı, o da yok ya, buraya alıyoruz seni. Ev var. Taşımana da yardımcı olayım.
4: Sen oturacaksın burada.
1: Otur. İşim bittiği anda ben sana hazır diyeceğim. Hazır olduğunda da yerine geçeceksin. Senin yerine başkaları gelecek. Lojman gibi.
4: Tabii.
1: Yani her yıkım rezervinde kiralık bir alan, hepsine illa başka bir şey yapmam gerekiyor. Yerini alalım. Almıyor mu ya da yerinden istemiyor mu, farkını vermiyor mu, başka alternatif. Ama burada belediyenin de elini rahatlatacak nokta, şuna doğru dönmemiz gerekiyor. Bu bir mecburiyet. Olmazsa olmaz. Çıkmak istemiyorum, yapmak istemiyorum. Ben yıkarım, hukuk arkamdan gelsin. Aynen dediğim gibi, ben yıktım bunu, hukuk arkamdan gelsin. Çünkü mevzuat belli. Burası yüksek riskli mi? Rapor verilmiş mi? Konu kapanmıştır. Kentsel dönüşüm mü? Burada düzenlenecek mi? Biz sana anlaşma için gelmişiz. Ya aynen söyledim mi şimdi? Argıncık özelinde bir baksana. Yıllardır uğraşılıyor. Yıllardır kimler kollarını sıvamadı Argıncık için? Sonuç? Dediğin gibi, yani adam bir göz odanın, iki göz odanın içerisinde 3 aile yaşamış yıllara sahip. Şimdi çıkıyor diyor ki biz 5 kardeşiz. Beşimize de daire ver. Böyle bir şey yok ki. Sen bilin, biz çıkmıyoruz o zaman. İyi de memleketin orası şu an kanayan yara. Yani o en eski yapılar filan yine imanlı kaldı. Ondan sonraki o çarpık, tabii, yapılaşma nefes aldırmıyor. Yangın olsa itfaiye giremiyor. Hasta olsa polis giremiyor. Doğru mu? Sıkıntı var ara sokaklarınızda vesairelerde. Altyapıda sıkıntı var. Ya hava kirliliğinde sıkıntı var. İnsani yaşam alanı olmuyor ve şehrin merkezinde kaldın sen. Burası köy filan değil yani. Hal böyle olunca işte oturuyoruz, dönüyoruz, bakıyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm ilan edildi. Hala orada bir anlaşma şartını belediye aramak zorunda kalıyor. Yok, kimse kötü olmayacak. Oy veriyor, oy vermişti vesaire de olmayacak. Yani buranın kanuni hakkı bu. Biz yapmıyoruz kardeşim. Bakanlık bunu yıkıyor. Nokta. Bakanlık bunu yıkıyor. Buna yapacak hiçbir şey yok. Sana ben alternatif yer gösteriyorum. Gitmek istemiyorsun, sen bilirsin. Devletin kira yardım varsa alıyorsun. Biz yıkıyoruz. Hakkın ne kadar? 32 metre. 32 metrenin parasını veriyoruz. Olmadı. Sen üzerine 60 metrekare daha tamamlıyorsun. 90 metrekarenin dairesini veriyoruz. Var mı ötesi?
4: Ya da al paranı git, ne yapıyorsun?
1: Bu kadar basit. Ve bunu yapmadığımız sürece İstanbul üzerinde de, ki İstanbul bu konuda çok çok daha riskli, İstanbul üzerinde de gördüğümüz gibi yarın bir gün biz buralarda da aynısını görebiliriz.
4: Rabbim beterinden esirgesin. 2023 6 Şubat depreminden önce özellikle Hatay bölgesinde ya siyasi parti liderlerinin dahi gittiği, biz kentsel dönüşüm istemiyoruz naraları attığı yerlerin hepsi yerle bir.
1: Evet.
4: Anlaşamadıkları için. Sebep ne? Anlaşamama. Yapmayacaksın ya. Kamu gücünü burada kullanmak zorundasın. Keyfiyete bırakmayacaksın. Tabii ki kimsenin hakkını gasp etmesin. Belediye de devletimiz de kimsenin hakkını gasp etmesin. O ayrı mesele. Ama öncelik insan hayatı.
1: Kesinlikle.
4: Para ya da evin metrekaresi ikinci plan sonra.
1: Aynen öyle. Bunu anladığımız zaman bazı şeyleri çözeceğiz. Efendim dün akşam saatleri itibariyle Ankara-Kayseri Karayolu Süksü Mahallesi yakınlarında bir kaza meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Yaralanan isim Kayseri'nin tanıdığı isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda bir sendika başkan yardımcısı, genel başkan yardımcısı Halil Özdemir'di. Dün Yavuz Navruz'da da bu anlamda bir hizmet sendikası. Onlara da bir geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Bir kez daha da bulunmuş olalım. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir Kayseri'ye gelirken bir araç olayın hikayesi de geldi. Yani dün akşam itibariyle de vardı. Kavşağı kaçırıyor. Öndeki araç kazaya karışan ve 3 kişinin can verdiği araç kavşağı kaçırıyor. Kavşağı kaçırdığı için yolda geri geliyor. Bu taraftan, diğer taraftan da Halil Bey'in kullandığı arabada geliyor, dümdüz devam ediyor yola. Şimdi hani böyle bir hafif arkamı vereyim de şöyle döneyim yapar ya, pat diye böyle arkasını yola doğru verince kaza meydana geliyor. 3 kişi hayatını kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Trafiğin şakasının olmadığının bir başka göstergesi. Mesela biz bir kaza yaptığımızda şehir içerisinde ve filan tamirciler öyle diyor. Çıtır hasar diyor. Yani hani ne oldu? Ayna gitti, işte şu gitti, kapı gitti, direk gitti filan diyor. Ama uzun yoldaki yaşanan kazaların hakikaten şakası yok. İhmalin de şakası yok. Yani uzun yolda bunu biliyorsun, seninle çok fazla konuşur, seninle de çok fazla yol yaptık. Ya hız yapalım, tamam yapabilirsin. Bunun için yollarımız da çok müsait, Allah var şimdi hani. Ama 140, 150, 160, bunu Halil Bey'in aracı için söylemiyorum. Hız tespitini trafik yapacaktır. Bu kaza için söylemiyorum. Çok hızlı alanlarda gidiyoruz ama bir şey olmaz, oluyor. Olduğu zaman da dönüşü yok. Şehir içerisinde ufak bir hareketlilikte yanlış bir yoldan çıktığında en fazla tamponunuz gider. Şehirler arası yolda öyle olmuyor. Bir kamyonun altında, bir tırın altında ya da hiç olmayacak bir kazada kendinizi bulabiliyorsunuz. Hayatınızı kaybedebiliyorsunuz, dünyanız kararabiliyor, sakat kalabiliyorsunuz. O zaman şehir içinde de şehir dışında da bizim trafik kurallarıyla alakalı giderken, hani o meşhur reklam vardı ya, hani aynaya çocuğunun resmini koyuyor, ailesinin resmini koyuyor. Hakikaten bizi geride bekleyenler var. Ve bu geride bekleyenlerin hayrına ve hatırına o trafikteki kuralları, süreçleri iyi takip etmek lazım. Şimdi altın arabasını birazcık canlı alan, birazcık kuvvetli arabalar alan ya da iyi arabalara binen genç arkadaşlar bunu çok fazla yaşıyor. Gerçi o konular kötüde de çok rahatlıkla yaşıyor ama yani ben var ya bir makas atarım bir giderim, siz burada bekliyorsunuz mal gibi. Hayır canım kardeşim, yani bunu biz de yapabiliyoruz. Biz de senin kadar şoförüz. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama sen bunu yaptığın her anda bir riski daha artırıyorsun. Birine makas atıyorsun, burada çıkacağım diyorsun, hız yapacağım diyorsun. Farkındayız, gençsin, kanın deli akıyor. Ama sonuca bakacak olursan bizim de canımız yanıyor, senin de canın yanıyor. Biz bunun için, bak şu an cezaevinde yatan belki de onlarca, yüzlerce insan var. Ölümlü trafik kazasına karışmış, bunun suçlamasıyla yargılanmış, taksirle adam öldürmek suçuna dahil olmuş. Bir sürü insan var. Gerek var mı? Oturuyoruz bak, güzelce evimize gidiyoruz, işimize gidiyoruz, aşımıza gidiyoruz. Şimdi bazıları da şey gibi görüyor, bazen bunları biliyorsun, hızları, driftleri, sesleri, gürültüleri yayınladığımızda herkes ispiyonluyordunuz filan. İspiyonlamakla alakası yok. Sen evinde rahat uyu diye, sen evine rahat git diye, senin çocuğun yolda can vermesin diye emniyet teşkilatı bir mücadele veriyor. Devlet bir mücadele veriyor. Biz de bu mücadelenin içerisinde olmamız gereken yerdeyiz. Yani yapmayacağız bu hızı. Bak şimdi şehirde EDS tabelası konmuştu biliyorsun Halicim. Yaklaşık bir yıl aşkın süredir o EDS tabelaları orada duruyor. Biliyoruz ki EDS tabelaları çalışmıyordu. Hiç kimseye de çalışmıyor filan demedik. Ama çalışmadığını biz biliyorduk. Niye demedik? Ya şehirdeki kaza oranı düştü. Şimdi çalışmaya başladı. Eylül'ün 24'ü itibariyle herhalde çalışmaya başladı. En azından bilgi öyle verildi kamuoyuna. Ne güzel. Ne güzel. Ben bile fark ediyorum ki o Kerkük pullarının orada filan 70'i filan geçiyormuşuz. Geçen gün gecenin bir saat herhalde Ankara dönüşüydü. Rahat rahat unutmuşum da gidiyorum, arkadan birisi selektör yaptı. Nereye gidiyorsun sen dedi. Yani bastırdın gidiyorsun. Haklı. O zaman ne yapacağız? Hızımıza, sınırlarımıza, düzenimize riayet edeceğiz. Trafiğin şakası yok.
4: Hele hele Koca Sinan Bulvarı'nda akşam saatlerinde ya da sabah saatlerinde ya yol eğer müsaitse bile, zaten alt geçitler de var, yol da müsait. Mübalağa yapmıyorum Mustafa. 150 kilometre ve üzerinde hızla giden bazı şoför arkadaşlar vardı. Görüyorduk.
1: Evet.
4: Ya orasının hız limiti 70. Bazı bölmelerde, koridorun olduğu yerde 82. 150 kilometrenin üzerinde gitmek ne demek? Şimdi işte o EDS'ler, tabelalar konduktan sonra herkes tın tın tın tın. 70-80, 70-80. Lazım mı? Evet. Bazen disipline etmek için de cezalar lazım. Her şeyden önemlisi insan hayatı. Hep önceliklendirdiğimiz konu insan
1: hayatı. Ya zaten bunun için lazım Halil. Yoksa ceza vermenin vatandaşa ne şey var ki yani? Cebindeki parayı almanın kime ne faydası yani var?
4: Devlet sana ceza kesmekle keyif almıyor.
1: Zengin falan olmuyor.
4: Ha zengin şimdi, de olmuyor, keyif
1: yani
4: de almıyor.
1: Şimdi insanlar hep şöyle, ha devlete para lazım yine cezayı kesiyor. Yok, o kural orada duruyordu. Uy. Uy ya.
4: Yani.
1: Şimdi bak Kayseri'de de yaşanıyor. İşleri güçleri rast gelsin. Ankara, İstanbul'da da bunu çok fazla görüyoruz. Akşam bir saatinde polis bir yerlere pusu atıyor. Ben adına pusu diyorum. Pusu değil aslında. Şok uygulama yapıyor mesela. Tak diye yolun ortasında. Gelen aracı durduruyor. Alkol var mı? Bakıyor. Ehliyet var mı? Bakıyor. Sıkıntı var mı? Çünkü orada işte atıyorum uyuşturucu taşıyan vesaire yapan, cinayete karışmış, araması olan kaçıyor zaten. Bakıyor. Şimdi bundan niye rahatsız olursun Halil? Şimdi
4: ya?
1: Ya da uzun yola, şimdi yola çıkacaksın, yine söyleyeyim hani çıktı, polis dedi ki otobanın girişinde çıkışında yolda dur kardeşim, dur ehliyet ruhsat. Niye rahatsız olayım bundan? Yani tamam birkaç dakika mı alacak, bu ayrı bir hadise, niye rahatsız olayım
4: zaten
1: ya?
4: 10 saat yol gidiyorsun, şurada 2 dakika dursan ne olur? Tam tersine ben bu uygulamalar gördüğüm zaman o kadar mutlu oluyorum ki.
1: Aynen.
4: Aranan var mı, kaçan göçen var mı, Allah esirgesin canlı bombamı götürüyor. Yani böyle yasaklı maddeler, uyuşturucu bilmem ne sevkiyatımı yapıyor. Ne güzel işte ya.
1: Herkesin senin güvenliğin için. Aynen öyle. Aynen öyle.
4: Yoksa oradaki trafik polisi arkadaşlar sabahtan akşama kadar ayakta, yazın güneşin altında, kışın soğuğun altında keyiften mi bekliyorlar?
1: Bu kadar basit. Ama şimdi vatandaşın da görürken cezayı yediğinde ve cezayı yemediğinde problem yok. Ama bunu çok fazla duyuyoruz. Sen de duyuyorsun. Devletin para ihtiyacı vardı, bana böyle böyle yaptı. Kuralı evet. Bu.
4: Geçen
1: uyuya.
4: Hafta, geçen hafta mıydı? 12. hafta Kayseri'den biri hatta ulusala düştü. Kafa milyon tabiri caizse. Hı-hı. Hem de Koca Sinan Bulvarı'nda şeyden geliyormuş. İşte asker uğurlamasından geliyormuş. 2.3 mi 2.4 promil alkol ki üf, üst limitin 4 katı 5 evet, katı.
1: 50 promil üst limit.
4: Burada diyor niye uygulama yapıyorsunuz diyor. Burada hiç uygulama olmazdı diyor. Polise atar yapıyor. Şaka gibi.
1: Valla alkollü araçla alakalı da şimdi sezonu, insanlar bağ sezonunu değiştirip normale binince birazcık bağ sezonu farklı türlü açılıyor Kayseri'de. Bununla alakalı da hakikaten şehrin kayıplarından bir tanesi bu. Bizde ne yazık ki, bak bunu altını çizerek söylüyorum, alkol ve alkollü mekan kültürü bu şehirde oluşmadı. Kimin içip içmediğine ben karışmıyorum. Ama içenin içtiğinde araba kullanmaması gerektiğini, göz önünde olması gerektiğini, bu insanların taksiyle vesaireyle başka bir araçla eve dönmesi gerektiğini bizim bu insanlara anlatabilmemiz lazım. Şimdi sen ne kadar karşı çıkarsan çık. Bir alkol tüketimi var memlekette.
4: Var.
1: Öyle ya da böyle var. Şimdi adamın kafa 1 milyon, kafa zoom, gözünün önünü görmüyor. Yolda uyuyacak mı, kusacak mı, bilincini mi kaybedecek, bunların hiçbirinden haberi yok. Biniyor arabaya, ben ulaşırım diyor. Çok fazla yaşadık. Bakın Kayseri'de şöyle zannediyor bazen insanlar. Yok canım o kadar da yani alkol falan yok yok yok. Ramazan ayında bile bu memlekette alkollü sürücü yakalanıyor. Çok mu anormal? Yok normal yani. Normal yani.
4: Kendini anca.
1: Bu kadar. E şimdi sen bu insanlara kardeşim sen buradan çık da evine git demeye başladığın anda, bu kültürü oluşturmadığın anda kaza, bela, ölüm. Şimdi sen gidiyorsun kafa güzel. bir yere çarptın. E çarptığın yerde bir çocuk vardı, bir aile vardı Allah esirgesin. Yani diğer maddi hasarlı kazalardan filan bahsetmiyorum. Araba senin, istersen perter. Güzel, onda da sigorta kasko diyor ki yok ben bunu ödemem diyor, sen alkollüymüşsün diyor. Tamam, o kısımdan da çıkıyoruz ama bu kültürü oluşturamadık. Sebep ne? Bu kültürün içerisinde şu yok Halil'cim ne yazık ki. Bu geçmiş dönemde de öyle. Bizim memleketimizde alkollü mekanın olmaması ya da minimumda olması bu kültürün oluşmamasına sebep oldu. Ve şunu herkes çok çok iyi biliyor. Herkesi bu anlamda suçlayamam, söyleyemem ama işte bağ evleri, herkes okula döndü vesaire. Tamam, ortam müsait. 3-5 arkadaş gittik, oturduk, iki muhabbet ettik. E sonuç? Oradan bir de döneceksin. O zaman bu kültürü de oluşturup o taksinin para kazanmasına müsaade etmemiz lazım. Burası da çok ciddi bir risk barındırıyor. Haberiniz olsun.
4: Ya da böyle alkolü mekanlar kendi böyle bu servisi, eve servis hizmetini versin. Desin ki ya işte neyse, çok örnek vermiyorum, atıyorum 300 lira 500 lira vererek biz seni evinize götürüyoruz ya, sabah gel arabanı al.
1: Yayında hiç anlattım mı sana Ankara'daki yeni oluşturdukları sistemi, scooter sistemini?
4: Sanki öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Ya adamlar müthiş bir şey icat etmişler.
4: Arabasıyla
1: anlamadıysam da ha, aynen anlatmadıysam da dinlemeyenlere bir daha anlatmış olalım. Instagram'da denk geldi böyle, ya nasıl yani dedim. Adamlar bir hizmet oluşturmuş. Şimdi mekan çok fazla orada biliyorsun bu tür durumlarda. Adam arıyor şimdi, arabayla gitmişim mekana. Şimdi bir taksi beni götürsün dediğinde sabah arabayı kim alacak derdi var. Araba neredeydi derdi var. Bunların hepsinin derdi var. Telefon açıyor, bir tane skuterlu şoför geliyor. Skuter katlanabilir durumda, götürüyor arabanın bagajına koyuyor. Seni evine kadar bırakıyor. Bir rakam alıyor, 500 lira 1000 lira bir rakam alıyor. Skuterini bagajdan yeniden çıkartıyor, basıyor gidiyor mesela. Ya bak adamlar buna bile bir inovasyon düşünmüşler. Fikir mi? Vallahi fikir yani, beğenme, bir skuterla 4 tane adamla bu işi yapabiliyorsun. Bence önemli, ve rezervasyonla tamam diyor, yarım saatten gelirim, bir saatten gelirim diyor. Altında da elektrikli skuter var. Hani arabayı götürdüm, biri beni bıraktı vesaire derdi yok. Şehir içerisinde bu taşımayı yapıyor. Kültür oluşuyor. Şimdi bizim burada da hadi yeri gelmişken bundan da bir miktar bahsedelim, sonra konuyu değiştirelim. Şimdi bizim burada ne hikmetse bir tayfamız var. Bu tayfa şöyle diyor: bu memlekette alkollü mekan olmasın. Erciyes'te turizm bölgesinde alkollü mekan olmasın. Bir gerizekalı öyle bir başlık atmıştı mesela. Otel açılışı var. Alkollü mekanı dualarla açtılar filan diye. Bakın kardeşim, sen içmeyebilirsin.
4: Hain mi yapacaktı?
1: Sen içmeyebilirsin. Başka birisi içmeyebilir. Şuradan Alman turist geldiğinde, İngiliz turist geldiğinde onun rutin kültüründe var. Beğen ya da beğenme. Bir tarafa turizmi koyup bir tarafta ben bunu istemiyorumla bu işin içinden çıkamıyorsun. Bunu yapan şehirler var. Mesela nasıl yapıyor? Dini bir şehir var işin içerisinde. Manevi havası olan bir şehir var. Diyor ki ben burada bunun yapılmasını istemiyorum. Nerede yapılmasını istemiyorum? Diyor ki ibadet merkezi burası. Bu merkezin etrafındaki misal 20 kilometre çap içerisinde bunun yapılmasına müsaade etmek istemiyoruz. İzin dışı. Kültürel ve inançsal değerlere aykırı diyorsun. Anlarım. Ama bunun dışında biz bunu nasıl oluyor bu diye başlıyoruz saldırıya. Saldırıya başladığımız yerde herkes iki arada bir derede. İşin enteresanı bu grubun sesi o kadar güzel çıkıyor ki siyaset sahnesinde. Siyaset, evet haklısınız efendim diyor. Basit bir şey söyleyeyim. Koskoca Kültür Yolu Festivali yapıldı. 8-10 tane sanatçı geldi, hiçbirine gitmesek de ekip takip etti sadece. Senin gitmemem, benim gitmemem, Merve'nin gitmemesi başkalarının gidip gitmemesini değiştirmedi. Gitti insanlar. On binlerce, belki de yüz binlerce kişi bununla alakalı eğlendi. Şimdi aynı grup diyor ki efendim bu kadar konser yapıyorsunuz, bunlar hiç şehre yakışıyor mu? Ne yakışacak? Şimdi sen bu konseri doğru bulmuyorsun diye bu konserde eğlenen ya da konser isteyen insanların hakkını yok mu sayacaksın? Adamlar şöyle bir şey yaptı bak bu sene. 9 tane sanatçı var. Kayseri'ye gelen 9 da erkek. Dişi sinek geçmedi. Tabii tabii. Hiç dikkat etmedin mi? 9 sanatçının 9 da erkekti. Bu sene Kayseri'ye gelen.
4: İlginç.
1: İşte
4: bilinçli
1: efendim.
4: Mi? Tesadüf mü?
1: Bence bilinçli.
4: Denk mi geldi?
1: Bence bilinçli. Bilmiyorum. Çünkü bu kültür bunu getiriyor. Şimdi Memduh Başkan seçim dönem öncesindeydi. Erciyes'te bir şey yaptı. Konser yaptırdı 2 gün. Birinde şu Ferhat
4: Göçer
1: geldi. Birinde de bir kız vardı. Neyse adını. Değil. Popçulardan bir tanesi. Normal bir popçu aslında. Peki. Yani Memduh Başkan hala şey diyor. Yani ben bunun yüzünden oy kaybettim filan diyordu bir dönem. Ne alakası var? Çünkü bir kadın sanatçı kış günü üzerinde montla konsere çıktı bak. Dağın başındayız yani. Erciyes'teyiz. Neyle çıkacak bu kadın? Ferhat Göçer de öyleydi. Konsere gelen kişi sayısı 500'ü geçmedi. Yani ondan sonra da yapmadık zaten o konser serisini. Yani dağın başında olmuyormuş bu iş dediler.
4: Ya olmaz tabii.
1: Ama dediler ki işte biz o kadın sanatçı ne alakası var? Çünkü yanında tabiri caizse kulağını üfleyenler, vız vızına girenler, adını ne dersen de efendim sizi oraya getirdiniz mi? Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Yani bu bir alan ve bunun içerisinde kadın sanatçı gelmesin, böyle mekan olmasın, bu da buradan çıkmasın. Şimdi şehrin geri kalanı da bizi dinliyor. Böyle düşünenler de düşünmeyenler de. Şimdi bir sorsana. Yani aklı başında, güvenliğe alınmış, çocuğunu bile gönderebileceğin diyebileceğin bir konser kime ne rahatsızlık verir? Şimdi Fuar 38'in ilk günü Muazzez Ersoy geldi. Kime ne rahatsızlık verdi? Yer gök insan doluydu. O da bir kadın. Eğer böyle bakacaksan. Ümit Besen geldi, yanında Pamela geldi. Yani çıkartmayalım mı yani şimdi? Nasıl ya? Şimdi sahnedeki adabını istersin. Mesela manifest geldiğinde manifest gelirse buna tepki gösterilir mi? Bir tık anlarım. Ahlaki temeli ya da ahlaki sınırı bir tık üstünde, yani bir tık fazla üstünde. Yani böyle abartı bir seksapel satışı var işin içerisinde. Bundan bahsetmiyorum. Ama normal bir alanda buna da karşıyız. Bu da olmasın. Bu da hiç gelmesin. Ve şehri bu mantık bir şekliyle hizaya getiriyor ve insanları, yöneticileri buna inandırıyor. Şimdi şehrin diğer tarafına bakalım. İşine çok net söylüyorum. Gayri ahlaki ya da ahlaksız bir alan olmadığı sürece bence sıkıntı yok. Ama sen burada tutuyorsun, misal veriyorum, son gününde Sefo mu vardı burada herhalde, öyle bir şey vardı. Sefo'yla işi döndürüyorsun. 3 gün sonra Sefo uyuşturucudan anlıyor. Belediyenin suçu mu değil, Kültür Bakanlığı tarafından halledilen bir iş. Şimdi burada bir şeyden kaçıyordun. Burada başka bir hadise var. Kadın ve erkek bu dünyanın üzerinde dengeli bir şekilde dağılmış durumda. Bunu sanatından diğer kültürüne vesairesine bir şekilde görmek zorundasın. Müsteşcenliğe, teşhirciliğe ben de karşıyım. Hangi alanda olursa olsun. Ama orası bir sahne ve bu toplumda bunu seven insanlar da var. Sen sevmiyorsun diye gelmesin, gitmesin deme şansına sahip değilsin. Bu hikaye bizim alkollü mekan baskısından tut, mekanların kullanımı, turizmi, kültürü, sanatı her şeyi etkiliyor. Kültür Yolu Festivali'nde o günler konuşmuştuk, yeniden söyleyeyim. Kalenin içerisinde sergiler vardı ilk sene, bayılarak gittim. Bir sürü farklı insanla tanışma şansımız oldu. Bu sene sadece hat vardı. Hat sanatı. Albayrak grubunun hat sanatı, diğer tarafta hat sanatı. Kültür Yolu. Şimdi sanatımız sadece hat sanatından mı ibaret Halil'cim? Sadece Ebru'dan mı ibaret? Resim yapan sanatçı değil mi? Alternatif sanatlar yapanlar, performans sanat değil mi bunlar? Sadece resim yani sadece hat mı çalışması gerekiyor?
4: Sadece oymuş demek ki. Ama ben yine söylüyorum, eleştirimi yapacağım. Kale özelinde bundan 20 sene 30 sene önceki kalenin o eski halini hatırlayanlar, içinde ticaretin döndüğü, esnafların olduğu irili ufaklı,
1: evet.
4: Ki sadece bunlar çadır ticareti yapanlar değil. Böyle bir bina olarak içinde restoranların, kafelerin olduğu bir yerden bugün çok net söylüyorum, çok atıl kalmış, neredeyse hiçbir işe yaramayan, Kayseri'nin %99'unun işine yaramadığı ve bir daha içinden geçmediği bir atıl, bir kale.
1: En son ne zaman gittin?
4: En son 2 hafta önce aracımı orada, evinin oraya koyup Bankalar Caddesi, belki de başlı başına konuşmamız gereken konulardan biri de Bankalar Caddesi'ndeki trafik keşmekeşliği, oraya arabamı koyamam diye ta orada, evinin orada bir yere arabayı koyup meydandan, kalenin içinden kestirme diye yürüyerek geçtim. Ön taraf meydan tarafına geçtim, kale arkasına, arka taraftan da çıktım. Çıkarken hiç... içeride gördüğüm belki toplasan 10 kişi falan vardı benle, evet, beraber.
1: Şimdi son dönem itibariyle Mülhem'in oraya açılmasıyla beraber bir gün seninle gidelim lütfen.
4: Ya Mülhem diyoruz da çok uzun. Belki onu kastediyorsun ya da kastetmiyorsun, onu bilmiyorum ama Mülhem diyor. Bana ne Mülhem'den ya? Bak ya, bir oraya şey bir tane ya, restoran bir dur, koymakla orası sosyal bir alan,
1: peki,
4: olmuyor.
1: Anlatabilir miyim?
4: Peki, tamam, müsaade
1: lütfen. Edersin. Şimdi Mülhem'den önce orada 3 tane farklı mekan vardı. Biri kafe, biri pastane, biri bilmem bir şey ve bir işe yaramıyordu. Şu an Mülhem'e dönüştürmek bize şunu oluşturdu. Kale gibi bir alanda misafir ağırlayabiliyoruz ya da yemek yiyebiliyoruz. Kayseri mutfağını görebiliyoruz. Bu bir kazanım.
4: Arabayı koyacak yer bulursak.
1: Şimdi önceden de yoktu. Halil arabayı koyacak yer. Ne yapayım şimdi? Kalenin altına otopark mı yapayım? Eşelim istersen. Hazineyi bulamadık. Biraz daha derinle eşeceğiz diyelim. Kalenin altına otopark mı yapalım? Yani şehir merkezindesin. Otoparkı zaten arkasında, kalenin arkasında valeli alan var istiyorsan. Kıyıp anara, parana. Ver parasını, vale götürsün arabasını. Evet. Şimdi şehrin merkezi burası. Şu dediğine katılıyorum. Kaleyi daha efektif halde kullanabilir miydik? %100 kullanabilirdik. Bir dönem hatırlıyorsunuz, gurbetçilere özel bir iş yapıldı. Gurbetçi festivali gibi, emlakçılar vesaire bir fuar alanı yapılmıştı. Hatırladım. Güzel olmuştu. Güzel olmuştu. Devamlı şimdi gelmedi. Merkezin şöyle bir hadisesi var. İnsanlar bunu fark etmiyor. Şimdi merkeze sen arabanla yaşadığın için, yani arabaya in, arabaya bin, arabaya in. Sen merkezde bir etkinliğe vesaire katılamazsın. Anladım. Sen çünkü arabacısın. Bak biz şu an Sabiye'deyiz. Meydana gideceğimiz, Kazancılara, Bankalar Caddesi'ne gideceğimiz zaman ne yapıyoruz? Şuradan yürüyoruz. Çünkü arabayı koymak başlı başına bir dert. Yani birazcık gidip de istasyon caddesinde falan koyunca ya da yer arayınca abi ofisin önüne koysaydık diyor çocuklar. Hakikaten öyle yani. Ofisin önü bu anlamda daha rahat. E şimdi ama bir de orada bir yaya hadisesi var, sirkülasyonu var. Yayayı çekebilecek etkinlikler, pazarlar, alanlar düzenlenmeli. Mülhem bence kırılma anlarından bir tanesi. Çünkü önceki dönemde kale gibi bir alanda ve meydanın önündeki 3-4 tane kafeterya dahil, hatırla meydanın ön tarafında tramvay hattının üzerinde 3 tane mi 4 tane mi kafeterya vardı. Kayseri ile alakalı hiçbir iş yoktu. Dürüm var, döner var. Anladın mı? Çay var, kahve var. Kayseri yok. Sucuk yok. Mantı yok. Şimdi Mülhem en azından bunu toparladı. Ve şu an itibariyle bazı zamanlarda rezervasyonunu bile çalışıyor. Bu bir başarı. Geç olmuş bir başarı. Ama şimdi senin dediğin kısma dönelim. Burada yayaya uygun bir etkinlik alanı yapılabilir mi? Yapılabilir. Mesela şunu yapamazsınız. Kalenin içerisinde çok dünyaca ünlü bir sanatçının sanat sergisini yaptık. Evet, mekansal olarak güzel ama kitlesel olarak doğru değil. Kitlesel olarak doğru değil. Düşünsene, yani orada bir sanat sergisi yapıyorsun. Tamam mı? Kitleye bakıyorsun. Kitle yaya, yaya olması kötü bir özellik mi? Hayır, ama o yanında oturan mobese dayıları falan hesap ettiğinde yani ne yapacak ki bu kitle? Ama onları ilgilendiren, onlarla hemhal olunabilecek etkinlikler ya da uygulamalar yapılsa tutar mı? Tutar. Ne zamana kadar? Akşamın belli bir saatine kadar. Yaz döneminde akşam saatlerinde gurbetçi vesaire içinde düşünüyoruz ya, ışıklandırması çok rahat bir alan, otoparkı çok rahat bir alan, saat 8'den sonra Bankalar Caddesi'nde otopark problemin yok, doğru mu? Etrafta yok. Ha, o zaman saat 8'den sonra burada bir konser, bir dinleti vesaire yaparsan şehrin diğer kısmında gelir. Ama biz bu kaleyi başladığından bugüne, içindeki Seçalcılar ve Rus Pazarı döneminin dışında, biz bu kaleye o efektif duruşu bir türlü veremedik. Mesela bir dönemde turşucular bunlar filan derken, o zaman da biz bir hata yapıyorduk. Bak şimdi bize nostalji geliyor, eskiden daha canlıydı diye, tespitimiz doğru, canlıydı. Lütfen iyi hatırlayın, şimdi aklımızı bir canlandıralım. Kalenin içerisinde hikaye başladı, bir dönem haldi burası. Doğru mu? Bir dönem haldi. Hal olarak da kullanıldı kalenin içi.
4: O zaman aklım yetmez.
1: Yani şimdi
4: hal olarak kullandığı dönemi şimdi
1: hal, bilmiyorum. Pazar, bir dönem Sarraflar Çarşısı buraya alınsın diye yapıldı. Sonraki dönemde de kılık, kıyafetçi vesaire, ucuzcu, hepsi beraber devam etti. Şimdi o gün bize çok güzel geliyor. O gün üst üste çıkmıyor muyduk bazı konularda? İçeride esnaftan sıkıntılı esnaflar yaşamıyor muyduk? Vardı. Vardı. İçerinin aurası değişmişti. Yanlış anlama ama ailenle de giremiyordun yanında, hanımınla. Bunları da yaşadık biz. Bak şimdi temiz bir alan var. Düzgün inşa edilirse. Ama ben yıllardır kendimi bildim bileli kalenin içerisinde efektif bir duruş yapamadık.
4: Yapamadık.
1: Ya Seçalcı bit pazarına döndü ya da bu hale geldi. Yapılabilir mi? Evet, aklı başında bir tarafından yapılabilir. Ama bunun için sıkıntıyı çözmek için oraya bir işletme mantığı koymak lazım. Evet, burası bir tarihi eser kardeşim. Ya o zaman müze olarak bırakacaksın, içine kimseyi almayacaksın. Doğru mu? Ya da insanlar içinde bulunsun ve bu bağlantıyı şehrin merkezinde turizme kazansın diyorsan, o zaman insanların kullanabileceği kadar da bir alan oluşturmak zorundayız. Bu bizim için bir mecburiyet. Yani
4: çok şey yapılabilir ama biz maalesef kaleyi söylediğin gibi efektif kullanamadık. Turizme de kazandıramadık. Evet. İçeride bir tane müze. Ben girdim mi müzenin içine? Yok, girmedim. Kendi adıma konuşuyorum. Girmedim. Kalenin içine vakit geçiriyor muyum? Hayır, geçirmiyorum. Gidip yemek yer miyim? %99 ihtimalle de gidip yemek de yemem.
1: Ye güzel ya yapmışlar.
4: Ben kendi adıma konuşuyorum. Belki de fırsat olur.
1: Ben götüreyim seni.
4: Ismarlarsan onu tabii. Ayrı düşünelim. Ama peki bir defa gittim, ikinci bir defa ne zaman giderim? Bu başka bir şey. Olay sadece Kayseri değil. Orada bir canlı bir hayat var idi.
1: Evet.
4: Ve orası turizme kazandırılırdı. Ya eskiden orada 90'lı yıllarda içeride çok pahalıya satılan halı dükkanları da vardı. Evet. Halıcılığı da bitirdik. O Cumhuriyet Mahallesi ile beraber hiçbiri kalmadı o halıcıların. O da ayrı mesele ama Belki onun hikayesi başkadır. Çok bildiğim bir konu değil. Ama biz oraya turisti çekebiliyorduk. Daha öncesinde biz o kale surlarına çıkıp şehri izleyebiliyorduk. Tamam, şimdi gidip de millet kaleye surlara çıksın demiyoruz. O ayrı mesele ama ya orada bir güvenli alan olup cam teraslar gibi yapılabilir. Etrafı böyle, yani birileri böyle hani ben kendim atacağım diye surlara çıkmasın, önüne geçip şehrin izleyebileceğin bir kafe ya da bir müzik dinletisi haline getirilebilir mi? Getirilebilir. Gündüzleri ticaret merkezi mümkün, olarak mümkün. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ya her şey yapılabilir. Ama biz şu ya da bu sebeple maalesef kullanamadık ya.
1: Dediğin mümkün. Sen neden fikirim? Bak, bu dediğin alternatifler mümkün.
4: Bir sürü alternatif.
1: Ama biz bu alternatifleri kale hikayesinde ne yazık ki yıllardan beri kullanamadık. Şehir merkezinde de kullanamadık. Şimdi Sabirlent demiş ki Melikgazi Belediyesi'nin Mimarlar Odası için Gönhanı içerisinde yaptığı restorasyon düzenle mükemmel olmuş. Çok güzel bir iş. Gönhan'a gittin mi sen?
4: Yok,
1: bilmiyorum. Biz bu arka taraf Urgancılar tarafından giriyorsun cami kebirinin oradan. İleride sol tarafta ufak bir mescit vardı, belki hatırlarsın, üst katta. O mescitten keşfettikleri bir alan. Dükkanların arasından girdiğim bir yer var. Böyle çok alakası. Orada küçük küçük dükkanlar var. Böyle gidiyorsun. Hı hı. Bir yere giriyorsun, kocaman bir han oluşuyor. Gönhan orası. Sayın Palancıoğlu'nun emeği çok orada. Allah var yani. Çok gece çalışıldı vesaire. Üstü tamamen keşmekuş olmuş. Çok da güzel bir alan olmuş. Sabirlen doğru söylüyor. Şimdi buraya bir vasıf kazandıralım dediğimizde de burada zorlar.

0: Bence güzel, küçücük küçücük. Dükkanlar, sanat atölyeleri, orada oturulan kafeler. Ya çok mu efektif? Değil ama güzel kardeşim. Ben gidip oturabiliyorum. Orada bir çay içebiliyorum.
1: Buraya yani. Daha çok gittim ben.
0: Evet.
1: Daha çok. Yazın güzel de serin de oluyor.
0: Yüncülerin, halıcıların olduğu kısım bıçakçılardan geliliyor diyor. Bıçakçılardan. Şimdi biz bu alanı birazcık işin uzmanlarına bırakalım. Ama şehrin merkezindeki olan alan... Evet, gelmiş Bedesten Kellecilerin oradan mescit girişi, bildim. Şimdi hatırladım işi. Onun da mesajı geldi. Şimdi biz bu tarihi alanların kullanımını doğru kullanabilmek adına uzmanlarına bırakalım. Melikgazi Belediyesi bu anlamda Allah var. Mimarlar Odası'yla çalıştığı yaptı, alanı ne yaparız dedi. Ben Başkan Bey'e kendi tavsiyelerimi o gün mesela sunmuştum açılışta. Çok güzel bir koridor oluşmuş. Çok güzel bir dinleti alanı oluşturabilir. Müzisyenlerin bulunabileceği bir alan oluşturabilir ama bu şey cangır cangır müzisyenler değil. Yani böyle keyifli bir soft müzik, çünkü alan bunun için çok çok müsait olabilir. Burada çok ufak kafeler olabilir. Kafeleri özel işletmelere vermek biliyorsun son dönemde çok rahat bir uygulama değil. Çünkü o para kazanmak için sonuna kadar direniyor. Kirayı çıkar artacağım diye, ama tatlı bir işletme çıkabilir. Kayseri gastronomisine hala tutabileceğimiz yer sayısı çok fazla değil. Bunlar olabilir diye konuşmuştuk ama kale üzerinde düşündüğümüz yer yıllardan beri istediğimiz efektiflikte kullanamamış olmamız. Ama yine söylüyorum, mülhem bence önemli bir icat. Gitmeyenler için tavsiye ederim. Çok güzel ve keyifli bir alan olmuş, kahvaltısından yemeğine kadar. Hani şöyle bakıyoruz biz. Şimdi gıda sektöründe de işin ucundan bulaştığım için. Şimdi diyorlar ki efendim Kayseri'nin yerlisi ya da Kayserili gidip burada yağlama mantı yemez. Bakış açısı bu.
1: Pahalı mı?
0: Yok.
1: Bilmiyorum. Bilmediğim
0: şey. Evde yapılır. Onun şeyini, lavaşını, bazlamasını beğenmez. Öbürünün kıymasını beğenmez filan gibi diyor. Bakın arkadaşlar, 1,5 milyonluk bir şehiriz.
1: Bunu değiştirelim artık ya.
0: Tabii.
1: Bence de.
0: Bak, 1,5 milyonluk bir şehiriz. Yani şöyle mi yapılıyor zannediyorsunuz? Bursa'da İskender herkes evinde filan mı yapıyor? Doğru mu?
1: Ya da Erzurum'da herkes şimdi, evinde cağ kebap mı yapıyor?
0: Antep'te herkes kebabı evinde mi yapıyor?
1: Yani
0: şimdi tabii ki evin bir kültürü var. Ev yemeğinin bir kültürü var. Misafirimiz geliyor. Mantıyı, yağlamayı yedirebileceğimiz yer sayısı çok düşük. Şehir merkezinde daha da düşük. Üzülerek söylüyorum, düşük. Yıllardır bunu söyledik. Şimdi biz de bunu belediyeye hatta dedik ki bakın çevre yolda bizim yerimiz yok. Çevre yol geçişinde. Bizim çevre yolda bizim yöresel ve yerli ürünlerini satmamız gereken yer var dedik. Memduh Başkan'a biz stüdyolarda sorduk. Memduh Başkan'a dedik, biz zamanında yaptık. İşletmeciler gelmedi. Ben o zaman da söyledim. Şimdi de söyleyeyim. Başkan biz yapalım o zaman. Biz derken belediye kendisi yapsın. Orada bir pazar oluşunca özel sektör daha fazla gelmek isteyecek. Şimdi hadi bakalım, buyurun yapalım. Şimdi Kayseri Turizminden yarın bir gün gastronomi başlayacak. Gastronomi festivali başlayacak. Kardeşim biz gastronomide çok iyiyiz ya. MasterChef'i seyrediyor musun bilmiyorum. Bizimkiler çok seviyor. Arada bir denk geliyorum. Kayseri mantısı.
1: Hanımdan dolayı mecbur.
0: Kayseri mantısı, Kayseri yağlamasının girmediği süreç yok.
1: Yaptılar birkaç.
0: Anladın mı? Yani şimdi senin meşhur pastırman var. Meşhur mantığın, meşhur sucuğun, bunların hepsi var. Etim var, tatlıların var, nevzinem var. Şimdi bu kadar hadisenin içerisinde hiç yok gibi davranamayız. Tamam, et kültürüyle dolu bir Antep değiliz. Ama bizde de hamur var kardeşim. Ve bunu yemeye gelen insanlar var, bunu seven insanlar var. Ama ben şehrimin merkezinde, özel işletmelere de çağrımdır bu. Şehrimin merkezinde işte belediye açarsa yer buluyoruz. Belediye açarsa yer buluyoruz. Belediye açmazsa şehir merkezinde kimse bu riske girmiyor. Kardeşim turist gelmiyor mu? Bu memlekete hala şehir içi, şehir dışı gruplardan gruplar geliyor. Az çok. Öğrenci gelmiyor mu? İş dünyası. Bak şu an itibariyle fuar var. Şimdi KAYOTET Başkanı Murat Erdal açıklamasını yapıyor ki hakikaten bizzat yanımda oldu hadise. Şimdi Vali Bey'in konukları var. Murat'cığım yer ayarlaman lazım diyor. Yer yok otelde, yer. Niye yok? Yani tüm oteller için söylüyorum. Burada bir fuar var. Yarın kış geliyor. Erciyes'te insanlar kayak yapıyorum diye gelecek. Şehir otelleri full dolu. Erciyes otelleri full dolu. Bu kadar insan dışarıdan geliyormuş demek ki. Bunlar bir şey yeme ihtiyacı hissetmeyecek mi? Hissedecek. İki, benim canım mantı çekemez mi ya? Hanıma lafım geçmiyor varsayalım ki. Benim mantı yiyesim var. Yağlama yiyesim var. Yani yemeyecek miyim? Şehirde hamburgeri, tostu, tavuk dürümü... Çılgınlar gibi tüketen şehirde mantıyı, yağlamayı insanlar yüzüne bakmayacak mı? Sen tüketmedikten sonra dışarıdaki adam niye tüketecek? Bu çünkü ürete ürete, sirkülasyon oluştura oluştura gidecek. Şimdi yanlış anlama, şuradan yani çiğ köfteciler kusuruma bakmasın. Çiğ köfte dürüm yemek mi sağlıklı? Yağlama yemek mi sağlıklı? Bir baksana, yani içindeki ürün belli, şekil belli, şemal belli. Bir yiyorum ve seviyorum. O zaman müsaade edin yapsın. Bunun için mülhem istisnasını bunun için koydum. Ben bir adım ötesine geçiyorum. Lütfen ve mümkünse Büyükşehir Belediyesi

0: çalışması dışında biz oturalım. Kendi keyfimizle oturalım ve daha fazla özel sektörde Kayseri mutfağı türevlerini oluşturtalım. Bir restorana gittiğimde, Kayseri'de çorbacıya gittiğimde mantı var mı dediğimde evet diyebilmeli bence. Çorbacı çorbacı. Mantıda bir şey yok kardeşim, suda açlıyorsun. Mantın var mı? Var kardeşim. Şuradan başka bir restoran, alakart olması gerekmiyor. Normal bir restoran işte, kuru fasulye pilav ise. Mantı var mı? Var kardeşim. Mantının yapılmasında ne var Ali?
1: Tabii.
0: 10 dakika bekletsin seni. Bu şehirde mantı olmalı. Bu şehirde yağlama olabilmeli. Herkes için mi? Evet, herkes için olabilmeli. Ama bunu belediye yapacak, belediye devamını getirecek diye sadece her şeyi devletten beklemek gibi bu mantığa bakmamak
1: lazım. Son cümle olarak birkaç konum daha var.
0: Konum da kalmadı.
1: Eleştirdik bir şey ama bitirdik. Teşekkür etmemiz gereken bir konuda Kiçikapı, Kayseri Mahallesi bölgesi. Çok güzel işler evet. Yapıldı. Bak ben orayı çok beğeniyorum. Yeni alanlar katılıyor, inşaatı devam edenler var. Sadece şunu rica ediyorum. Ne olur hızlandırın ya. İnşaatı hızlandırın. Daha fazla bir alan olsun. Bak şehir dışından gelen, etrafımda gördüğüm insanlar da oraya gidiyor.
0: Orada da şu hızlanmıyor. Turizm alanları var. Halicim hemen bir bilgi vereyim. Peki. Şimdi TURSAP Genel Başkanı geldiğinde oraya bir tur düzenlendi. Biz de medya takibi için o alandaydık. TURSAP Başkanı, Memduh Başkan, TURSAP'ın Kayseri'de. Şimdi Memduh Başkan diyor ki burada yerim var. Yerim var. Yap. İşlet, işlet diyor, bak devlet de değil, işlet işte. Çünkü biz iyi bir belediyeyiz diyor. Yani bunu atıyorum 20 yıl, 25 yıl anlaşırız. Ama sen 20 yıl, 25 yıl daha koyabilirsin buradan yani. Problem değil. Hani devam et. Yani sen yeter ki işini düzgün yap. Yer var. Birinin gelip bunun restorasyonunu ve inşasını yapıp yap işlet devlette otel yapabilir, kafe yapabilir, mekan yapabilir. Yer ve parseller var. Memduh Başkan da diyor ki buyurun gelin. Her gelene buyurun gelin dedi. Ben biliyorum bizzat. Yanımda iki farklı gruba söyledi. Buyurun dedi. Parseller burada. Ben size vereceğim. Siz tamam diyorsanız para da istemiyorum. Proje de var zaten. Hani restorasyon olduğu için. Buyurun yapın. Bugünün parasıyla atıyorum 10-30-50 milyon para harcayacaksınız. Mekan oluşturmuş olacaksınız. Mülkiyet belediyenin. Ama siz işleteceksiniz. Otel mi yaparsın, mekan mı yaparsın? Gelmiyorlar. Şimdi oranın cazibesi artınca gelecekler. Daha cazip olduğu zaman gelecekler. Hani burada yatırımcının, bizim yereldeki yatırımcının artık şuna doğru dönmesi gerekiyor. Bak burası bir yatırım ama bir tarafında şehir meselesi ya. Yani şehrin de bir yakışanı var. Hani ya ben 50 milyon 100 milyon atıyorum, 100 milyon buraya para yatıracağım. Bu 20 yılda 100 milyonu çıkartmaz. Olsun. 30 yılda çıkartsın.
1: Keşke o bölgeyi gözünün önüne getir Mustafa.
0: Evet.
1: İşte Asya Mezarlığa doğru giden yol, işte hani eski Güneş Hastanesi diyelim, sol tarafında kalan, ilk ışıklardan sola doğru dön, Battal altına doğru giden evet. Yolda o alan ve arka tarafta Akansu Koleji'nin arasını düşün.
0: Hı hı.
1: Orası yapılaşmak için zaten çok eski ve birçok binada o harabeye dönmüş olan yerlerde yıkılmaya müsait.
0: Evet.
1: Hatta böyle bir tuhaf kişiler kalıyor o bölgede. Keşke bu söylediğim alanı gözünün önüne getir. Tamamen Kayseri Mahallesi olarak düşün. Bak alın size uçuk bir proje. Tamamını bir katlı, iki katlı yerleşim, kafe mi, restoran mı, kitap evi mi, kütüphane mi, saz evi mi, caz evi mi, ne yapıyorsan, küçük butik oteller dahil. Olay orada bir tarihi yerler var, restorasyon olan yer var. Bir de hemen
0: tarihi olmayan alanlar
1: var. Olmayıp da şu an inşaat, yani normal bir müstakil ev yapıyormuş gibi sıfırdan yaptıkları, yine belediyenin yaptığı yer var. Keşke bu alan yapılsa, şehrin merkezinde turist de çeker, yerli turist de çeker, vatandaş da çeker, çevre illerden insanlar da çeker. Ankara'da Pursaklar'a giderken Ankara Belediyesi'nin yaptığı zamanında, ki bu dediğim 10 sene önce, o kadar güzel böyle Ankara evleri, Karabük evleri gibi eski ve tam şu an anlatmaya çalıştığım şeyin canlı
0: Safranbolu gibi, evleri gibi.
1: Safranbolu evleri gibi orada bir yer var. O kadar güzel işletmeler var ki değişik değişik Mustafa. Mutlaka bir Ankara'ya gittiğinde bir tavsiye ederim. Bir boş vaktinde o Pursaklar tarafına gitmeni, yeni mahalleden sonra tavsiye ederim. O kadar güzel ve kalabalık. gencecik insanlar, genç arkadaşlarımız. Ya kim orada saz dinliyor, kim orada bir şiir dinletisi var.
0: Saz değil, gitardı daha çok ama olsun.
1: Mesela, hayır o da var.
0: Ha, o da var.
1: Bak,
0: peki.
1: O da var. Türkiye evleri de var. Hı-hı. Öbür tarafta gitar dinleyecekleri yer de var. Bir tarafta kütüphane var, bir tarafta çay ocağı var ama fiyatlar çok uygun. Yani bir çay ya, yani şey gibi, emekliler kıraathanesi 2,5 TL'ymiş. Henüz gidemedim ama gideceğim emekli olarak. Onun gibi de düşün ve insanlar o kadar yoğun ki ve tabii sadece bununla bitmiyor. Güvenlik önlemlerini alacaksın ki çal çakıl gelmesin diye. Çok güzel bir turizme kazandırılacak bir bölge haline gelebilir bu söylediğim yer. Tabii ki arka planda mirasçıları kimdir? Ne kadar milli emlak, ne kadar belediye? O
0: halicim çözülmeyecek ama yer yok ama önce birilerinin hayal etmesi lazım. Ve bunu da icraatın başında ya da icraatın içinde olan insanların dinlemesi ya da bu hayal edenlerin icraatın içinde ya da başında olan insanların yerine geçmesi lazım. Bu bir ufuk meselesi. Ama başta da söyledim. Yani illa şu olsun derdinde değilim. Kayseri Mahallesi'nde oluşan ortamdan dolayı yüzlerce şikayet yağıyor. Şikayet edilecek bir şey var mı? Efendim diyor, burada alkol tüketiyorlar, burada şu oluyor, burada müzik oluyor. Abi bir salsana ya. Bir müsaade eder misin? Ya bak, şehre turizm alanı otel var. Otelde bile bir şeyin yapılmasından rahatsızsın. Böyle iş mi olur? Yani her fırsatı bekliyor. Bak artık biz bu ruhun bir grubun tabii ki itiraz edebilirler ha, bu arada. Problem yok. Ama itiraz edenlerin sesi kullananların sesinden daha fazla çıkıyor. Ve burada gerekli güvenlik uygulamasını, gerekli desibel uygulamasını yaparak kanunun nizamın çerçevesinde burada bu alan oluşturulabilir. Şehre gelen, bak bunu fark etmiyoruz. Mesela diyor ki bizim üniversite öğrencisi bize daha fazla gelsin, bence de gelsin. Niye biliyor musun? 100 bin tane, 50 bin tane üniversite öğrencisi geldiğinde bunun 5 bin tanesi gitmeyip Kayseri'de kaldığında sen göç almış oluyorsun. Ve akıllı bir göç almış oluyorsun, üniversite mezunu, doğru mu? E şimdi çocuk burayı yazarken bile tercih sebebini yapmıyor. Niye? Kayseri'de diyor gideceğim. Ya bunu açsana çocuğa. Şuradan İstanbul'dan arkadaşlar geliyor, diyor ki sizin orada Talas diye bir yer varmış. Talas neymiş diyorum. Şimdi bilmiyor gibi, neymiş? Eğlence mekanları oradaymış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Talas'ı biliyoruz hepimiz yani. Hangi eğlence mekanından bahsediyorsun Talas'ı? Tamam, yeme içme kafe. E o zaman şehre ve şehrin geneline bunu yayacaksın. Şimdi herhalde bakmadığın yeri yönetici isteyeceksin. Şurada organize de fabrikaya yöneticiyi buraya çağıracaksın. Hanımı, çoluğu, çocuğu. Eğlence, alkolden bahsetmiyorum sadece. Lütfen dikkat edin. Mevzum o da değil. Şehirde ne var ki diyor. Şehire bu imajı bu korku salıyor. Yani yok mu kardeşim? Dün konser yok muydu? Bu memlekette dün de konser vardı. Ondan önceki gün de konser vardı. Salonu var vesaire var. E şimdi aman o olmasın, aman bu, aman burada bu oluyor dediğinde şehri küçültüyoruz. Farkında olmadan. Ha, büyümesi için böyle olması lazım. Kardeşim burası yani, yani çok özür diliyorum. Ticaretin başkenti dediğimiz yerin ticaretin son kentine doğru çeviriyoruz. Yapmayın. Tabii. İnsanlar, yaşayanlar buraya gelsinler ve kalsınlar. Göç alıyor Kayseri diye başladığın yerde. Son 10 yıldır göç almıyorsun. Millet otel niyetine kullanıyor. Yıllık 30-40 bin kişi Kayseri'ye geliyor. Nereden geldiğini tahmin et. 30-40 bin kişi Kayseri'den gidiyor. Ve nitelikli insan sayısını azaltıyoruz. Üniversite sınavı kazanmış. %1'e %2'ye girmiş çocuk. Ankara İstanbul'u tercih ediyor. Eskişehir'i tercih ediyor. İzmir'i tercih ediyor. Antalya'yı tercih ediyor. E sana %20'deki çocuk kalıyor. Hani
1: ya Kayseri yerine Eskişehir, bak küçümsediğimden değil haşa, ama ya Kayseri'nin 1/3'ü Kayseri yerine Eskişehir tercih ediyorsa, yazının yüzünü tercih ediyorsa, otur düşün bu çocuk neden Eskişehir'i neden istiyor diye.
0: Aynen öyle, ve yaşantısal olarak tam bir öğrenci şehri oldu.
1: Evet.
0: Yani adam yaşıyor. Ben yıllar önce gittiğimde bile insanlar evde bile yemek yemiyordu. Ya ucuzdu zaten, dışarıdaydı, öğrenci rahattı. E şimdi senin buradaki öğrenciye bakıyorum. Bir tık Talas'ta şöyle önünü açmışsın. Onda bile rahatsızlık veriyorsun. Oluyorlar diyor. Ya şimdi kardeşim, uyuşturucu satıyorsa al kellesini. Buna bir itirazım yok. Yanlış iş yapıyorsa al kellesini. Vallahi buna bir itirazım yok. E çocuklar da böyle yapıyor. Ne yapacaktı? Ne yapacaktı ya? Sen bu çocuğu mescide çağıramadıysan, sen bu çocuğu oturmana, gündemine, sohbetine çağıramadıysan ve bu çocuğu buraya dahil edemediysen, doğru mu kardeşim? Bu çocuğu cumaya getiremediysen, bu çocuğu dışarıda tuttuysan tüm envanterinde, yani televizyonunda, sosyal medyanda, vırtta zırtta bu çocuğu alamadıysan içeriye, anlatamadıysan, ne yapalım şimdi? Yasaklayalım mı hepsini? Sen bu taraftaki faaliyetine bir baksana, bu çocuğa nasıl dokundun? Hetüt diyerek ne kadar gidebildin bu çocuğa? Evet, böyle yapmayacaksınız bak kral. Ne kadar gidebildin ya? Çocuk ne kadar dinledi seni? E cemaatler, yapmayın demiyorum işinizi. Hakkıyla yapın. Bu çocuğun sana gönlünün kayması için bu çocuğa atmosferini versene bir tane ya. Bu çocuk gelsin, sen de rahat etsin, sen de dinginleşsin, sen de eğlensin. Hadi. Bize gelmiyorsa hiçbir yere gitmesin. Bizde değilse hiçbir yerde nefes almasın. Olmuyor. Kazın ayağı böyle gitmiyor. Dünyada da böyle gitmiyor. Kusurumuza bakmayın. Efendim gündem vardı birkaç tane ama sadece ufak bir başlığı vereyim. Ulusal da bence önemli. Trump ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız demiş. 3 Kasım'a kadarki ara seçimlerde bu dönem 3 Kasım'a kadar en azından piyasada bir rahatlık oluşturabilir diye bir temennimiz var. Dün itibariyle Anamob'un gala gecesi gerçekleştirildi. Hulusi Akar, Mahmut Arık, Sayın Memduh Büyükkılıç, Hüseyin Okan'dan şu an fotoğraflardan da bakıyorum. Vali Yardımcısı Sayın Ömer Tekeş, OSB Başkanımız, Melik Gazi Belediye Başkanımız oradalardı. Müsiyat nereden çıktı, özür diliyorum. Anamob'un gala gecesi gerçekten her yıl coşkulu geçer. Bu yıl da bir tık coşkuluydu ama ben şu mesajı, ben sanayici o kürsüde olsaydım bunu verirdim hesap ederek söyledim bunu. Şu kadar zorlukta ve darlıkta, bu kadar sıkıntıda mücadele etmek bir yiğitliktir. Yani bir baba yiğitliktir. Bizim sanayicimize selam olsun. Yani şu kadar memleketin sıkıntısında bir umutla hala bu yapıyı ve bu çatıyı ısrarla sürdüren ve çok şükür ki genel itibariyle dün de görüştüm. Birinci gün iyi değildi, ikinci gün iyiydi, birinci gün fena değildi, sipariş aldık diyen bir sürü sanayicimiz var. Bereketi bol olsun inşallah. Abi. Hepsinin de ellerine kollarına sağlık. Bugün gün boyu itibariyle yine bu alandan haberleri size ulaştırmaya çalışacağız. Sonra gelelim pazartesi de yeniden gündemimizi açmış olalım. Laf Sokak'ta da Merveciğim neyimiz var?
2: Eylül ayında altın yatırımcısına %2,24 oranında kaybettirmiş. Siz hı-hı, altın yatırımı yapıyor musunuz diye sormuşuz.
0: Soruyoruz,
1: bir
0: yapıyor
1: ayda,
0: musun?
1: Bir ayda %10 kazananlara ne dedik?
0: Ufak demek. Evet. Ufak düğünden kalanlarla bilen diye. %2 kayıp. İşte fona yatırsaydı ne olurdu? Hepsi kayıp. Hepsi kayıp. Yok, hepsi kayıp. Şu an fon patladı iş.
1: Çıksa ne ala, çıkamazsa?
0: Hala düşüyor. Hala
2: ama çekerdim
0: pıtır
2: büyük ihtimalle. Hı? Biraz yükselince çekerdim.
0: Paranın hırsı öyle olmuyor.
2: Olmuyor.
0: Yok. Biraz daha. Yani daha böyle daha mesela düşünsene. Misal veriyorum. Düğünden kalma bir 50-100 bin liram var bir tarafta. Şimdi yatırıyorsun 1 milyon olmuş. Şimdi 50-100 katlamaya başlayınca 100 bin liran 200 bin lira olunca şöyle diyorsun. Evi de mi satsak? Arabalardan mı versek? Niye? 5 milyon koyarsan 10 milyon olacak. 10 milyon koyarsan 20 olacak. Bunun için bu hırs büyüyor.
1: Daha iki katı değil. Az söyledin, 10 milyon koyarsan yo, 500 etap oluyor.
0: Ha, yani şimdi hal böyle olunca zaten fona batanlar veya çıkanlar, bu kadar büyük rakamın sebebi de bu. All-in yapmışlar. Elde ne varsa yatırmışlar.
1: Yani çok kısa sürede oluyor.
0: Tabii tabii.
1: Daha çok iştahlandırıyor. Tabii.
0: Ve bu tür piyasa batışları, borsa batışları, altın batışları, döviz batışları dahil olmak üzere hepsinin temelinde aynı hadise var. Hırs. Hırs hırs. Yani evet, daha fazlası. Onun için babasının evine kadar sattırıyor. Bir para kazanıyoruz ki diyor, sonra bir bakıyorsun hiçbir şey kalmıyor. Çok can yanıyor. Onun için biz helalinden yavaş yavaş şiveyi şiveyi kazanalım değil mi? Yavaş yavaş biriktirelim. Çok da problem değil. Aynen. Efendim bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalarınız olsun. Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin inşallah. Amin. Ve biz bugün müsaade isteyelim. Pazartesi sabah Allah'tan mani çıkması yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ve yine gündemi, günü değerlendirmeye çalışacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Pazartesi yeni yayınlarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Çünkü ancak karnımızı doyuruyoruz, ancak geçinebiliyoruz. Hayat çok pahalı.
4: Diyeceğim mecburluyum ki altın yatırımı yapayım ben.
5: Hiç düşünmedim altını. Altıncı değilim belki ondandır.
6: Altından da kaybettim, dolardan da kaybettim, eurodan da kaybettim.
7: Altın alacak gücümüz yok yani.
8: Görüyorsun çarşı her taraf tıklım tıklım dolu. Kafeler de dolu, her taraf dolu.
9: Sağ olsunlar ekonomi idare edenler tam anlamıyla görevlerini yerine getirmiyorlar.
10: Çin altını alıyor, ucuzlatıyor. Amerika'da petrolü yükseltmeye çalışıyor.
11: Elle tutulabilir her şey güvenilirdir.
12: Eylül ayında altın yatırımcısına 2,24 oranında kaybettirdi. Siz altın yatırımı yapıyor musunuz?
13: Yapmıyoruz. Ne olacağı belli değil altının. Belki daha da düşebilir, belki daha da fazla çıkabilir. Yani ama şu an düşme eğiliminde. Amerika'nın yaptığı bütün petrol savaşları, Rusya olsun, Suudi Arabistan petrol rafineleri vurmasından dolayı tek global benim olayım diyor Amerika. Onun için de petrol yükseldiği takdirde altın her zaman düşecektir yani. Her şey petrole bağlı. Petrol olmasa lojistik olmaz. Lojistik olmasa alım olmaz, satım olmaz, iş istemez, hiçbir şey olmaz. Petrol bütün çarkın dişlileridir. Çarkın en büyük dişlisidir yani.
9: Daha önce yapıyordum evet ama şimdi maalesef bu durumlardan dolayı artık elimizi sürmeme kararı aldık. Çünkü ne olacağımız belirsiz. Akşam yatıyoruz ayrı, sabah kalkıyoruz ayrı. Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Ateş pahalılığı. Sağ olsunlar ekonomi idare edenler tam anlamıyla görevlerini yerine getirmiyorlar. Çünkü her gelen bakan farklı bir şekilde pozisyonla geliyor. Farklı bir seçenek sunuyor ama maalesef fiyasko ile sonuçlanıyor. Budur yani sebebi. İstikrarlı bir yönetimin olmayışı ekonomi alanında. Bu pahalılık olduğu sürece ben yani geleceğe pek o kadar güvenle bakamıyorum maalesef.
6: Türkiye'de hiçbir şeye güvenmiyor. Altından da kaybettim. Dolardan da kaybettim. Euro'dan da kaybettim. Yatırdım. Yurt dışındaydım. Fakat sıfır sıfır elde var sıfır. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Türkiye'ye Allah yardımcısı olsun. Neye güvenelim? Hadi size sorayım bakayım. Burada kanun yok. Burada yönetim yok arkadaş. İsterse beni atsınlar. Ben gerçeği konuşurum. Eskiden bundan iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Söyle bakayım. Bugünleri ararak bak. Bu seçimden sonra ne olacak Allah bilir. Seçime yetişecek mi yetişmeyecek mi bilmiyorum. Geliyor adam burada 500 lira, 1000 lira, 2000 lira bozduruyor. Tamam mı? Ooo günlük gülistanlık. O lokantaya gidiyor, bu lokantaya gidiyor, o yemeğe gidiyor, bu gibi Erciyes'e gidiyor. Burada hangi vatandaşın bir tane Erciyes'e çıkıyor normal aylıklı?
14: Yatırım yapmıyorum. Neden? Yapamıyorum. Çünkü imkansızlıklar yüzünden maddi. Her şey çok pahalı ancak karnımızı doyuruyoruz emekli olduğumuz için. Yıllarca dursa da yani bilmiyorum her seferinde kazandırıyor diye düşünüyorum. Kadınların takmak, takılar. Alamasak da bakıyoruz. Hiçbir şeye yatırım yapamıyoruz. Çünkü ancak karnımızı doyuruyoruz. Ancak geçinebiliyoruz. Hayat çok pahalı.
12: Paramıza göre yapıyoruz yani. Genellikle altın, gümüş yatırımı yapıyorum. Savaş bitmeden zaten altının inecek de çıkacak da. Bir şükürsüzlük var yani ülkede. Ekonomi tamam iyi değil ama zamlar yapılıyor. Asgari ücretli geçinemiyor ama millet görüyorsun çarşı her taraf tıklım tıklım dolu. Kafelerde dolu, her taraf dolu. Bir şükürsüzlük olduğuna inanıyorum ben. Gereksiz harcamalar yapılıyor.
15: Şu anda yapmıyorum, düşünmüyorum altını. Bütçe olarak da kendimi çocuklarıma daha çok ağırlık veriyorum. Onların eğitimine. Hiç düşünmedim altını. Altıncı değilim belki ondandır.
4: Yiyecek mecburluyum ki altın yatırımı yapayım ben. Emekliyim. Yetiyor mu da altın yatırımı yapacağım? Görmüyor musun ortalığın durumunu? Her şey durmuş durumda. Çözümünü kendiler mi? Ben bilmem. Ben o kadar okusaydım ben çıkardım oraya. Onlar oradan kovardım ben dururdum orada.
11: Değeri çok yüksek şu an. Olduğu seviyeden aşağıda tutuluyor altın. Tabii ki yüksek. 8 bin lira, 10 bin liradan aşağı değil. Elle tutulabilir her şey güvenilirdir. Yatırımcı olarak söylüyorum. Emekli maaşıyla geçinenlere sorun ona. Ben biliyorum ama söylemiyorum. Onlar çok memnunlar hayatlarında. Biliyorum da bilemeyeceğim yani. Bilemiyorum. Bilenlerin sonucunu biliyorsunuz.
16: Hayır yapmıyorum da şey de yok zaten. Üste bakın çoğunlukta yatıranların işi bu. Beklemesini bilenlerin mesela yatırdığı zaman uzun süreli yatırım yapman lazım. Bu Çin'le bir Amerika'nın bir savaşı var ya gizli savaşı. Ondan dolayı da Çin altını alıyor ucuzlatıyor. Amerika'da petrolü yükseltmeye çalışıyor. Öyle bir kar yapmaya çalışıyor. O düzende gidiyor. İnsanlarla oynuyorlar. Ekonomi buradan zaten her şey benzine bakıyor. Petrol bakıyor. Her şey oradan başlayıp orada bitiyor. Onun için de bu petrol oranını biraz dengelersek zaten enflasyon da orada sabitleşir.
7: Altın alacak gücümüz yok yani. Yatırım yapmıyorum. Yapamıyorum daha doğrusu. Hiç düşünmedim para olmadığı için.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: erinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü combo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Dezenflasyon sürecinin bölgesel savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, orta vadeli programın birincil hedefinin fiyat istikrarı olduğunu, sağlanan mali disiplinin korunacağını ve Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yargı ve bürokrasi ayağında da sıcak gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin paralarının iadesi için harekete geçtiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise soruşturma kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağral hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa ve yatırım araçlarının performansına baktığımızda tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İhracat cephesinden sevindirici rakamlar geldi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış göstererek 1,8 milyar dolara yükseldi. Havacılık sektöründe ise Türk Hava Yolları büyümesini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcımız Eylül ayında 9 milyon yolcu ağırlarken Ocak-Eylül döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Bültenimizi iş dünyası ve çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir kararla noktalıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işverenin cihaz, kurumsal ağ veya sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının, çalışanın kişisel e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal medya yazışmalarına erişim hakkı tanımayacağını hükme bağladı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 5669 liradan, çeyrek altın ise 10871 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktarıyoruz. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 22, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerimizde ise hava parçalı bulutlu seyrederken öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 19, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız 20, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 21, Develi 22, Yeşilhisar 23 derece. Çevre illere baktığımızda Nevşehir ve Sivas 20, Yozgat, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük şehirlerimizde ise sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'yla İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, parçalı bulutlu İzmir ise 27 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 5. Anadolu Mobilya Fuarı, En İyiler Ödül Töreni ve Gala Gecesi'nde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Yapacağımız çalışmalarla sizlerin çok

0: Manın da keyfini gittiğim her yerde görüyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Aşağı yukarı gezdiğim yerlerde Kayseri'den çok dışarıdan gelenleri gözlemledim. Gerek ülkemizin değişik şehirlerinden gerekse yurt dışından. Bunların hepsi bizi keyiflendiriyor. Tabii ki memnun oluyoruz. Kayseri Mobilya'nın merkezi, başkenti. Bu tartışmasız. Bunu tartışmaya gerek yok. Tartışmak abeste iştigaldir. Bu açıdan da değerli esnaflarımızın her birisi Kayseri'mizi hem tanıtmak hem alanında kendisini kanıtlamak amacıyla da samimi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
1: Hacıların Sakar Çiftliği Mahallesi'ndeki ulaşım sorunuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
3: Seçim bölgem Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Sakar Çiftliği Mahallesi'nde öğrencilerimiz 2 yılı aşkın süredir ciddi bir ulaşım sorunu yaşıyor. Mahalle muhtarımızın ve velilerin aktardığı bilgiye göre öğrenciler okulun önüne kadar gelmeyen otobüs nedeniyle her gün önemli bir mesafe yürümek zorunda kalıyor. Üstelik yürüdükleri güzergahta yaya yolu yok. Nüfusun seyrek olduğu bölgede son dönemde yaban domuzlarının da görülmesi ailelerin kaygısını arttırıyor. Muhtarımız ve vatandaşlarımız defalarca yazılı ve sözlü başvuruda bulunmasına rağmen sorun her eğitim yılında yeniden yaşanıyor. Bu mesele yalnızca ulaşım değil, çocuklarımızın can güvenliği ve eğitim hakkı meselesidir. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bir düzenlemeyi artık yapın.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Hakkomaz Şahin şunları söyledi.
4: Maalesef hep beraber Maltepe'de kendiliğinden yıkılan bir binayı gördük. Bu da hepimizin depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha hatırlattı. Bugün de belediyemizde meclis toplantımızı gerçekleştirdik ve bütçe oylamasıyla performans programını değerlendirdik. Performans programımıza baktığımızda planlamalarda görmüş olduğumuz raporlarda Talas'taki konutların %35'inin kentsel dönüşüm dahilinde olduğunu gördük. Ancak gerçekleşen sadece 7 adetçik bir binanın kentsel dönüşümde dönüştürüldüğüne tanık olduk ve bundan sonraki 2026'nın sonu, 2027'nin sonu, 2028'in sonu diye bir hedef alındığında yine konutların %35'inde herhangi bir azalma olmaksızın kentsel dönüşüm bekleyen konutlar arasında yer alması da bu konuya ne yazık ki Talas olarak yeterli önemi vermediğimizi gösteriyor. Biz de gerekirse bütçenin en fazlasının bu birime ayrılarak gerekli hazırlık ve çalışmalara bizler de destek vererek kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, insanların can güvenliğinin bizim için en önemli şey olduğunu hatırlatırız.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenecek Ekim ayı meclis toplantısında Kayseri Ulaşım AŞ'nin toplu taşıma bilet ve ücret tarifelerinde güncelleme yapılması talebi görüşülecek. Kayseri'nin Develi ilçesinde dün iki işçi servisi ve iş makinesinin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahla yağma suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0355

0: 0532-222-0011 0533-652-0045.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği, enkaz altından çıkarılan 14 kişiden 4'ünün olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda can kaybı 5'e yükseldi. Başkent Ankara'da ise polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen soruşturmada, yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini, TMSF'nin bu tutarın iadesi için harekete geçtiğini belirtti. Soruşturma kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soruşturma ile ilgili kendisine yönelik iddialarda bulunan milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, bu tarz bir siyaset anlayışını kabul etmediklerini belirterek muhalefete tepki gösterdi. Resmi temaslar kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde, Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesine hedefleyen kapsamlı bir strateji yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, Vatandaşı Koruma Bakanı ile temasında ise FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti. Örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in İsrail tarafından engellenerek Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmamasına tepki gösterdi. Gürlek, bir bakanın böylesine anlamlı uluslararası bir toplantıya katılımının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Necla Uygur, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor ligin 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsun Spor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: saatlerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu. Ancak bu açıklamanın hemen ardından ABD ordusunun olası senaryolara karşı İran'a dönük saldırı seçeneklerini masada tuttuğu ve değerlendirdikleri öne sürüldü. Orta Doğu'da gerilim sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da dikkat çeken bir adım atıldı. İsrail basınında yer alan habere göre Savunma Bakanı Katz, zeytin hasadı yapan Filistinlileri yerleşimcilerin saldırılarından korumaya çalışan aktivistlerin bölgeye girişinin engellenmesi ya da sınır dışı edilmesi yönünde talimat verdi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ise karşılıklı saldırılar ve diplomasi trafiği yoğunlaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun son günlerdeki saldırılarında 78 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu. Ukrayna ordusu ise Rusya topraklarındaki stratejik petrol rafinerisini hedef aldığını açıkladı. ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores'in New York'ta süren davasına yeni suçlamalar eklendi. Öte yandan Washington yönetiminin ülkedeki düzensiz göçmenleri deniz yoluyla ve gemileri kullanarak Orta ve Güney Amerika'ya sınır dışı etme planını değerlendirdiği iddia edildi. Avrupa'da ise öğrenci eylemleri dijital boyuta taşındı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liselilerin başlattığı kuşatma eylemleri nedeniyle yüzlerce okulda uzaktan eğitime geçildi. Eylemci öğrenciler ise çevrim içi dersleri engellemek amacıyla siber kuşatma hamlesi başlattı. Federal Soruşturma Bürosu, Pekin yönetimiyle bağlantılı ve yaptırım listesinde bulunan bir şirket adına küresel siber operasyonlar yürüten Korsan Grubun kullandığı araçlara el konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşından bu yana kayıtlara geçen kızamık vakası sayısı 4000'i aşarak 2025'te toplam vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı. Dünya Bülteni'ni dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Dezenflasyon sürecinin bölgesel savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, orta vadeli programın birincil hedefinin fiyat istikrarı olduğunu, sağlanan mali disiplinin korunacağını ve Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yargı ve bürokrasi ayağında da sıcak gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin paralarının iadesi için harekete geçtiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise soruşturma kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağral hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa ve yatırım araçlarının performansına baktığımızda tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İhracat cephesinden sevindirici rakamlar geldi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış göstererek 1,8 milyar dolara yükseldi. Havacılık sektöründe ise Türk Hava Yolları büyümesini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcımız Eylül ayında 9 milyon yolcu ağırlarken Ocak-Eylül döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Bültenimizi iş dünyası ve çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir kararla noktalıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işverenin cihaz, kurumsal ağ veya sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının çalışanın kişisel e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal medya yazışmalarına erişim hakkı tanımayacağını hükme bağladı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 5669 liradan, çeyrek altın ise 10871 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktarıyoruz. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 22, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerimizde ise hava parçalı bulutlu seyrederken öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 19, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız 20, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 21, Develi 22, Yeşilhisar 23 derece. Çevre illere baktığımızda Nevşehir ve Sivas 20, Yozgat, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük şehirlerimizde ise sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'yla İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, parçalı bulutlu İzmir ise 27 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Hüngar Yıldız. 5. Anadolu Mobilya Fuarı, En İyiler Ödül Töreni ve Gala Gecesi'nde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
1: Yapacağımız çalışmalarla sizlerin çok daha rahat çalışabileceği, çok daha etkili bir şekilde insanımıza hitap edebileceğiniz ortamları sağlamakta bizim inşallah borcu bunu da beraber yapacağız.
0: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Ben her yıl bu fuara geliyorum. Her geldiğimde çapın daha da büyüdüğünü, hem katılımcı sayısının hem ziyaretçi sayısının daha da fazla büyüdüğünü, şehrinde bütün otellerin dolduğu bilgisini almak beni gururlandırıyor. 2 yıldır genel başkanlık görevini yapıyorum. 300'e yakın il ziyareti yaptım. Ankara'nın dışına çıktım. Kayseri her yerde farkını ortaya koyuyor. Kayseri güzelini ortaya koyuyor. Birçok alanda olduğu gibi mobilyada da Kayseri Türkiye örnek olmuş. Üretimin canlanması için üzerine düşeni fazlasını yapmış bir şehir. Kayseri olmanın da keyfini gittiğim her yerde görüyorum.
0: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Aşağı yukarı gezdiğim yerlerde Kayseri'den çok dışarıdan gelenleri gözlemledim. Gerek ülkemizin değişik şehirlerinden gerekse yurt dışından. Bunların hepsi bizi keyiflendiriyor. Tabii ki memnun oluyoruz. Kayseri Mobilya'nın merkezi, başkenti. Bu tartışmasız. Bunu tartışmaya gerek yok. Tartışmak abeste iştigaldir. Bu açıdan da değerli esnaflarımızın her birisi Kayseri'mizi hem tanıtmak hem alanında kendisini kanıtlamak amacıyla da samimi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
0: Hacıların Sakar Çiftliği Mahallesi'ndeki ulaşım sorunuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
4: Seçim bölgem Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Sakar Çiftliği Mahallesi'nde öğrencilerimiz 2 yıl aşkın süredir ciddi bir ulaşım sorunu yaşıyor. Mahalle muhtarımızın ve velilerin aktardığı bilgiye göre öğrenciler okulun önüne kadar gelmeyen otobüs nedeniyle her gün önemli bir mesafe yürümek zorunda kalıyor. Üstelik yürüdükleri güzergahta yaya yolu yok. Nüfusun seyrek olduğu bölgede son dönemde yaban domuzlarının da görülmesi ailelerin kaygısını arttırıyor. Muhtarımız ve vatandaşlarımız defalarca yazılı ve sözlü başvuruda bulunmasına rağmen sorun her eğitim yılında yeniden yaşanıyor. Bu mesele yalnızca ulaşım değil, çocuklarımızın can güvenliği ve eğitim hakkı meselesidir. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bir düzenlemeyi artık yapın.
0: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Hakkı Olmaz Şahin şunları söyledi.
5: Maalesef hep beraber Maltepe'de kendiliğinden yıkılan bir binayı gördük. Bu da hepimizin depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha hatırlattı. Bugün de belediyemizde meclis toplantımızı gerçekleştirdik ve bütçe oylamasıyla performans programını değerlendirdik. Performans programımıza baktığımızda planlamalarda görmüş olduğumuz raporlarda Talas'taki konutların %35'inin kentsel dönüşüm dahilinde olduğunu gördük. Ancak gerçekleşen sadece 7 adetçik bir binanın kentsel dönüşümde dönüştürüldüğüne tanık olduk ve bundan sonraki 2026'nın sonu, 2027'nin sonu, 2028'in sonu diye bir hedef alındığında yine konutların %35'inde herhangi bir azalma olmaksızın kentsel dönüşüm bekleyen konutlar arasında yer alması da bu konuya ne yazık ki Talas olarak yeterli önemi vermediğimizi gösteriyor. Bizler gerekirse bütçenin en fazlasının bu birime ayrılarak gerekli hazırlık ve çalışmalara bizler de destek vererek kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, insanların can güvenliğinin bizim için en önemli şey olduğunu hatırlatırız.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenecek Ekim ayı meclis toplantısında Kayseri Ulaşım AŞ'nin toplu taşıma bilet ve ücret tarifelerinde güncelleme yapılması talebi görüşülecek. Kayseri'nin Develi ilçesinde dün iki işçi servisi ve iş makinesinin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahla yağma suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği, enkaz altından çıkarılan 14 kişiden 4'ünün olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda can kaybı 5'e yükseldi. Başkent Ankara'da ise polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini, TMSF'nin bu tutarın iadesi için harekete geçtiğini belirtti. Soruşturma kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç, dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soruşturma ile ilgili kendisine yönelik iddialarda bulunan milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, bu tarz bir siyaset anlayışını kabul etmediklerini belirterek muhalefete tepki gösterdi. Resmi temaslar kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesine hedefleyen kapsamlı bir strateji yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, Vatandaşı Koruma Bakanı ile temasında ise FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti. Örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in İsrail tarafından engellenerek Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmamasına tepki gösterdi. Gürlek, bir bakanın böylesine anlamlı uluslararası bir toplantıya katılımının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Necla Uygur, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor ligin 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu. Ancak bu açıklamanın hemen ardından ABD ordusunun olası senaryolara karşı İran'a dönük saldırı seçeneklerini masada tuttuğu ve değerlendirdikleri öne sürüldü. Orta Doğu'da gerilim sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da dikkat çeken bir adım atıldı. İsrail basınında yer alan habere göre Savunma Bakanı Katz, zeytin hasadı yapan Filistinlileri yerleşimcilerin saldırılarından korumaya çalışan aktivistlerin bölgeye girişinin engellenmesi ya da sınır dışı edilmesi yönünde talimat verdi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ise karşılıklı saldırılar ve diplomasi trafiği yoğunlaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun son günlerdeki saldırılarında 78 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu. Ukrayna ordusu ise Rusya topraklarındaki stratejik petrol rafinerisini hedef aldığını açıkladı. ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores'in New York'ta süren davasına yeni suçlamalar eklendi. Öte yandan Washington yönetiminin ülkedeki düzensiz göçmenleri deniz yoluyla ve gemileri kullanarak Orta ve Güney Amerika'ya sınır dışı etme planını değerlendirdiği iddia edildi. Avrupa'da ise öğrenci eylemleri dijital boyuta taşındı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liselilerin başlattığı kuşatma eylemleri nedeniyle yüzlerce okulda uzaktan eğitime geçildi. Eylemci öğrenciler ise çevrim içi dersleri engellemek amacıyla siber kuşatma hamlesi başlattı. Federal Soruşturma Bürosu, Pekin yönetimiyle bağlantılı ve yaptırım listesinde bulunan bir şirket adına küresel siber operasyonlar yürüten korsan grubun kullandığı araçlara el konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşından bu yana kayıtlara geçen kızamık vakası sayısı 4000'i aşarak 2025'te toplam vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı. Dünya Bülteni'ni dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Dezenflasyon sürecinin bölgesel savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, orta vadeli programın birincil hedefinin fiyat istikrarı olduğunu, sağlanan mali disiplinin korunacağını ve Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yargı ve bürokrasi ayağında da sıcak gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin paralarının iadesi için harekete geçtiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise soruşturma kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağral hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa ve yatırım araçlarının performansına baktığımızda tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İhracat cephesinden sevindirici rakamlar geldi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış göstererek 1,8 milyar dolara yükseldi. Havacılık sektöründe ise Türk Hava Yolları büyümesini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcımız Eylül ayında 9 milyon yolcu ağırlarken Ocak-Eylül döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Bültenimizi iş dünyası ve çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir kararla noktalıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işverenin cihaz, kurumsal ağ veya sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının, çalışanın kişisel e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal medya yazışmalarına erişim hakkı tanımayacağını hükme bağladı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 5669 liradan, çeyrek altın ise 10871 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktarıyoruz. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 22, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerimizde ise hava parçalı bulutlu seyrederken öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 19, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız 20, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 21, Develi 22, Yeşilhisar 23 derece. Çevre illere baktığımızda Nevşehir ve Sivas 20, Yozgat, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük şehirlerimizde ise sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'yla İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, parçalı bulutlu İzmir ise 27 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 5. Anadolu Mobilya Fuarı, En İyiler Ödül Töreni ve gala gecesinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Yapacağımız çalışmalarla sizlerin çok daha rahat çalışabileceği, çok daha etkili bir şekilde insanımıza hitap edebileceğiniz ortamları sağlamakta bizim inşallah borcu bunu da beraber yapacağız.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Ben her yıl bu fuara geliyorum. Her geldiğimde çapın daha da büyüdüğünü, hem katılımcı sayısının hem ziyaretçi sayısının daha da fazla büyüdüğünü, şehrinde bütün otellerin dolduğu bilgisini almak beni gururlandırıyor. 2 yıldır genel başkanlık görevini yapıyorum. 300'e yakın il ziyareti yaptım. Ankara'nın dışına çıktım. Kayseri her yerde farkını ortaya koyuyor. Kayseri güzelini ortaya koyuyor. Birçok alanda olduğu gibi mobilyada da Kayseri Türkiye örnek olmuş. Üretimin canlanması için üzerine düşeni fazlasını yapmış bir şehir. Kayseri olmanın da keyfini gittiğim her yerde görüyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Aşağı yukarı gezdiğim yerlerde Kayseri'den çok dışarıdan gelenleri gözlemledim. Gerek ülkemizin değişik şehirlerinden gerekse yurt dışından. Bunların hepsi bizi keyiflendiriyor. Tabii ki memnun oluyoruz. Kayseri Mobilya'nın merkezi, başkenti. Bu tartışmasız. Bunu tartışmaya gerek yok. Tartışmak abeste iştigaldir. Bu açıdan da değerli esnaflarımızın her birisi Kayseri'mizi hem tanıtıyor.

0: yeniden yaşanıyor. Bu mesele yalnızca ulaşım değil, çocuklarımızın can güvenliği ve eğitim hakkı meselesidir. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bir düzenlemeyi artık yapın.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Hakkı Olmaz Şahin şunları söyledi.
2: Maalesef hep beraber Maltepe'de kendiliğinden yıkılan bir binayı gördük. Bu da hepimizin depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha hatırlattı. Bugün de belediyemizde meclis toplantımızı gerçekleştirdik ve bütçe oylamasıyla performans programını değerlendirdik. Performans programımıza baktığımızda planlamalarda görmüş olduğumuz raporlarda Talas'taki konutların %35'inin kentsel dönüşüm dahilinde olduğunu gördük. Ancak gerçekleşen sadece 7 adetçik bir binanın kentsel dönüşümde dönüştürüldüğüne tanık olduk ve bundan sonraki 2026'nın sonu, 2027'nin sonu, 2028'in sonu diye bir hedef alındığında yine konutların %35'inde herhangi bir azalma olmaksızın kentsel dönüşüm bekleyen konutlar arasında yer alması da bu konuya ne yazık ki Talas olarak yeterli önemi vermediğimizi gösteriyor. Bizler gerekirse bütçenin en fazlasının bu birime ayrılarak gerekli hazırlık ve çalışmalara bizler de destek vererek kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, insanların can güvenliğinin bizim için en önemli şey olduğunu hatırlatırız.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenecek Ekim ayı meclis toplantısında Kayseri Ulaşım AŞ'nin toplu taşıma bilet ve ücret tarifelerinde güncelleme yapılması talebi görüşülecek. Kayseri'nin Develi ilçesinde dün iki işçi servisi ve iş makinesinin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahla yağma suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: 5 lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da.

0: dertleşti bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen kar.

0: sepette bulunan Karcher fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karcher ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben Bilgin Rülger. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği, enkaz altından çıkarılan 14 kişiden 4'ünün olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda can kaybı 5'e yükseldi. Başkent Ankara'da ise polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini, TMSF'nin bu tutarın iadesi için harekete geçtiğini belirtti. Soruşturma kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soruşturma ile ilgili kendisine yönelik iddialarda bulunan milletvekili Ümit Özdağ'la hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, bu tarz bir siyaset anlayışını kabul etmediklerini belirterek muhalefete tepki gösterdi. Resmi temaslar kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde, Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesine hedefleyen kapsamlı bir strateji yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, vatandaşı Koruma Bakanı ile temasında ise FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti. Örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in İsrail tarafından engellenerek Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmamasına tepki gösterdi. Gürlek, bir bakanın böylesine anlamlı uluslararası bir toplantıya katılımının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Necla Uygur, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor ligin 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsun Spor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu. Ancak bu açıklamanın hemen ardından ABD ordusu olası senaryolara karşı İran'a dönük saldırı seçeneklerini masada tuttuğu ve değerlendirdikleri öne sürüldü. Orta Doğu'da gerilim sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da dikkat çeken bir adım atıldı. İsrail basınında yer alan habere göre Savunma Bakanı Katz, zeytin hasadı yapan Filistinlileri yerleşimcilerin saldırılarından korumaya çalışan aktivistlerin bölgeye girişinin engellenmesi ya da sınır dışı edilmesi yönünde talimat verdi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ise karşılıklı saldırılar ve diplomasi trafiği yoğunlaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun son günlerdeki saldırılarında 78 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu. Ukrayna ordusu ise Rusya topraklarındaki stratejik petrol rafinerisini hedef aldığını açıkladı. ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores'in New York'ta süren davasına yeni suçlamalar eklendi. Öte yandan Washington yönetiminin ülkedeki düzensiz göçmenleri deniz yoluyla ve gemileri kullanarak Orta ve Güney Amerika'ya sınır dışı etme planını değerlendirdiği iddia edildi. Avrupa'da ise öğrenci eylemleri dijital boyuta taşındı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liselilerin başlattığı kuşatma eylemleri nedeniyle yüzlerce okulda uzaktan eğitime geçildi. Eylemci öğrenciler ise çevrim içi dersleri engellemek amacıyla siber kuşatma hamlesi başlattı. Federal Soruşturma Bürosu, Pekin yönetimiyle bağlantılı ve yaptırım listesinde bulunan bir şirket adına küresel siber operasyonlar yürüten korsan grubun kullandığı araçlara el konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşından bu yana kayıtlara geçen kızamık vakası sayısı 4000'i aşarak 2025'te toplam vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı. Dünya Bülteni'ni dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: olur.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Dezenflasyon sürecinin bölgesel savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, orta vadeli programın birincil hedefinin fiyat istikrarı olduğunu, sağlanan mali disiplinin korunacağını ve Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yargı ve bürokrasi ayağında da sıcak gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin paralarının iadesi için harekete geçtiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise soruşturma kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağral hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa ve yatırım araçlarının performansına baktığımızda tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İhracat cephesinden sevindirici rakamlar geldi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış göstererek 1,8 milyar dolara yükseldi. Havacılık sektöründe ise Türk Hava Yolları büyümesini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcımız Eylül ayında 9 milyon yolcu ağırlarken Ocak-Eylül döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Bültenimizi iş dünyası ve çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir kararla noktalıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işverenin cihaz, kurumsal ağ veya sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının, çalışanın kişisel e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal medya yazışmalarına erişim hakkı tanımayacağını hükme bağladı.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 5669 liradan, çeyrek altınsa 10871 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba, ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktarıyoruz. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 22, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerimizde ise hava parçalı bulutlu seyrederken öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 19, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız 20, İncesu, Sarıolan, Tomarza ve Yahyalı 21, Develi 22, Yeşilhisar 23 derece. Çevre illere baktığımızda Nevşehir ve Sivas 20, Yozgat, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük şehirlerimizde ise sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'yla İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, parçalı bulutlu İzmir ise 27 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 5. Anadolu Mobilya Fuarı, en iyiler ödül töreni ve gala gecesinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Yapacağımız çalışmalarla sizlerin çok daha rahat çalışabileceği, çok daha etkili bir şekilde insanımıza hitap edebileceğiniz ortamları sağlamakta bizim inşallah boyunca borcu bunu da beraber yapacağız.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Ben her yıl bu fuara geliyorum. Her geldiğimde çapın daha da büyüdüğünü, hem katılımcı sayısının hem ziyaretçi sayısının daha da fazla büyüdüğünü, şehrinde bütün otellerin dolduğu bilgisini almak beni gururlandırıyor. 2 yıldır genel başkanlık görevini yapıyorum. 300'e yakın il ziyareti yaptım. Ankara'nın dışına çıktım. Kayseri her yerde farkını ortaya koyuyor. Kayseri güzelliğini ortaya koyuyor. Birçok alanda olduğu gibi mobilyada da Kayseri Türkiye örnek olmuş. Üretimin canlanması için üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bir şehir.

0: Ne bağlı Sakar Çiftliği Mahallesi'nde öğrencilerimiz 2 yılı aşkın süredir ciddi bir ulaşım sorunu yaşıyor. Mahalle muhtarımızın ve velilerin aktardığı bilgiye göre öğrenciler okulun önüne kadar gelmeyen otobüs nedeniyle her gün önemli bir mesafe yürümek zorunda kalıyor. Üstelik yürüdükleri güzergahta yaya yolu yok. Nüfusun seyrek olduğu bölgede son dönemde yaban domuzlarının da görülmesi ailelerin kaygısını arttırıyor. Muhtarımız ve vatandaşlarımız defalarca yazılı ve sözlü başvuruda bulunmasına rağmen sorun her eğitim yılında yeniden yaşanıyor. Bu mesele yalnızca ulaşım değil, çocuklarımızın can güvenliği ve eğitim hakkı meselesidir. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bir düzenlemeyi artık yapın.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Hakkomaz Şahin şunları söyledi.
2: Maalesef hep beraber Maltepe'de kendiliğinden yıkılan bir binayı gördük. Bu da hepimizin depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha hatırlattı. Bugün de belediyemizde meclis toplantımızı gerçekleştirdik ve bütçe oylamasıyla performans programını değerlendirdik. Performans programımıza baktığımızda planlamalarda görmüş olduğumuz raporlarda Talas'taki konutların %35'inin kentsel dönüşüm dahilinde olduğunu gördük. Ancak gerçekleşen sadece 7 adetçik bir binanın kentsel dönüşümde dönüştürüldüğüne tanık olduk ve bundan sonraki 2026'nın sonu, 2027'nin sonu, 2028'in sonu diye bir hedef alındığında yine konutların %35'inde herhangi bir azalma olmaksızın kentsel dönüşüm bekleyen konutlar arasında yer alması da bu konuya ne yazık ki Talas olarak yeterli önemi vermediğimizi gösteriyor. Bizler gerekirse bütçenin en fazlasının bu birime ayrılarak gerekli hazırlık ve çalışmalara bizler de destek vererek kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, insanların can güvenliğinin bizim için en önemli şey olduğunu hatırlatırız.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenecek Ekim ayı meclis toplantısında Kayseri Ulaşım AŞ'nin toplu taşıma bilet ve ücret tarifelerinde güncelleme yapılması talebi görüşülecek. Kayseri'nin Develi ilçesinde dün iki işçi servisi ve iş makinesinin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahla yağma suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri,

0: tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben Bilgin Rülger. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği, enkaz altından çıkarılan 14 kişiden 4'ünün olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda can kaybı 5'e yükseldi. Başkent Ankara'da ise polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen soruşturmada, yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini, TMSF'nin bu tutarın iadesi için harekete geçtiğini belirtti, soruşturma kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç, dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soruşturma ile ilgili kendisine yönelik iddialarda bulunan milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, bu tarz bir siyaset anlayışını kabul etmediklerini belirterek muhalefete tepki gösterdi. Resmi temaslar kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi, Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesine hedefleyen kapsamlı bir strateji yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, Vatandaşı Koruma Bakanı ile temasında ise FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti, örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in İsrail tarafından engellenerek Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmamasına tepki gösterdi. Gürlek, bir bakanın böylesine anlamlı uluslararası bir toplantıya katılımının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Necla Uygur, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor ligin 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsun Spor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paratekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati

0: Psikoloji Saat programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu psikolog Ahmet Külcü bizlerle birlikte. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hatırlatmalarımı yapayım. Biz bugün erteleme döngüsü, tembellik mi, mükemmelliyetçilik mi konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz veya şu anda izlemekte olduğunuz Kayserim.net YouTube kanalından sorularınızı iletebilirsiniz. Ahmet Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında programımıza geçelim.
1: Tabii ki Merve Hanım. Ben Ahmet Külcü, psikoloğum. Aslında psikologluk sonradan edindiğim bir işim. Öncesinde diş hekimiydim. Sonrasında da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin bursu kazandıktan sonra biraz da kendime ait olduğumu hissettiğim için psikoloji bölümünü okumaya karar verdim ve şu anda da psikolog olarak işte hizmet etmekteyim insanlara.
0: Öyle aslında diyeyim. İkisi de sağlık alanında oluyor.
1: Aynen.
0: Ama bu arayış ne içindi peki?
1: Ya şimdi bizim psikolog kesiminin çocuklukları biraz farklı geçiyor. Yani ben hep buna da inanırım. İşte çevreyi gözlemlemek, insanları gözlemlemek, davranışlar, hayatın anlam arayışı. Hani biraz daha böyle hayatın daha derin tarafından bakmak. Yani bu benim de biraz yapımda olduğu için psikoloji evim gibiydi. Hep böyle bir arayışım vardı, hep böyle bir çözme isteği, hep böyle bir düşünme. Yani toplumsal konular, insansal konular. O yüzden de bu alanı seçtim. Yani ömrümün sonuna kadar aslında sevdiğim bir işi, yani evimde gibi hissedebileceğim bir işi yapmak istedim.
0: Çok da güzel olmuş. Umarım başarılar diliyoruz. Biz de size çok da güzel olur. Şimdi erteleme döngüsü dedik. Tembellik mi yoksa mükemmelliyetçilik mi? Her şeyi erteliyoruz. Sabah kalkıyoruz, alarm ertelemeyle başlıyoruz. İşte sınava çalışmak olsun, işte bir işi yapmak olsun, her şeyi erteliyoruz. Şimdi burada ben çok tembelim mi diyoruz biz? Yoksa bu psikolojide erteleme davranışı nasıl adlandırılıyor?
1: Şimdi ben çok tembelim kısmı biraz da aslında şey, burada yapılan bir yanlış daha var. Ona da kısa bir değineyim konuya geçmeden. Ben tembelim demek kimlik yargısıdır. Hani başka birisi gelse, hoşlanmadığınız ya da hoşlandığınız biri ya da yabancı biri gelse dese ki hani sen tembelsin dese hoşumuza gidecek bir yargıda değilken biz kendimize bunu fütursuzca yapabiliyoruz. Ertelemenin birden çok sebebi var. Yani öncelikle bu erteleme kısmı kimlik yargısı değil, sadece davranış ve düşünce paterni. Bunu anlamamız önemli olan. Ertelemenin birçok sebebi var. Mesela belirsizliğe tahammülümüz yoktur. Ondan sonra belki ortaya en iyi işi çıkarmamız gerektiğine inanıyoruzdur. Mükemmeliyetçilik kısmı. Belki de işte başkalarının ne dediği çok önemlidir. Toplum baskısı, başkalarının değerlendirmesi, takdir etmesi, eleştirmesi. Yani bunlar şu an aklıma gelen şeyler ama bunun birçok sebebi olabilir. İnsan bu rahatsızlığın içinde aslında kökünde bunlardan rahatsızlık duyuyor. Ve bu rahatsızlığın içinde de uzaklaşmak için kendine alan yaratıyor. Yani kaçınma davranışı. Sadece işten uzaklaşıp, o niyetten uzaklaşıp, kaçınıp bir yerde düşünmeye başlıyor. İşte üstüne kafa yoruyor, kendini suçlu hissediyor. Sonra tekrar bir döngüye giriyor. Yani erteleme niyetle davranış arasındaki farktır. Niyet ettiğimiz an başlayamadığımız için, niyet ettiğimiz an tekrar uzaklaşıp kaçtığımız için yaptığımız bir eylem olarak nitelendirebilirim.
0: Evet, şimdi ertelemeyi bir dinlenme olarak mı görüyoruz ya da bilinçli olarak sonraya mı bırakıyoruz? Bunun ikisi arasında fark nedir?
1: Ertelemeyi aslında erteleyen insanlar genelde ne sorumluluktan kaçtığını bilirler. Hani mesela sınava hazırlanan bir öğrenci ders çalışmam gerekiyor diye bir yargıda bulunur. Ders çalışmadığı zamanda da işte aslında çalışmam gerekiyor çünkü sınavı da geçmem gerekiyor diyor. Aslında bir bilinçlilik hali de var. Yani genelde çok şey yapmadan konuşursam. İşte aslında sorumluluğun bize maliyetlerini bile bile uzaklaşma davranışı oluyor bir yerde. Yani bilinçsiz bir erteleme ya da hani onu o an mesela ben eleştirileceğim için başlayamıyorum demeyiz de canım istemiyor der çekiliriz. Aslında hani dışarıdan bir göz görse onu anlar. Hani bu mesela şey yapmadığı için yapmıyor diye ama insan kendi içinde anlayamayıp ya şimdi başlamayayım ne olacak der. Ama dibinde bu düşünce vardır. Yani ya da dibinde kendini farkına, o an farkına varamadığı bir rahatsızlığı vardır. Ve bunun bedelini de kişi genelde bilinçli olarak bilir. Hani öğrencilerle çalışırken sınav kısmından gidiyoruz. Yani genelde de öğrenci kısmı çok fazlaydı danışanlarımda. KPSS'dir falan. Oradan biliyorum. Hani aslında çalışmadığı dersin onun sınavda nelere mal olabileceğini de biliyor. Erteleyenler genelde.
0: Aslında mesela sınavı kazanamayacağım korkusundan dolayı da mı bu sınava çalışmayı erteliyoruz acaba?
1: Sınava kazanamayacağım korkusu da var. Bir de şöyle bir durum var. Yani bunun farklı bir sebebi, farklı bir sonucu olarak da söyleyeyim. Mesela bir sene önce yani Eylül'den sınava çalışmaya başlayan 2025'te bir insan 2026'nın Eylül'ünde sınava girecek. Yani bir sene boyunca hiçbir sonuç görmeden, elde tutulur, gözle görülür hiçbir şey olmadan sınava çalışmaya başlayacak bu insan. Çalışacak, Eylül'de sınava girecek. Sınava girdikten sonra da ondan bir ay sonra da sonucu açıklanacak. Şimdi mesela bazı insanlar...
0: Bir süreç var.
1: Aynen, bir süreç var. Bazı insanlar mesela, erteleyen bazı insanlar o sonucu hemen göremediği için de sıkılıyor. Yani bir hafta ders çalıştım, sınavdan da şu puan aldın, hadi evine git. Bekleyen de var. Bazısı aileme ne derim, arkadaşlarıma ne derim. İşte bazısı mesela şey oluyor, bu benim tek çıkar yolum hayatta bu sınav, yani bu 2026 KPSS'ye giremezsem bir daha hiç giremem kodlamasıyla geliyor. Mesela onlar da onu düşünürken erteliyor. Mesela bazısı işte olacağına inanmıyor. Sonuca karşı bir şey var. Hani ben zaten yapamam inanıyor. Aslında burada bu ertelemenin altında kendimizi ketleyen, kendimizi durduran, şey yapan birçok davranış var. Bu da hareketi kesiyor zaten. Hareketi kestiği için de köşede sadece ya da işte yatağımızda, koltuğumuzda, oturduğumuz her yerde düşünmemize neden oluyor.
0: Evet, bir de şu acaba vicdan rahatlatma mı tam bilmiyorum ama işte ben öğrenciyken hatırlıyorum, lisedeyken bu üniversite sınavına çalışma döneminde işte bir sürü kitap alırdım. İşte soru bankaları, işte ders kitapları bilmem ne, şey dolu, masanın üstü dolu ama bir tanesini açıp soru çözmezdim bazen. O da bir erteleme oluyor. Yani bir icraat var, bir başlama var ama yine devamı gelmiyor, yine erteliyoruz. Bu neden kaynaklanıyor peki?
1: İşte bu yüzden şöyle, daha önce saydığım gibi sonuçlardan, tamam çözeyim de hani çözdüm, bana karşında ne gelecek şimdi? Hani beyin bazen dopamini mesela böyle bir, genelde böyle her şey hazır, başladım, bir iki üç gün sürdürdüm, bir hafta sürdürdüm gibi bireylerde beyin genelde sonucu çok hızlı istiyor. Ya da işte çözdüğü deneme sınavları bir değerlendirme gibi olmuyor. Ya da işte çözdük ya da o an anlamadığını düşünüyor kendi içinde. Aslında zehir gibi çalışıyor, şey yapıyor, kaygısı artıyor. Aslında daha çok kaygıdan da kaynaklanıyor bu. Hani çalışıyorum ama ya olmazsa, işte çalıştım ama ya yapamazsam. Beyinde sürekli bir üçüncü ihtimaller, dördüncü ihtimaller. Ya hatta bu ihtimaller o erteleme sırasında... Yani yaşamda olmayacak, hani milyonda bir diyebileceğimiz, 10 milyonda bir diyebileceğimiz ihtimallere kadar iniyor.
0: Evet, ama o kadar eleştirel bir toplumdayız ki şimdi ondan da korkuyoruz. İşte annem ne der, babam ne der, ay arkadaşlarım bana ne der, o kadar çalıştın yapamadın gibi hani... şeyleri duymaktan da korkuyoruz. Belki bu da bizi etkiliyordur. Yani biraz bunlara değil de biraz kendimize mi dönmemiz gerekiyor acaba bu süreçte?
1: Ya tabii ki mesela dışarıdaki her insanın, yani niyetlerinden bağımsız hakkımızda yorumları var. Ya atıyorum işte biri geldi, Ahmet sen kötü birisin dedi. Yani Ahmet sen tembel birisin dedi. O beni böyle değerlendirirken kendi yaşam kalıpları içerisinde değerlendiriyor. Aslında onun bana söylediği şey onun yaşam kalıplarının benim üzerindeki yansıması. Ama mesela şey yapmıyor, şunu bilirsek rahatızdır. O benimle aynı hayatı yaşamıyor.
0: Evet.
1: Benim geçtiğim süreçlerden geçmiyor. Benim mesela yas tuttuğum, tepki verdiğim, kızdığım, üzüldüğüm, kırıldığım olaylar onun için normal olaylar olabilir. Ha, onun yaptığı da benim için normal olabilir. Aslında hani farklı yorum yaparken karşılıklı olarak karşımızdakinin farklı bir birey olduğunu gözden kaçırabiliyoruz. Maalesef bizim toplumda da bu konuda biraz eleştireceğim. Yani şöyle bir şey var. Herkes dışarıdan her şeyin en iyisini biliyor ve onlara göre o öyle olmalı. Her şeyi bilmiyoruz. Hani ben psikoloğum, bir insanın gözün, yani bir insana şöyle bakıp da her şeyini bilemem. O insanı anlayınca, dinleyince, o insanla empati kurunca, o insanla aramızdaki güven bağını kurunca o insanın gözünden bakabiliyorum bir yerde. Hani diyorum, hani danışan geldiği zaman buna mı üzüldüm diyecek halimiz yok. Ama danışanla empati kuruyoruz, danışanı anlıyoruz. Diyoruz ki sonuçta ya bu insan buna üzülmekle haklı çünkü bu yollardan geçmiş. Bu insanın gördüğü şeyler onu bu yöne itmiş. Yani toplumun genel yargıları bir tık bunu kaçırıyor. Yani herkes, insan zannediyor ki ben bu hayatı yaşıyorum. Merve Hanım da bu hayatı yaşıyor. O yüzden benim dediğim her şey doğru. Hayat benim bildiğim gibi yaşanır. Ya senin bildiğin hayat senin bildiğin gibi yaşanır.
0: Evet. Ya ben en çok bunu şeyde yaşıyorum. Bu yas dönemlerinde. Mesela işte ebeveynlerden birini kaybediyor ya da birisi bir çocuğunu kaybediyor. Diyor ki ya üzülme. Hani diğer çocukların var ya da senin de yaşamın var falan diyor. Hani bu bir tavsiye değil ya da bir ne denir ona? Şu an o kelimeyi tam aklıma getirtemedim ama bir şey değil ona. Ne bileyim yani. Yapmayın yani. O üzüntüsünü tabii. Yaşasın, o yas dönemini yaşasın. Ya evet, konumuz bu arada ertelemeydi, çok da dağıtmak da istemiyorum ama biraz insanlar evet karşıdakine çok şey bakıyor, yargılayıcı bakıyor veya işte iyilik yaptığını düşünerek aslında kötülük yapıyor.
1: Tabii. Ya aslında hani bunu yapan insanların da hepsi niyeti kötü, seni düşünmek ya da işte karşımızdaki insanı düşünmek, şey yapmak için yapmıyorlar. Ama işte bazen insanlar yaptıkları davranışların sonucunu düşünmüyorlar. Karşıdaki insana da nasıl bir etki ediyor, nasıl bir yansıması var. O hani bunu yaparken buna kırılır mı, üzülür mü, şey yapar mı demiyorlar. İşte hani üzülme, öyle yapma. İyi niyetle söylenen şeyler bu arada. Hani o çökün durumunuzdan çıkın, hayatınıza dönün diye yapılan şeyler iyi niyetle yapılıyor ama... Davranışın yanlış bir kalıpta olduğu gerçeğini de değiştirmiyor bir yerde.
0: Evet, ama ben şeyi de görüyorum. Tamam, bu ölüm meselelerinde öyle olabilir ama mesela diyor ki iş yeri sana iyi gelmiyor, o işten ayrıl, başka bir iş yap. Neden? Ya da mesela Kayseri'de yaşama, git işte Ankara'da yaşa falan. Hani bunlara bile karışabiliyor bazen insanlar. Ama dediğiniz gibi tamam sen Ankara'da yaşıyorsun, sen orada mutlu olabilirsin ama doğduğum büyüdüğüm şehir belki Kayseri bana çok iyi geliyor. Bunları da bilemeyiz.
1: Tabii benim alışkanlıklarım, çevrem, yani bulunduğum alan, ben bu şehri benimsemiş olabilirim kendim. Yani sorun Kayseri değildir aslında. Benim anlattıklarımın altını, yani kendi anlattıklarınızın altını biraz daha şey yapsalar. Belki sorun Kayseri değil de, ya sorun daha iyi bir eve çıkmanız gerektiğidir.
0: Neyse, hemen konumuza geri dönelim. Şimdi sabah çoğu insan yapıyordur. Ben şu an izleyen ve dinleyenlerimizden de evet tam beni anlattınız Merve diyeceklerini düşünüyorum. Sabah alarmı erteliyoruz. Benimki mesela 6'da başlıyor. 6'yı 5 geçiyor, 6'yı 15 geçiyor, 6'yı 20 geçiyor. Hepsini erteliyorum. Hatta bir ara şey böyle telefonu elime aldım. Alarm çaldıkça kapatıyorum. Çaldıkça uyuyorsun. Şimdi bunu evet bir dinlenme ihtiyacı olarak mı yapıyoruz yoksa bu bir döngünün parçası mı, yine ertelemenin bir parçası mı? Bu konuda neler söylersiniz?
1: Ya bunu gerçekten dinlenmek istediğimiz için de yapıyor olabiliriz. Hani kesin bir yargı veremeyeceğim ama ertelemeyi şikayetiyle gelen danışanlarımızda bunun genelde yansımalarını çok görüyoruz. İşte alarm çalıyor, ben uyanamıyorum, sabah kalkmak istemiyorum, gitmek istemiyorum falan. Şimdi orada düşünmemiz gereken şey şu. Yani yeterince dinlendiğimize inanıyorsak tabii, hani 8 saat bir uykunun, 7 saat bir uykunun üzerine alarmı hala şey yapıyorsak, erteliyorsak. Aslında burada şunu düşünmemiz daha faydalı olabilir bizim için. Ben acaba yapmam gereken hangi şeyi erteliyorum? Ertelemek istiyorum aslında. Mesela sabah kalkıp kahvaltı hazırlamak da olabilir. Mesela çalışan bir bayansınızdır. Ondan sonra eşinizle beraber işte yaşıyorsunuz. Çalışan bir bayansınız, evlisiniz. Mesela sabah kahvaltı hazırlamak gibi bir sorumluluğunuz var belki. İşte mesela o kahvaltı hazırlamak zor olduğu için kahvaltı hazırlamanın zorluğundan dolayı da alarmı ertelemiş olabilirsiniz. İşinizde bir sorununuz yoktu mesela, işe güle oynaya gidiyorsunuz ama sabah o kahvaltı hazırlamanın sorumluluğu hoşunuza gitmiyordur. Onu ne kadar erteleyebilirseniz ertelemek istiyorsunuzdur. Aslında burada düşünmemiz gereken şey şu. Neye başlamak istemiyorum?
0: Evet, bir kendimizi sorgulamamız lazım. İşte bu farkındalığın sahibi de değiliz bence. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Kahvaltı hazırlamak falan dert değil. O yataktan kalkabilmek bence bir başarı.
1: İşte o yataktan kalkabilmede dediğim gibi fizyolojik olarak şey olarak gereken dinlenme süresini, gereken şartları sağladıysanız zaten hani sağlıklı bir biçimde uyanmanız gerekiyor. Ama orada bu erteleniyorsa hani bunun altında başlamaktan kaçınılan bir şey var. Ya da işte mesela işe de gidebilirsiniz. Ama işte yaptığınız şeylerin sonucu, mesela işte buraya siz geliyorsunuz, yayın yapıyorsunuz ama mesela mükemmel bir yayın yapamaz mıyım diye düşünürken o uyanmayı da erteliyor olabilirsiniz.
0: Evet, olabilir. Ben belirsizlik hiç sevmiyorum. Her yayınımda da bunu söylerim. Yani bir şey iyiyse iyidir, iyi olacaktır. Ama belirsiz olmasın yani. Ya kötü de olabilir bu arada. O da sorun değil. Ama ben bunu bileyim. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Yani ortada belirsizlik olunca olmuyor ya. Dediğiniz gibi belki de bu yüzden bazı şeyleri erteliyorumdur. Ben de kendime bakacağım bu konuda. Şimdi mükemmeliyetçi insanlar genellikle her şeyi eksiksiz ve zamanında yapan kişiler olarak düşünüyoruz biz tabii ki bunu. İyi yapma isteği hangi noktada hata yapma korkusuna ya da başlamamaya dönüşebilir?
1: Ya iyi yapma isteği aslında en mükemmeli yapmaya çalıştığımızda, yani sıfır hata, sıfır tolerans bir şekilde en iyisini yapmaya çalıştığımızda. Yani genelde o şöyle bir mükemmelliyet düşünün. Hiçbir hata payınız yok. Yani bir masa yaptığımızı düşünelim mesela, örneğin. Şu an oturduğumuz masa. Öyle bir masa yapmaya niyetleniyorum ki ölçüleri bir yerden bir mikron bile kaymasın. Yani milimetrenin onda biri kadar bile kaymasın istiyoruz. Ve başına geçtik diyelim. Hadi ertelemedik de başına geçtik. Bir yeri yapmaya başladığımızda sürekli artık ölçmeye başlarız. Şura kaç santim oldu? Şura kaç santim oldu? Kaç santim oldu? Bir süre sonra bakarız. İşi bırakmışız. Biz ölçüp oradaki hataları hesaplamaya başlamışız. Ama aslında hesaplamaya çalıştığımız şey şu. Şu an elimle sürdüğümde bile hani fark etmediğim, gözümle bile görmediğim bir şey. Ve sadece ben günün sonunda şunu diyebilmek için uğraşıyorum. Ben öyle bir masa yaptım ki bir mikron bile hata yok. Yani bir milimetrenin onda biri kadar bile hata yok demek için. Ama normalde yani güzel bir masayı yaptığın zaman yani şu oturduğumuz masanın içinde bile hatalar vardır. Çok detaylı elimize cetvel, pergel falan şey yapsak. İşte mükemmeliyetçi insanlar bu hata payını ve toleransını bir yerde kendine tanımayabiliyor.
0: Evet, yapıyoruz.
1: Tanımadığı için bir şey. Ya bu biraz yetiştirilme tarzı, büyüme tarzı, insan hayatı yorumlama tarzıyla da çok alakalı. Hani mesela çok eleştirel büyüyen bir çocuk ebeveyninden çok eleştirildiği ya da ebeveyninden çok dayatmalarına maruz kalan çocuklar mesela onlarda daha çok görülüyor. Yani kendi gözlemlerim. Onlar sürekli artık beyinde şu oturuyor. Bir şey yaparsam en iyisini yapmalıyım. Çünkü hani çok zor beğendirmişler bir şeyleri. Hani bir şeyler çok zor takdir edilmiş. Bir şeyler işte çok zor kabullenilmiş. O beyin, insan beyninde şu yorumlamaya yol açabiliyor. En iyisini yapmalıyım. O övgüyü, takdiri şey almak için. Ya da işte en iyisini yapmalıyım ki kötü yorumlardan uzak durayım, kendimi koruyayım.
0: Evet, bence bunu yapıyoruz. Çünkü gerçekten yani en iyi şekilde de yapsan bir kulp buluyorlar ya. Böyle bilmiyorum. Aynen. O yüzden ya mesela hep şey derler işte 90 alınca niye 100 almadın? Ya 90 almış zaten, çalışmış bu çocuk.
1: Yani. Ya mesela şey var, hani şu cümleyi söylemek daha güzeldir bence. 90 aldın, işte 100 alamadın ama 90 aldın. Ya hakkında hayırlısı olsun kardeşim. Yani umarım önünde güzel kapılar açılır. Dualarım seninle.
0: Evet, bu kadar. Ama şey yapıyorlar böyle sınav açıklanınca falan da. Seninki kaç aldı ama benimki kaç aldı? O annelerin de bir kontağı oluyor. Sonra komşunun çocuğu şunu yapmış, sen niye bunu yaptın? Direkt aynen. Hep kötü yollardan eleştiriyoruz. Keşke biraz daha olumlu eleştiriler yapsak.
1: Ya gerçekten orada biraz daha işte karşılaştırma paterninin de şeyi var. Karşılaştırma genelde şeyden dolayı oluyor. Kendi değerini belirlemeye doğru da gidebiliyor. İşte komşunun çocuğundan daha yüksek yaptıysa o çocuk, kendi çocuğum daha değerli, daha başarılı. Oradan bir referans alıp işte kendi çocuğunun konumunu belirlemeye çalışıyor. Yani aslında hani bu da tabii kötü niyetle ya da zarar verme amacıyla yaptığı bir şey değil ebeveynlerin, ama bir yerde işin sonucu derininde buna da çıkabiliyor.
0: Evet, şimdi bir de şunlar var. Kusursuz olmayacaksa hiç başlamayayım diyor. Benim mesela yayın öncesinde de bahsettim. 3 yaşında bir yeğenim var. Daha 3 yaşında yani, ama mesela şu oyuncağı şuradan alıp şuraya kaldıramayacaksa, onu düşünüyorsa kendisi, hiç başlamıyor, hiç yapmıyor. Böyle insanlara neler söylersiniz?
1: Ya böyle insanlara şöyle bir durum var. Doğanın kanununda, yani bazen şey derim, arkadaş arasında konuşurken söyledim bunu, seansta söylemiyorum ama CNC tezgahları vardır. İşte girdiğiniz ölçüleri milimetrik bir şekilde parçaları keser ve size verir. Ama CNC'de böyle bir iki ay çalıştıktan sonra o bile hata verir. Sen bir makine değilsin.
0: Evet.
1: Yani biz insanız ve şu var. Bizim varoluşumuzda zaten hani bazı eksiklikler, fazlalıklar, işte noksanlıklar, daha iyi yaptığımız, daha kötü yaptığımız, becerdiğimiz, beceremediğimiz bir sürü şey var. Hani aslında hani o süreçten hani biraz süreci yaşamaya da izin verip, o süreçten keyif alıp, kendimizi tatmin edip bir şekilde ilerlemek varken, kendimizi makine gibi, hatta dediğim gibi yani dünyanın gerçekliğine de uymuyor, hani makineden daha da makineleştirip kendimiz için azaba dönüştürmenin ne anlamı var ki? Yani milimetrik bir hata, tabii örnekleri vardır işte milyonda bir, on milyonda bir de, milimetrik bir hata dünyada büyük felaketlere her zaman yol açmıyor. Ki yani hangi sektöre giderseniz gidin, hangi alana giderseniz gidin, kendi gözlemledim. Yani milimetrik değil, santimlik hatalar yapılıyor. Gramlık değil, kilogramlık hatalar yapılıyor. İşte hani bilgide de öyle, aşırı uçlu hatalar yapılıyor. Yani bu hatalara rağmen yürüyorsa demek ki bir şeyler yürüyor demek. Bir de şunu söylerim her zaman. Mükemmeliyetçilikle ilgili. Bu da kendi şahsi görüşüm, edindiğim deneyimlerden. Yani şu var, hatalar aslında bizim rengimiz. Yaptığımız basit hatalar, işte bir şeye başladığımızda yaptığımız şey. Aslında eserimizle, yani yaptığımız şeye, elde ettiğimiz sonuçlara yansıması da aslında bizim farklılığımız ve rengimiz. Bir yerde bunu hani böyle kabul edip düşünmek insanı daha da rahatlatıyor. İşte çok yüksek sesle kahkaha atan insanlar var. Mesela bazen öyle bir yer geliyor ki bir kahkaha atıyor, dikkat kesilip izliyoruz, böyle bakıyoruz. O kadar içten gülüyor ki aslında hani seni de mutlu ediyor, modun yok ama hani bir bakıp senin de bir keyfini yerine getiriyor. Şimdi bu insana toplum, hani bu insana sürekli düz bir çizgide kahkaha atmaya çalıştırdığımızı düşünelim.
0: Olmaz.
1: Biz bu rengi kaybettik. Hani zaten ayda yılda bir yapıyorsa, hani davranış sürekli böyle şey değilse, hani yeri geldiği zaman ya o kahkahayı patlatıp götürüyorsa, ya bence bu bir rengidir insanın. Ben bu insanı zorla hani kahkaha şu seviyede atılır diye oraya sokmaya çalışırsam, o insan da girmeye çalışırsa, hani bunun en mükemmelini yapmaya çalışırsa bu renk kaybolacak.
0: Evet, herkesin dediğiniz gibi şeyleri farklı. Şimdi peki burada biraz öğrenilmiş çaresizliğe de girmek istiyorum ben aslında. Bu erteleme yine buna da giriyor. Mesela zaten yaptım, başarısız oldum. Atıyorum KPSS sınavı. Mesela insan hep onun üzerinden gitti konu diye söylüyorum. Mesela girmiş, yapamamış, girmiş, yapamamış. Artık çalışmayı bile erteliyor yani. Aman diyor, seneye bir daha, seneye bir daha. Bu da onu etkiler mi, ertelemeyi?
1: Ya tabii ki de etkiler. Çünkü şey var... Dediğim gibi bazı insanlar, ya bazı insanlar değil mi? İnsanlar genelde yaptığı bir şeyin sonucunu beklerler. Yani bu doğal bir hakkıdır yani. Bir işe başladığında, yola çıktığında, biriyle konuştuğunda bunun sonucunu içten içe bekler ya da düşünür. Bunu şey yaptığı zaman, işte hayatında birçok kez başarısız sonuçla karşılaştığı zaman insan bu sefer genellemeye başlar. Kalıp bir yargı oluşturmaya başlar. Yani ne der? İşte 4 kere sınava girdim, başaramadım. Artık beşincide der ki sen sınavda başarısızsın, işte gene bir kimlik yargısı, gene bir kalıp düşünce, gene bir genelleme olur. Aslında burada hani çözüm olarak şunu düşünse, yani şu yoldan, şu bakış açısından ilerlesek daha faydalı olur. Ben 4 kere sınava girdim. Bir şeyler yanlış gitti çalışmama rağmen. Ya acaba değiştirmem gereken, gözden geçirmem gereken, yani neyi farklı yapsam daha iyi olur? Neyi farklı yapsam ilerleyebilirim? İşte neyi farklı yapsam, farklı denesem daha iyi sonuçlar elde ederim diye düşündüğü zaman insan aslında bir tık o aradığı soru işaretlerini de bulabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında tam olarak şunu soracaktım ben de size. Şimdiki sorum şuydu. Başarısızlık korkusu ve yetersizlik hissediyoruz. Kişi bu erteleme davranışını yaptığında neyi durdurduğunu nasıl fark eder diye soracaktım.
1: Ya genelde yani insanlar kendileri de fark edebiliyor bir süre sonra. İşte hani bir aydınlanma geldi falan işte, ya da biri bir şey söylüyor, şey yapıyor. Ya çok fark edemediklerinde işte hani bizim kendi alanımız bu zaten. Bir uzmanla görüşmek, bir psikologla görüşmek, onunla birlikte bir yol almak da yani kendilerini aydınlatabilir. Hani
0: çok önemli, evet.
1: Günün sonunda işte kendi mesleğimizde de ya biz de herkes gibi bir insanız. Ama bunun hani lisans eğitimiyle, yüksek lisans eğitimiyle belli tekniklerini, işte belli yönergelerini alıp işte belli bir birikime sahip olup zaten insanlara faydalı olmak için mezun olduk. Danışanlarımıza faydalı olmak için mezun olduk. Hani çok içinden çıkamadıkları bir yerde, dediğim gibi altında birden çok sebep yatıyor olabilir bir sorunun. Burada bir psikologdan, bir uzmandan yardım almak daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi yine hep sınavdan gittik ama aklıma da başka örnek gelmiyor. O yüzden yine KPSS'yi alacağım. Şimdi de yeni açıklandı, gündemde olduğu için sanırım buna çok değindik. Şimdi yine KPSS sürecinde bir öğrencimiz var diyelim, planlarını yapıyor. İşte diyor ki şu gün şu saat şöyle çalışırsam, şu konuya çalışırsam, bu ay böyle geçerse çok iyi olacak falan filan. Planı yapıyor. Sonra bir hafta sonra o plana uymadığı için tekrar plan yapıyor. Yani planı bile erteliyor artık. Aynen. Ders çalışmayı da erteliyor. Bunu neden yapıyoruz peki?
1: Orada biraz işte mükemmeliyetçilik algısı var. Mesela bu öğrencimiz, örnek veriyorum, sabah 8'den akşam 5'e kadar bir program yaptı. Ondan sonra işte 45 dakika ders, 15 dakika ara gibi kendine bir program yaptı. Bir hafta boyunca da çok şey yaptı, uydu. 8. gün atıyorum annesinin ya da babasının bir işi çıktı. İşte ya annesini bir yere bırakmak zorunda kaldı diyelim. Programda bozuldu. Şimdi algı şuna doğru dönebiliyor. Mükemmel giden bir şey bozuldu. Hem de annem yüzünden falan. Ondan sonra bir çökkünlük geliyor. O mükemmel giden plan bozduğu için zaten bir çökkünlük geliyor üzerine. Onun işte gerginliği, stresi vücutta yükselmeye başlıyor. Ondan sonra da bir bakıyorsun ertesi sabah kalkası gelmiyor. Çünkü o mükemmel gidişat bozuldu bir haftalık. Evet. Ondan sonra işte mesela annesini bir yere bıraktı diyelim. Anneyi suçlamalar başladı. Sonra döngüde bir 5-6 gün sonra tekrar, yani bu sürelerde farazi söylüyorum şu an sohbet ettiğimiz için. Sonra gene bir mükemmel plan yaptı. 5. gün bitti. 5 gün süper. Ondan sonra o dopamini de salgıladı. Uyuyorum, yapıyorum, ediyorum. Ya 6. gün yine yan tarafta binada inşaat var. Hilti sesi geliyor. Bu plan gene bozuldu. Ondan sonra hilti suçlandı, usta suçlandı, müteahhitler suçlandı. Aslında hani o mükemmel gidişat bozulduğu için insan kendini huzursuz, rahatsız ve güvensiz hissetti. Burada mesela şunu yapsa aynı kişi, ya bu planı yaptım, uyuyorum, ya acele bir iş çıktı, annemi bırakmam gerekiyor. Ya bugün bir saat eksik çalışabilirim, bunun bir sorunu yok. Yani bu bir saat eksik çalışmam, 12 ay öncesinden bir saat eksik çalışmam, 12 ay sonraki sınavın sonucunu 0,0001 etkileyecek belki. Belki etkilemeyecek bile. Hani kafası annesini bırakırken dinlendiği için araba sürerken falan.
0: Evet, daha iyi
1: belki geldiğinde çalışacak. Daha iyi çalışacak. Ama işte olayları nasıl yorumladığımız önemli olduğu için burada işte o mükemmel planın bozulması olarak yorumlarsak kendimizi sıkıntıya ve strese sokuyoruz.
0: Evet, o bakış açısını değiştirmek gerekiyor yani.
1: O bakış açısını değiştirmek gerekiyor ve hayatta işte o mükemmel planların içinde şu var. Hayatın da bir akışı var. Maalesef her şey bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Hani bugün yayından sonra benim, sizin, yani Allah göstermesin eve gidip gidemeyeceğimiz bile belli değil ki. Yani ben 3'teki randevuya 3'ü çeyrek geçe gittim diye çok aşırı stres yapayım.
0: Peki kendimizi kandırıyor olabilir miyiz bu durumda? Yani erteledik işte ne bileyim, ertelediğim için şu oldu. Ya da ertelemeseydim işte ben bu sınavı kazanırdım deyip kendimizi kandırabilir miyiz?
1: Ya şöyle, Mesela sınav için örnek vereyim. Zaten belli sorumlulukları bir yere getirdiğimiz zaman bir şeyleri kazanabiliyoruz hayatta. Sınav için de aynı. Yani ders çalışmadan geçemezsiniz. Hani kopya çekerseniz bir ihtimal. Öbür tarafa bulaşırsanız. Ama şu var. Ders çalışmak zaten sınava giren bir insanın sorumluluğu. Bu sorumluluğu ertelersek zaten hani sınavımızın da kötü geçmesi olası değil mi?
0: Değil mi? Belki başın dönecek, miden bulanacak ve sınavı terk etmek zorunda kalacaksın. O da olabilir.
1: Ya tabii ki. Mesela tüm sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizi de düşünün. Her şeyi mükemmel yaptınız, çok iyi hazırlandınız. Sabah bir karın ağrısıyla uyandınız. Ya olabilir. Ya da yola 2 saat erken çıktınız ama arabanız, yani sıfır arabanız yolda bozuldu. Hani bazı şeyleri biz engelleyemiyoruz. Ne kadar mükemmel, ne kadar iyi, ne kadar üstüne düşsek, ne kadar önemsesek de. Hatta eskilerinde güzel bir tabiri var. Bir şeyi ne kadar önemsersen o kadar kaçar falan derler.
0: Sakınan gözü çöp batar.
1: Aynen, sakınan gözü çöp batar. Yani o yüzden her şey bizim elimizde değil bir yerde.
0: Değil mi? Çok da böyle hayat memak meselesini haline getirmemek lazım. Bu üniversite sınavları için de her türlü sınav için. Yani o sınav olmadı, öldüm bittim vah tüh. Değil ya, yani. Bir sonrakine girersin, sonra denersin ya da başka bir şeye yönelirsin. Belki senin ilgi alanın başka bir şeydir, değil mi?
1: Aynen. Yani belki başka bir kapı açarsın hayatında. Belki mesela o kazanamamışlığın üzerine düşünürken ya da işte bir uzman yardımında ya da kendi başınıza düşünürken hayatınızı aydınlatacak farklı bir yol da bulabilirsiniz. Mesela bir davranış örüntüsünün, bir düşünce örüntüsünün değişmesi insan hayatında gerçekten güzel gelişmelere yol açıyor. Mesela bir danışanım vardı. Kariyerinde falan başarılı bir insan yani. Hani çoğu insan gerçekten gelmek istiyor onun geldiği yerlere. Adam mutsuz, sıkılmış. Çünkü şey olmuş, kariyerde çıkmış. Ondan sonra sürekli kendini ispatlamayla büyüdüğü için biraz ispat çabası çok fazlaydı. İspatlamayla büyüdüğü için çıkabileceği yere çıkıp kendini ispatlayacağı bir alan kalmayınca orada tıkanmış. Bir ispat arıyor aslında kendince.
0: Ne kadar da zor aslında. Evet. Yani bak, çocuklarımıza bile bunu yapıyoruz yani. Bu kadar yapmamamız gerekiyor ama her alanda erteleme var. Şimdi hep ne yaparız? Son gün ödev yapma olayları vardır ya, ben son dakikacıyım falan diye de laflar döner böyle. Şimdi sürekli bu şeye, son raddeye gelince çalışmak da bu ertelemenin bir bedeli midir?
1: Evet, ertelemenin bir bedeli de zaten. Hani hatta son dakika çalışmak da o an insan o adrenalinden hissedemese bile, o anki stresten, kortizolden falan hissedemese bile aslında daha büyük bir bedel ödeyerek bir sorumluluğu yerine getiriyor. Yani o an farkına varmıyor, o an heyecanlanıyor, işte yetiştirmenin telaşı var, bir şeyler var, fark etmiyor ama geri planda vücuduna daha büyük bir bedel ödetiyor.
0: Evet, aslında sağlıkta da bazı şeyleri erteliyoruz. Mesela işte diyor ki elim ağrıyor diyor, aa işte gitmeyeyim, bugün şu var, bugün bu var, yarın bir gidiyor ki işte keşke o zaman gitseydim diyor. Ya da erken teşhis olayları kanser hastalarında çok önemli. Bence bu tarz şeyleri biraz daha ertelememiz gerekiyor. Hani o alarmı erteleyin de, değil mi? Aynen. Sağlık alanlarını ya da çok çok önemli ya da bir daha giremeyeceğiniz sınavları ertelemeyin. Şimdi sınavlar dedik, belirsizlik de demiştiniz. Hemen şöyle sorularıma bakıyorum. Programımız da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle toparlamak adına hemen bir soru daha sorayım. Erteleme hangi noktada günlük bir güçlük olmaktan çıkıp profesyonel bir destek almayı gerektirir?
1: Erteleme şöyle, günlük hayatımızda şimdi bizim birey olarak belli sorumluluklarımız var. Hani Maslow'un da hiyerarşisine gidersek işte beslenme, barınma gibi. Şimdi bu erteleme artık bizi işe götürmüyorsa ya da işte bir öğrenci için bizi okula götürmüyorsa, bizi evden dışarı çıkarmıyorsa, sadece günün büyük çoğunluğunu kafada planlarla, hesaplarla, yorumlarla geçiriyorsa, yani burada ben bunu yaşayan insanların bir uzmana görünmesini, bir uzmandan tavsiye almasını tavsiye ederim genel olarak. Hani bazı şeylerde de şu var, hani küçük davranışlarda hani büyük resmi etkilemiyordur. Mesela bu erteleme davranışı o insanın mesailerini çok etkilemiyordur, üretkenliğini çok etkilemiyordur. Yani hayatına zarar verecek, kendine zarar verecek düzeyde etkilemiyordur. Hani o yönde zaten hani kendi kendine bile yavaş yavaş basit görevlerle, basit şeylerle, basit planlarla, niyetlerle yürüyebilir. Ama bu erteleme döngüsü kişinin yani temel yaşam kaynaklarından uzaklaştırıyorsa, yani burada gerçekten bir sorun olduğunu düşünürüm. Yani burada da bir profesyonele, bir uzmandan destek almaya yönlenmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki sosyal medya bizim erteleme alışkanlıklarımızı diyeyim etkiler mi?
1: Etkiliyor aslında. Reels kaydırmak dediğimiz olay biraz bunun...
0: Evet, bir bakıyoruz 2 saat geçmiş.
1: Çok şey oluyor yani. Aslında bir numaralı kaçış noktası oluyor. Şu işi yapacağım diyorsunuz. Ondan sonra da ya dur telefondan biraz kaydırayım kafam boşalsın diyor. Aslında kafa daha çok doluyor burada da. Kafam boşalsın başlarım diyoruz. Ondan sonra işte bir bakmışız 2 saat geçmiş dediğiniz gibi. İşler hala orada duruyor. Ondan sonra bir de panik hissediyorsunuz. Bunu yetiştirmem lazımdı diyorsunuz. İşte bırakıyorsunuz apar topar yapıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de kaygı gelmeye başlıyor bu sefer. Çünkü üstüne düşmediğiniz için, gereken yani sorumluluğu ertelediğiniz için alttan alta şunu da biliyorsunuz yani. Yaptığım şey de o kadar güzel çıkmayacak. Yani kesin çıkmayacak kaygısına geliyor yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu sorumluluğu ertelediğiniz için aslında kısa bir döngüye girmiş oluyoruz. Yani sosyal medya bu 21. yüzyılda gerçekten hani kaçış noktası olmakta bir numara diyebilirim. Kendi görüşümce.
0: Evet, 7'den 70 herkesin elinde artık yani.
1: Aynen.
0: Biraz daha verimli şeylere bakmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program geçti. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi kendisini sürekli tembelim ya da iradesizim diyen bir dinleyicimizle konuşuyorsunuz diyelim. Ona neler söylemek istersiniz? Bu iç konuşmayı daha gerçekçi ve destekleyici bir hale nasıl getirilebilir?
1: Öncelikle programın başında söylediğim gibi şunu söyleyebilirim. Bu sizin kimliğiniz değil. Yani işte ben yetersizim, ben erteleyen bir insanım, ben sorumluluklarını yerine getiremeyen bir insanım, ben yapamayan bir insanım, ben şuyum, ben buyum. Öncelikle bununla uzaklaşmak daha önemli. Yani orada kendinize, bilinç dışınıza, bilincinize bir etiket koyuyorsunuz. Ben tembelim diyerek. Bu bir kimlik yargısıdır. Dediğim gibi yani dışarıdan bir X kişisi sen tembel bir insansın dediğinde hoşunuza gitmez. Hani hoşunuza gitmezken de şunu söyleyebilirim. Siz niye kendinize bunu yapıyorsunuz? Derim.
0: Evet.
1: Hani bunun yerine kendi sesinizde yani kendi içinizde şunu düşünmeniz daha faydalı olabilir. Bugün hiçbir şey kendi yaşamınızda sizden daha önemli değil bir yerde. Belli sorumluluklar aksayabilir, belli yerlerde ertelenebilir, belli yerlerde çok düşünebilirsiniz. Bunların hiçbiri zaten kendi kişiliğinizden, kimliğinizden büyük bir yapı değil. Önemli bir yapı değil. Bunun farkında olmak çok önemli. Ha, geri kalanında da artık bizden büyük olmadığını biliyoruz. Bu bir parça. Ya bu parçayı nasıl düzeltebiliriz? Nasıl daha iyi bir versiyonuna, yani düzeltmek demeyelim de nasıl daha iyi bir versiyonuna taşıyabiliriz? Ya ben burada neyi değiştirsem daha iyi olur kendim için? Ya da ben işte burada nasıl bir yol izlesem daha iyi olur benim için. Yani aslında o ortada olan şeyi büyütmektense onu aslında bizim yanımızda küçük bir parça olduğunu gelişebilir, değişebilir ve farklılaşabilir bir parça olduğunu kabul edersek neden olmasın? Yani bunu kimlik yapmayalım. Kendimize şefkatli olmak demek hani ya sen sorumluluklarını yerine getirmezken sorumluluklarını yerine getirme, boş ver, yorulma gibi bir şey değil. Yani kendimize şefkatli olmak şu, bu sorumluluğumuz var. Hem bunu sen daha iyisini yapabilirsin. Ondan sonra bunu sen bir şeylere farklı baktığın zaman daha farklı çözebilirsin. İlerleyebilirsin, yapabilirsin gibi kendimize daha da şefkatli cümleler kurup bir şeylerin değişebileceğine inanıp bizden büyük olmadığına değişebileceğine inanıp devam edebiliriz bence.
0: Evet, çok da güzel anlattınız. Son noktayı da koydunuz. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alabilirim.
1: Rica ederim Merve Hanım. Ya son olarak söylemek istediğim aslında şu, biz psikologlar camiası olarak biraz bu konuda dertli oluyoruz bazen. Toplum içinde genelde algıda falan. Biz danışan olarak gelen bize, hani özellikle bu algıyı yıkmak istiyorum birazdan. Bize danışan olan gelenler hani belli bir yerde sorunlu, kötü, işte hayatın ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşı değil. Biz sadece terapi yolculuğunda, hatta danışanımızla beraber, biz de fark ediyoruz çünkü o yolları, farklı yollar bulmak, farklı çözümler aralamak, terapi yolunda beraber ilerlemek için oradayız. Hani bir yerde uzmandan bir uzmandan tavsiye alın ya da bir psikoloğa görünün dediğimiz zaman, hani siz işte toplumun dışlanmış 3. sınıf, 5. sınıf ya da işte kötü kısmı, işte basit tabiriyle işte ben deli miyim ki gidiyorum diyorlar. Ya deli olduğunuz için değil. Hani bu zamana kadar böyle yaşamışsınız. Belli bir hayat tecrübeniz var. Belki karşınızdaki psikologdan daha fazla hayat tecrübeniz var. Ama bir şeylerde bir yerler kaçırılmış, fark edilmemiş, gelişmesi gerekiyor. Değişmesi daha iyi olur. Yani sizi daha ileri götürür. Ama şu algı gerçekten kırılsa güzel olur. Yani psikoloğa gelen, danışmaya gelen insan muhtaç, ikinci sınıf, bağımlı birisi değil. Yani bize geldikleri zamanda da yani bir yola çıkıyoruz, başlıyoruz. Karşılıklı güven, karşılıklı ilişki, karşılıklı bağ ile beraber. İkimizin hayatında da, yani danışanla terapistin hayatında da o odadan çıkınca bir şeyler değişiyor. Ve hayatta zaten her şey değişiyor. Dinamik bir yer. Yani bunu söylemek isterim. Hani gelmek isteyip de cesaret edemeyip, hani insanlar da çok oluyor işte, etiketlenmek falan istemiyorlar. Ama böyle bir algınız olmasın yani. Şey değil, bizim alanımız sadece beraber yol aldığımız bir süreç terapi.
0: Evet, hayata başka birisi farklı bir bakış açısıyla bakıyor.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Dezenflasyon sürecinin bölgesel savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, orta vadeli programın birincil hedefinin fiyat istikrarı olduğunu, sağlanan mali disiplinin korunacağını ve Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yargı ve bürokrasi ayağında da sıcak gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin paralarının iadesi için harekete geçtiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise soruşturma kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağral hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa ve yatırım araçlarının performansına baktığımızda tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İhracat cephesinden sevindirici rakamlar geldi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış göstererek 1,8 milyar dolara yükseldi. Havacılık sektöründe ise Türk Hava Yolları büyümesini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcımız Eylül ayında 9 milyon yolcu ağırlarken Ocak-Eylül döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Bültenimizi iş dünyası ve çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir kararla noktalıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işverenin cihaz, kurumsal ağ veya sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının çalışanın kişisel e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal medya yazışmalarına erişim hakkı tanımayacağını hükme bağladı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 5669 liradan, çeyrek altın ise 10871 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktarıyoruz. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 22, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerimizde ise hava parçalı bulutlu seyrederken öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 19, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız 20, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 21, Develi 22, Yeşilhisar 23 derece. Çevre illere baktığımızda Nevşehir ve Sivas 20, Yozgat, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük şehirlerimizde ise sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'yla İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, parçalı bulutlu İzmir ise 27 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 5. Anadolu Mobilya Fuarı, En İyiler Ödül Töreni ve Gala Gecesi'nde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
3: Yapacağımız çalışmalarla sizlerin çok daha rahat çalışabileceği, çok daha etkili bir şekilde insanımıza hitap edebileceğiniz ortamları sağlamakta bizim inşallah boyunca borcu bunu da beraber yapacağız.
2: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Ben her yıl bu fuara geliyorum. Her geldiğimde çapın daha da büyüdüğünü, hem katılımcı sayısının hem ziyaret

0: sayısının daha da fazla büyüdüğünü, şehrinde bütün otellerin dolduğu bilgisini almak beni gururlandırıyor. 2 yıldır genel başkanlık görevini yapıyorum. 300'e yakın il ziyareti yaptım. Ankara'nın dışına çıktım. Kayseri her yerde farkını ortaya koyuyor. Kayseri güzelliğini ortaya koyuyor. Birçok alanda olduğu gibi mobilyada da Kayseri Türkiye örnek olmuş. Üretimin canlanması için üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bir şehir. Kayseri olmanın da keyfini gittiğim her yerde görüyorum.
1: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Aşağı yukarı gezdiğim yerlerde Kayseri'den çok dışarıdan gelenleri gözlemledim. Gerek ülkemizin değişik şehirlerinden gerekse yurt dışından. Bunların hepsi bizi keyiflendiriyor. Tabii ki memnun oluyoruz. Kayseri Mobilya'nın merkezi, başkenti. Bu tartışmasız. Bunu tartışmaya gerek yok. Tartışmak abeste iştigaldir. Bu açıdan da değerli esnaflarımızın her birisi Kayseri'mizi hem tanıtmak hem alanında kendisini kanıtlamak amacıyla da samimi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
1: Hacıların Sakar Çiftliği Mahallesi'ndeki ulaşım sorunuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
3: Seçim bölgem Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Sakar Çiftliği Mahallesi'nde öğrencilerimiz 2 yıl aşkın süredir ciddi bir ulaşım sorunu yaşıyor. Mahalle muhtarımızın ve velilerin aktardığı bilgiye göre öğrenciler okulun önüne kadar gelmeyen otobüs nedeniyle her gün önemli bir mesafe yürümek zorunda kalıyor. Üstelik yürüdükleri güzergahta yaya yolu yok. Nüfusun seyrek olduğu bölgede son dönemde yaban domuzlarının da görülmesi ailelerin kaygısını arttırıyor. Muhtarımız ve vatandaşlarımız defalarca yazılı ve sözlü başvuruda bulunmasına rağmen sorun her eğitim yılında yeniden yaşanıyor. Bu mesele yalnızca ulaşım değil, çocuklarımızın can güvenliği ve eğitim hakkı meselesidir. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bir düzenlemeyi artık yapın.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Hakkomaz Şahin şunları söyledi.
4: Maalesef hep beraber Maltepe'de kendiliğinden yıkılan bir binayı gördük. Bu da hepimizin depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha hatırlattı. Bugün de belediyemizde meclis toplantımızı gerçekleştirdik ve bütçe oylamasıyla performans programını değerlendirdik. Performans programımıza baktığımızda planlamalarda görmüş olduğumuz raporlarda Talas'taki konutların %35'inin kentsel dönüşüm dahilinde olduğunu gördük. Ancak gerçekleşen sadece 7 adetçik bir binanın kentsel dönüşümde dönüştürüldüğüne tanık olduk ve bundan sonraki 2026'nın sonu, 2027'nin sonu, 2028'in sonu diye bir hedef alındığında yine konutların %35'inde herhangi bir azalma olmaksızın kentsel dönüşüm bekleyen konutlar arasında yer alması da bu konuya ne yazık ki Talas olarak yeterli önemi vermediğimizi gösteriyor. Bizler gerekirse bütçenin en fazlasının bu birime ayrılarak gerekli hazırlık ve çalışmalara bizler de destek vererek kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, insanların can güvenliğinin bizim için en önemli şey olduğunu hatırlatırız.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenecek Ekim ayı meclis toplantısında Kayseri Ulaşım AŞ'nin toplu taşıma bilet ve ücret tarifelerinde güncelleme yapılması talebi görüşülecek. Kayseri'nin Develi ilçesinde dün iki işçi servisi ve iş makinesinin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahla yağma suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
10: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
11: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
12: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben Bilgin Rülger. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği, enkaz altından çıkarılan 14 kişiden 4'ünün olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda can kaybı 5'e yükseldi. Başkent Ankara'da ise polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen soruşturmada yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini, TMSF'nin bu tutarın iadesi için harekete geçtiğini belirtti. Soruşturma kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soruşturma ile ilgili kendisine yönelik iddialarda bulunan milletvekili Ümit Özdağ'la hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, bu tarz bir siyaset anlayışını kabul etmediklerini belirterek muhalefete tepki gösterdi. Resmi temaslar kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesine hedefleyen kapsamlı bir strateji yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, vatandaşı koruma bakanı ile temasında ise FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti. Örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in İsrail tarafından engellenerek Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmamasına tepki gösterdi. Gürlek, bir bakanın böylesine anlamlı uluslararası bir toplantıya katılımının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Necla Uygur, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 0-2 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol Birinci Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor Lig'in 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
6: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu. Ancak bu açıklamanın hemen ardından ABD ordusunun olası senaryolara karşı İran'a dönük saldırı seçeneklerini masada tuttuğu ve değerlendirdikleri öne sürüldü. Orta Doğu'da gerilim sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da dikkat çeken bir adım atıldı. İsrail basınında yer alan habere göre Savunma Bakanı Katz, zeytin hasadı yapan Filistinlileri yerleşimcilerin saldırılarından korumaya çalışan aktivistlerin bölgeye girişinin engellenmesi ya da sınır dışı edilmesi yönünde talimat verdi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ise karşılıklı saldırılar ve diplomasi trafiği yoğunlaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun son günlerdeki saldırılarında 78 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu. Ukrayna ordusu ise Rusya topraklarındaki stratejik petrol rafinerisini hedef aldığını açıkladı. ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores'in New York'ta süren davasına yeni suçlamalar eklendi. Öte yandan Washington yönetiminin ülkedeki düzensiz göçmenleri deniz yoluyla ve gemileri kullanarak Orta ve Güney Amerika'ya sınır dışı etme planını değerlendirdiği iddia edildi. Avrupa'da ise öğrenci eylemleri dijital boyuta taşındı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liselilerin başlattığı kuşatma eylemleri nedeniyle yüzlerce okulda uzaktan eğitime geçildi. Eylemci öğrenciler ise çevrim içi dersleri engellemek amacıyla siber kuşatma hamlesi başlattı. Federal Soruşturma Bürosu, Pekin yönetimiyle bağlantılı ve yaptırım listesinde bulunan bir şirket adına küresel siber operasyonlar yürüten korsan grubun kullandığı araçlara el konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşından bu yana kayıtlara geçen kızamık vakası sayısı 4000'i aşarak 2025'te toplam vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı. Dünya Bülteni'ni dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Dezenflasyon sürecinin bölgesel savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, orta vadeli programın birincil hedefinin fiyat istikrarı olduğunu, sağlanan mali disiplinin korunacağını ve Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yargı ve bürokrasi ayağında da sıcak gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin paralarının iadesi için harekete geçtiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise soruşturma kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağral hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa ve yatırım araçlarının performansına baktığımızda tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İhracat cephesinden sevindirici rakamlar geldi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış göstererek 1,8 milyar dolara yükseldi. Havacılık sektöründe ise Türk Hava Yolları büyümesini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcımız Eylül ayında 9 milyon yolcu ağırlarken Ocak-Eylül döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Bültenimizi iş dünyası ve çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir kararla noktalıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işverenin cihaz, kurumsal ağ veya sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının çalışanın kişisel e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal medya yazışmalarına erişim hakkı tanımayacağını hükme bağladı.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 5669 liradan, çeyrek altın ise 10871 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktarıyoruz. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 22, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerimizde ise hava parçalı bulutlu seyrederken öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 19, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız 20, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 21, Develi 22, Yeşilhisar 23 derece. Çevre illere baktığımızda Nevşehir ve Sivas 20, Yozgat, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük şehirlerimizde ise sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'yla İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, parçalı bulutlu İzmir ise 27 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 5. Anadolu Mobilya Fuarı, En İyiler Ödül Töreni ve gala gecesinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar şunları söyledi.
2: Yapacağımız çalışmalarla sizlerin çok daha rahat çalışabileceği, çok daha etkili bir şekilde insanımıza hitap edebileceğimiz ortamları sağlamakta bizim inşallah borcu bunu da beraber yapacağız.
1: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 5. Anadolu Mobilya Fuarı ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.

0: yurt dışından. Bunların hepsi bizi keyiflendiriyor. Tabii ki memnun oluyoruz. Kayseri Mobilya'nın merkezi, başkenti. Bu tartışmasız. Bunu tartışmaya gerek yok. Tartışmak abeste iştigaldir. Bu açıdan da değerli esnaflarımızın her birisi Kayseri'mizi hem tanıtmak hem alanında kendisini kanıtlamak amacıyla da samimi olarak çalışmalarını sürdürüyor.
1: Hacıların Sakar Çiftliği mahallesindeki ulaşım sorunuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alan Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi.
2: Seçim bölgem Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Sakar Çiftliği mahallesinde öğrencilerimiz 2 yılı aşkın süredir ciddi bir ulaşım sorunu yaşıyor. Mahalle muhtarımızın ve velilerin aktardığı bilgiye göre öğrenciler okulun önüne kadar gelmeyen otobüs nedeniyle her gün önemli bir mesafe yürümek zorunda kalıyor. Üstelik yürüdükleri güzergahta yaya yolu yok. Nüfusun seyrek olduğu bölgede son dönemde yaban domuzlarının da görülmesi ailelerin kaygısını arttırıyor. Muhtarımız ve vatandaşlarımız defalarca yazılı ve sözlü başvuruda bulunmasına rağmen sorun her eğitim yılında yeniden yaşanıyor. Bu mesele yalnızca ulaşım değil, çocuklarımızın can güvenliği ve eğitim hakkı meselesidir. Yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Çocuklarımızın güvenli ulaşımını sağlayacak bir düzenlemeyi artık yapın.
1: İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadi Hakkomaz Şahin şunları söyledi.
3: Maalesef hep beraber Maltepe'de kendiliğinden yıkılan bir binayı gördük. Bu da hepimizin depreme hazırlıklı olmadığını bir kez daha hatırlattı. Bugün de belediyemizde meclis toplantımızı gerçekleştirdik ve bütçe oylamasıyla performans programını değerlendirdik. Performans programımıza baktığımızda planlamalarda, görmüş olduğumuz raporlarda Talas'taki konutların %35'inin kentsel dönüşüm dahilinde olduğunu gördük. Ancak gerçekleşen sadece 7 adetçik bir binanın kentsel dönüşümde dönüştürüldüğüne tanık olduk ve bundan sonraki 2026'nın sonu, 2027'nin sonu, 2028'in sonu diye bir hedef alındığında yine konutların %35'inde herhangi bir azalma olmaksızın kentsel dönüşüm bekleyen konutlar arasında yer alması da bu konuya ne yazık ki Talas olarak yeterli önemi vermediğimizi gösteriyor. Bizler gerekirse bütçenin en fazlasının bu birime ayrılarak gerekli hazırlık ve çalışmalara bizler de destek vererek kentsel dönüşümün hızlandırılmasını, insanların can güvenliğinin bizim için en önemli şey olduğunu hatırlatırız.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenecek Ekim ayı meclis toplantısında Kayseri Ulaşım AŞ'nin toplu taşıma bilet ve ücret tarifelerinde güncelleme yapılması talebi görüşülecek. Kayseri'nin Develi ilçesinde dün iki işçi servisi ve iş makinesinin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahla yağma suçundan 18 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yerel haber bültenini dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz.

Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. İstanbul Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İstanbul Valiliği, enkaz altından çıkarılan 14 kişiden 4'ünün olay yerinde, birinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda can kaybı 5'e yükseldi. Başkent Ankara'da ise polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen soruşturmada, yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini, TMSF'nin bu tutarın iadesi için harekete geçtiğini belirtti. Soruşturma kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, soruşturma ile ilgili kendisine yönelik iddialarda bulunan milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, bu tarz bir siyaset anlayışını kabul etmediklerini belirterek muhalefete tepki gösterdi. Resmi temaslar kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde, Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesine hedefleyen kapsamlı bir strateji yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, Vatandaşı Koruma Bakanı ile temasında ise FETÖ ile mücadeleye dikkat çekti. Örgüt mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Filistin Adalet Bakanı Şerhabil El-Zaim'in İsrail tarafından engellenerek Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılmamasına tepki gösterdi. Gürlek, bir bakanın böylesine anlamlı uluslararası bir toplantıya katılımının engellenmesini son derece kaygı verici olarak niteledi. Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Necla Uygur, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası ikinci elime turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor Lig'in 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsun Spor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konya Spor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, Trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a yönelik herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceğini duyurdu. Ancak bu açıklamanın hemen ardından ABD ordusunun olası senaryolara karşı İran'a dönük saldırı seçeneklerini masada tuttuğu ve değerlendirdikleri öne sürüldü. Orta Doğu'da gerilim sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da dikkat çeken bir adım atıldı. İsrail basınında yer alan habere göre Savunma Bakanı Katz, zeytin hasadı yapan Filistinlileri yerleşimcilerin saldırılarından korumaya çalışan aktivistlerin bölgeye girişinin engellenmesi ya da sınır dışı edilmesi yönünde talimat verdi. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta ise karşılıklı saldırılar ve diplomasi trafiği yoğunlaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun son günlerdeki saldırılarında 78 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulundu. Ukrayna ordusu ise Rusya topraklarındaki stratejik petrol rafinerisini hedef aldığını açıkladı. ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores'in New York'ta süren davasına yeni suçlamalar eklendi. Öte yandan Washington yönetiminin ülkedeki düzensiz göçmenleri deniz yoluyla ve gemileri kullanarak Orta ve Güney Amerika'ya sınır dışı etme planını değerlendirdiği iddia edildi. Avrupa'da ise öğrenci eylemleri dijital boyuta taşındı. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen liselilerin başlattığı kuşatma eylemleri nedeniyle yüzlerce okulda uzaktan eğitime geçildi. Eylemci öğrenciler ise çevrim içi dersleri engellemek amacıyla siber kuşatma hamlesi başlattı. Federal Soruşturma Bürosu, Pekin yönetimiyle bağlantılı ve yaptırım listesinde bulunan bir şirket adına küresel siber operasyonlar yürüten korsan grubun kullandığı araçlara el konulduğunu bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yılbaşından bu yana kayıtlara geçen kızamık vakası sayısı 4000'i aşarak 2025'te toplam vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı. Dünya Bülteni'ni dinlediniz. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Dezenflasyon sürecinin bölgesel savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, orta vadeli programın birincil hedefinin fiyat istikrarı olduğunu, sağlanan mali disiplinin korunacağını ve Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yargı ve bürokrasi ayağında da sıcak gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin paralarının iadesi için harekete geçtiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise soruşturma kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağral hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa ve yatırım araçlarının performansına baktığımızda tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İhracat cephesinden sevindirici rakamlar geldi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış göstererek 1,8 milyar dolara yükseldi. Havacılık sektöründe ise Türk Hava Yolları büyümesini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcımız Eylül ayında 9 milyon yolcu ağırlarken Ocak-Eylül döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Bültenimizi iş dünyası ve çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir kararla noktalıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işverenin cihaz, kurumsal ağ veya sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının, çalışanın kişisel e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal medya yazışmalarına erişim hakkı tanımayacağını hükme bağladı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 5669 liradan, çeyrek altınsa 10871 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktarıyoruz. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 22, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerimizde ise hava parçalı bulutlu seyrederken öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 19, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız 20, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 21, Develi 22, Yeşilhisar 23 derece. Çevre illere baktığımızda Nevşehir ve Sivas 20, Yozgat, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük şehirlerimizde ise sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'yla İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, parçalı bulutlu İzmir ise 27 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: mısır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ettin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi,

0: Fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor ligin 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
0: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Cenevre Ofisi Direktörü, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü veya ağır yaralandığını tahmin ettiklerini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Federasyonu'na bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bulunan Uhta Petrol Rafinerisini hedef aldıklarını bildirdi. Suudi Arabistan, başkent Riyad'daki havalimanına dün düzenlenen iki ayrı füze saldırısında 3 vatandaşın öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Eski Kanada Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı hedef alan söylemleriyle göçmen ve sınır politikalarının Kanadalılar arasında ABD'ye seyahat konusunda endişeye yol açtığını belirterek, hayatında ilk kez ABD sınırını geçmekten endişe duyan pek çok Kanadalı var dedi. Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen çetin geçmesi öngörülen kış mevsiminden önce 2 milyon nüfusun neredeyse tamamının barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler, küresel ekonomik büyümenin bu yıl %2,6 seviyesine yavaşlayacağı uyarısında bulunurken mal ve hizmet ticaretinde %4 büyüme öngördü. Endonezya'daki orman yangınlarından kaynaklanan duman sebebiyle Singapur'da hava kirliliği dünyanın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Baki, divan edebiyatının en büyük ustalarından biri. Türk şiirinin yüzyıllar boyunca etkisini sürdüren güçlü kalemlerinden birisidir. Yaşadığı dönemde kazandığı büyük şöhret sayesinde Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı unvanıyla anılan Baki, yalnızca Osmanlı Sarayı'nın değil, edebiyat dünyasının da en çok takdir edilen isimleri arasında yer almıştır. Şiirlerinde kullandığı akıcı dil, güçlü ahenk ve ince hayal dünyasıyla divan şiirinin zirve noktalarından birini temsil eden sanatçı, eserleriyle kendisinden sonra gelen pek çok şaire de ilham vermiştir. 1526 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Baki'nin asıl adı Mahmut Abdülbaki'dir. Mütevazı bir ailede yetişen şairin babası, camide görev yapan bir müezzindi. Çocukluk yıllarında çalışmak zorunda kalan Baki, bütün zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmedi. İlme olan merakı sayesinde medrese eğitimine yöneldi ve dönemin önemli alimlerinden ders aldı. Öğrenim hayatı boyunca şiire olan ilgisi giderek arttı. Yeteneği kısa sürede çevresinde fark edildi. Kaleme aldığı şiirler sayesinde dönemin devlet adamlarının ve saray çevresinin dikkatini çekmeyi başaran Baki, zamanla Osmanlı kültür ve sanat hayatının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapan Baki, devlet kademelerinde de önemli görevler üstlendi. İstanbul ve Medine'de kadılık yaptı. Ardından Anadolu ve Rumeli Kaz Askerliği görevlerinde bulundu. Osmanlı Devleti'nin en ihtişamlı dönemlerinden birinde yaşayan şair, Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde de büyük ilgi ve itibar gördü. Saray çevrelerinde kurduğu güçlü ilişkiler, onun sanat hayatına da önemli katkılar sağladı. Hayatının son yıllarında Şeyhülislamlık makamına yükselmeyi arzu etse de bu göreve getirilmedi. Baki'nin şiir anlayışının merkezinde insan, aşk, güzellik ve hayatın sunduğu zevkler yer alır. Şair, yaşadığı çağın ihtişamını ve kültürel zenginliğini dizelerine ustalıkla yansıtmıştır. Aşkı, tabiatı ve insan ruhunun inceliklerini işlerken kullandığı dil son derece zarif ve etkileyicidir. Şiirlerinde ahenk ve musikiye büyük önem veren Baki, kelimeleri titizlikle seçmiş, İstanbul Türkçesinin bütün güzelliklerini eserlerine taşımıştır. Bu özellikleri sayesinde divan şiirinin dil ve üslup bakımından en güçlü temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Edebiyat tarihindeki yerini belirleyen en önemli eser şüphesiz Divanı'dır. Binlerce beyitten oluşan bu eser, Baki'nin sanat anlayışını, şiirlerindeki ustalığını ve dil hakimiyetini gözler önüne serer. Bunun yanında Fazail-i Mekke ve Hadis-i Erbain tercümesi de en önemli eserleri arasında yer alır. Ancak onun adını edebiyat tarihinde ölümsüzleştiren eserlerden biri de Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı üzerine kaleme aldığı Kanuni Mersiyesi olmuştur. Duygu gücü, estetik yapısı ve etkileyici anlatımıyla öne çıkan bu eser, Türk edebiyatının en başarılı mersileri arasında gösterilmektedir. Baki'nin şiirleri yalnızca döneminde değil, sonraki yüzyıllarda da büyük bir ilgi görmüş, medreselerde ve edebiyat meclislerinde okunmaya devam etmiştir. Şiire kazandırdığı estetik anlayış, dili kullanmadaki ustalığı ve sanata verdiği değer, onu Türk edebiyatının unutulmaz isimleri arasına taşımıştır. Yaşarken büyük bir şöhrete ulaşan nadir sanatçılardan biri olan Baki, 7 Nisan 1600 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Ardında bıraktığı eserler ve şiir geleneğine yaptığı katkılar sayesinde bugün hala divan edebiyatının en parlak yıldızlarından biri olarak anılmakta, Türk kültür ve edebiyat tarihindeki seçkin yerini korumaktadır. Kültür Panorama son buldu. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Kültür Panorama.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomi Bülteni'ni aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildiğini duyurdu. Dezenflasyon sürecinin bölgesel savaşın etkisiyle kısmen yavaşlasa da mücadeleden taviz vermediklerini vurgulayan Bakan Şimşek, orta vadeli programın birincil hedefinin fiyat istikrarı olduğunu, sağlanan mali disiplinin korunacağını ve Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yargı ve bürokrasi ayağında da sıcak gelişmeler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasında yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini açıkladı. Önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini belirten Gürlek, TMSF'nin paralarının iadesi için harekete geçtiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı ise soruşturma kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik iddiaları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağral hakkında suç duyurusunda bulundu. Piyasa ve yatırım araçlarının performansına baktığımızda tüketici fiyat endeksine indirgendiğinde Eylül ayında en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. İhracat cephesinden sevindirici rakamlar geldi. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı yılın 9 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 artış göstererek 1,8 milyar dolara yükseldi. Havacılık sektöründe ise Türk Hava Yolları büyümesini sürdürüyor. Bayrak taşıyıcımız Eylül ayında 9 milyon yolcu ağırlarken Ocak-Eylül döneminde taşıdığı toplam yolcu sayısını 73 milyona çıkardı. Bültenimizi iş dünyası ve çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir kararla noktalıyoruz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, işverenin cihaz, kurumsal ağ veya sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının, çalışanın kişisel e-posta, anlık mesajlaşma ve sosyal medya yazışmalarına erişim hakkı tanımayacağını hükme bağladı.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 5669 liradan, çeyrek altınsa 10871 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava durumu notlarını aktarıyoruz. Bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde günün en yüksek sıcaklığı 22, gece saatlerinde ise en düşük 10 derece olacak. İlçelerimizde ise hava parçalı bulutlu seyrederken öğleden sonra yerel yağış geçişleri bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Özvatan 19, Akkışla, Bünyan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız 20, İncesu, Sarıoğlan, Tomarza ve Yahyalı 21, Develi 22, Yeşilhisar 23 derece. Çevre illere baktığımızda Nevşehir ve Sivas 20, Yozgat, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük şehirlerimizde ise sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'yla İstanbul'da en yüksek sıcaklık 23, parçalı bulutlu İzmir ise 27 derece. Günün hava durumu notlarını aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Anneciğim ne olur bana izin ver de dedi. Ben dedi uzman çavuş olayım. Arabamız yok dedi, araba alacağım dedi.
2: Ben tek maaş, 4 tane o çocuk. Babam dedi hepimizi okutturamaz. Saat 12'ye kadar bizi göstermediler. Tek bir kurşun. Başka hiçbir yerde bir şey yoktu.

0: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.
1: Jandarma Astsubay Duran Bayram, 2010 yılında İstanbul Halkalı'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu.
2: Ben Şehit Duran Bayram'ın annesiyim. İşte böyle yanıp duruyorum, ne bileyim, doğruca bilmem son. Dayanamıyor. Bak 14 seneye mi girdik? Hiç kendimi tanıdamıyorum ki. Duran aklıma geldi mi yok. İşte kendimi Kudret Bayram, Şehit Duran Bayram'ın annesiyim. Yaşım 65. Nasıl dünyaya geldi? Ben o zaman halı dokuyordum. Sinan'la Kenan vardı. Görümcem'in evinde oturuyordum Hürriyet'te. Duran'ımı hamileydim. İşte bir gün hastalandım, hastaneye gittim. Duran Bayram doğdu ki bir ay parçası gibi doğdu. Saçlar uzun. Güzel oynardı böyle ağlamadan. Sanki büyük bir çocuk gibi. Etrafına bir zarar vermeden. Kimseyi de incitmeden. Öyle çok ağlamazdı ama ben gittim ya ağlardı. Beni çok takip ederdi böyle. Ben o günden beri çivesiz oluyorum. O çocuğu niye benim böyle takip ederdi diye. Ben kucağım aldı mıyım sevinirdi, bana sarılırdı ki böyle çocukluğuken. Ben de hala dokuyorum, fazla tutamıyorum, sevemiyorum, halası bakıyor. Ben bir tane peçete alayım mı çocuklar? Ay.
3: Ben Hüseyin Bayram, Şehit Duran Bayram'ın babasıyım. Emekli cezaevi müdürüyüm. 12 ilçe değişik yerlerde görev yaptık. Şehit Duran Bayram 12. ayın 9'unda 77 tarihinde dünyaya geldi. Kayseri'de. 4 tane erkek kardeşin 3 numarasıydı. Çocukluğundan beri çok atılgan ve uslu biriydi. Küçük kardeşi biraz yaramazdı ama ona karşı çok sevgi ve sempati duyardı. Severdi. Elindeki şey olduğu zaman, yani parası olduğu zaman arkadaşlarla paylaşmayı da çok severdi. İlkokula giderken kendini devamlı lider olmayı isterdi. Sokakta ilkokula gidiyor, illa baba beni yaptır dedi. Okul başkanı yaptır. Okula gittim, müdürüne rica ettim. Müdürü bunu yaptı. Mümessil yaptı. Mümessil yaptı. 2-3 ay durduktan sonra dedi, baba dedi, bu iş zormuş. Ben bu işi yapamayacağım. Ben dedi geri alayım dedi. Oradan vazgeçti. Ama hep gözü gönlü şeydeydi. İlerideydi yani. Küçükken de böyle atılgan, yenilme hiç galibiyeti kabul etmeyen biriydi. Ama saygı şey içinde yani, böyle tutup da haşerlik yapmazdı. Kardeşlerine de öyleydi. Yani herhangi bir yaramazlık ne yapmazdı. Devamlı yardımsever, uyum içinde çok iyiydi. Derslerine çalışkandı. Sporu da çok severdi. Kalecilik bilhassa. Kaleciliği daha çok severdi. Futbol yani olmak istiyordu kendi devamlı. Futbolcu veya sporcu. Kısmet askeriyeymiş.
2: Üniversiteyi kazanmıştı. Konya Üniversitesi Kamu Yönetimi. Orada okuyacaktı. Biz de Aksaray'daydık. Niye yalan söyleyeyim. Sinan'ım da askeri okuldaydı. Şurada bak resmi de var. Ortaokuldan sonra gitti abisi. Anneciğim ne olur bana izin ver de dedi. Ben dedi uzman çavuş olayım. Bir sene sonra dedi para kazanayım dedi. Arabamız yok dedi, araba alacağım dedi. Babama yardımcı olacağım, evimize yardımcı olacağım dedi. Bari diyor ben diyor gireyim de Sinan abimi okuduyum diyor. Abdullah'ı okuduyum diyor. Abdullah'la Sinan'la.
3: Kardeşi harp okulunda okuyor. Deniz Harp Okulu'nda. Büyük abi Sinan Bayram. Ama bu oraya gitti. Orada bunu tek ders bir puandan Sinan'ı şeyden attılar. Ergünen Paşa zamanında onu attılar. Atınca ben tek maaş, 4 tane o çocuk, babam dedi hepimizi okutturamaz diye kendisi şeye gitti. Askeri jandarma uzman çavuşluğa gitti. Askeri o yönden gitti. Babamın dedi şeyi yetmiyor bize, 4 kardeşlik geçinemeyiz diye sıkıntıya düşüyor babam diye. Kardeşlerim de okuyacak, tahsil yapacak diye kendisi şeye geçti. uzmanlığa geçti. Orada 2 sene durduktan sonra bu asubaylığı kazandı. Asubaylığa gitti. Asubaylıkta işte orada da askeriyeyi çok seviyordu yani. Çünkü bir de askeriyenin içinde yetiştiği için devamlı askerlerle beraber, komutanlarla, oradaki asker abileriyle hep geçinirdi. Onları silahlarıyla nöbet tutmayı isterdi. Elbiselerini giyerdi değişik zamanlarda. Devamlı onların içinde olduğu için askeriye çok hevesliydi. Bana anlatması şu oldu. Baba dedi, bizde çocuklar da var, abilerim de var, küçük kardeşim de var. En iyisi dedi, ben dedi uzmanlığa gideyim de hiç olmazsa sıkıntı sana yapmayayım dedi. Yani sana sıkıntı olmayayım maaş yönünden dedi. Hiç olmazsa orada dedi çalış, şey yaparız kısa zamanda. Memur olurum ben dedi. Bu nedenle ayrıldı. Zaten abisi de uzman çavuşuydu. Büyük abisi de uzman çavuşuydu. Yani bir de en çok bizim şeyimiz askeriye hevesimiz. O zaman askeriyenin de şeyi iyiydi. Askerler hep iç içeydik. Cezaevler hep çevre dışarıda olduğu için başka kimseye şey olmazdı. Onun da arkadaşları askerlerdi. Her yerde askerdi. Başka şey yoktu. Komutanlar askerlerdi yani. Cezaevinin etrafında lojmanda otururken, gelip giderken, servise mesela arabayla gidip gelseler hep askeriydi yani. O yönden askeriye çok hevesli ve ilgi duyuyordu yani. O yönde elbette ki yükümüzü azaltmak istiyor, benimle şeyleri paylaşmak istiyor, dertlerini. O yönde hem duygulandım hem sevindim yani. Sonunda asubay, çalışkandı zaten. Asubay oldu işte. Asubay olduktan sonra Bingöl'de çatışmada Aralık'ta 2010'da 14 kişiyi geberttiler. Kendi de alnından kanasla sıyırmıştı, arkadaş yanındaydı. Orada yaralanmıştı yani. Ama çok hevesliydi yani.
2: Baklava almıştı o gün. Su böreği getirmişti bize, biz de oradaydık. Aynı şu çiçek var ya, o çiçek gibiydi. Gitti kapıya, geri geldi. Gitti, geri geldi. Bana sarılıyor, gidiyor, sarılıyor, geliyor. Bu da uyuyor. Babamla dedi bugün dedi sohbet edeceydim ha dedi, babam dedi uyuyormuş, kıyamadım dedi.
3: Yattım, işe gidecekti işte 7-10 kala, yattığım yere geldi. Baba ne yapıyorsun dedi, şöyle bir baktım saat 7-10 vardı. Uyuyorum oğlum dedim, gece dedim namazı kıldıktan sonra biraz da Türkçe Kur'an okudum dedim. Ondan sonra yattım. Saat evde 7'den geçti, 7-10 geçe patlama olmuş. Patlama olmuş, saat 8 idi, bir şey haber geldi, telefon çaldı. Dediler Duran Batçavuş evde mi? Baktım arabanın anahtarları duruyor. 2 tane araba var, arabanın anahtarları duruyor, işe gitmiş. Arabasıyla mı? Yok dediler. Şeyden gitmiş dedim ben. Servisinden. Tekrar geri yattım. Bir de tekrar saat 9 oldu, zile bastılar, uyandık. Dediler böyle böyle bomba patlamış. Televizyonu açtık. 6 kişi. Aynı bir kattan. Duran Batçavuş yaralı. Öbürleri işte 4 kişi şehit oldu. 6 kişiden bir kız çocuğu da vardı. Biz çarşıya zorlattık. Gidecek bir yer yok. Anası hemen abdest aldı. Dua ediyor. Komşular oradan geldi. Aynı kattan işte filan şehit oldu. Duran Batçavuş da ağır yaralı. Arkadaşı geldi bizi aldı arabasıyla, hastaneye vardık. Saat 12'ye kadar bizi göstermediler. Dediler şey yapacak, ameliyat alındı, kurtulacak, kurtulma. O ara esnada beni geri eve getirdiler. Elbisemi neye giydim, saat 1:30 oldu. Oradaki doktor geldi dedi saat 2'de. Başınız sağ olsun, kaybettik dedi. Şuradan tek bir kurşun, kasıktan tek bir çivi girmiş, başka hiçbir yerinde bir şey yoktu. Hiçbir yerinde bir şey yok. Atar damarı durduramamışlar. Böylece yavrumun şehit oldu. Başka hiçbir yerinde bir şey yok. ...97'de başladıydı bunlar göreve. 3 sene sonra işte uzmanlığı kazandıktan sonra 2001'de de asubay 3 çavuş olarak göreve başladı Bingöl'de. Orada çatışmada işte 22 Kasım 2020'de orada çatışmada 14 kişi geberttiler. Kendi de kanasla yaralanmıştı. Ki o zaman da kendisi komandodaydı. Komando şey, tabur komutanları da Ali Tapan diye bir albay vardı. Teröristlerin korkulu rüyasıydı. O da aldı buraya da kadar da getirdi, bize de söylemedi. Operasyonlara ne giderken baba ben gidiyorum derdi. Giderdi yani Bingöl'de devam. O zaman ben de cezaevi, Erzurum'da cezaevi müdürüydüm. Askeri yönden arkadaşları çok şey anlatıyorlar buna yani. Askeri kişi olarak beraber çalıştığı subaylar vardı. Derlerdi biz ondan yani genç olmasına rağmen bu cesareti, bu şeyi nereden aldı, ne yaptı bir türlü anlamı yok derlerdi. Hele bir tanesi asker. Şimdi Silifke'den Coşkun diye bir çocuk şehit olduğunda elbise, şu fotoğrafı da alıp geldi buraya. Bir gece diyor, dağdayık diyor. 15 kişi. Kaldık diyor, hiçbir şey yok, karanlık bir yerde diyor. Tek başına diyor, geldi diyor. Arkadaşlar dediler ki diyor, ya sen çocuğun, yani çoluğun çocuğun yok mu? Evliydi o zaman, bir çocuğu, kız çocuğu vardı işte, o da yeni doğmuştu. Senin çocuğun ne yok mu? Tek başına buraya geldin diye bizi diyor kurtar diyoruz. 14 kişi diyor dağda kaldık diyor. Biz hep eder olacaktık, yok olacaktık diyor. Bizi diyor öyle kurtardı diyor. Biz de şunu söylüyor. Nöbetçi olduğu zaman diyor duran başçavuş diyor. Bazıları diyor hepsi diyor askeriye gittiyseniz biliniz biraz şey olur. Gelirdi diyor o diyor nöbete giderken diyor silah ne işe duran başçavuş varken çok mutlu olurduk diyor. Silah temizliğinde haftalık diyor. Gelir diyor şöyle diyor. Bazı subaylar diyor tekmeyle vururdu. Bu diyor gelir silahları kontrol eder. Silahın diyor namlusuna elini sokar. Alnına tutar. Alnımıza çalar. Derdi ki diyor git aynaya bak. Alnın temizse silahın da temiz. Alnınız kirliyse git böyle derdi diyor. Bize diyor babalık yapardı diyor. Haçlığı olmayanlara haçlık verirdi diyor. Mektubu gelmeyenlere şey olmayanlara diyor. Her türlü diyor. Birinin bir sıkıntısı bir şey olduğu zaman her türlü yardımı yapardı diyorlar. Biz genç olmasına rağmen böyle sevecen, canı yakın biriydi diyorlar. Arkadaşlar inandı öyle. Daha çok şey olarak, spor olarak da Galatasaray'ı severdi. Futbolda diyor mu kaleci olarak geçinirdi. Çok iyiydi.
4: Gururlanıyor musun?
3: Her zaman böyle bir evladım olduğu için gurur duyuyorum yani. Bir de şunu söyleyeyim. Bu her şeye kısmet olmaz yani. Her kula kısmet olmaz. Allah onu yavruya kısmet etti yani.

0: Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Elinizde, Tavlus'un yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın. Oh!

0: filo varmış.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor ligin 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Yayın tekrarı.
8: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
9: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
10: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
11: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
8: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
10: Evet.
8: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
10: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
8: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
9: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param. Benim param o da benim.
10: O da benim.
9: Senin param. Senin param o da benim.
10: O da benim.
9: Benim param benim.
10: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyordu. Senin okuduğunu.
9: 2011.
10: Okudun. Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracaklar.
8: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
9: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
8: Tamam.
9: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
8: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
8: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve 5. yılında hala aynı dönemimizle devam eden sabah programında Yol Açık'ta hepinize günaydınlar olsun efendim. Şu an itibariyle bizleri dinleyen, işine, evine, okuluna veya hatta hayatın ilk saatlerine merhaba diyen tüm kardeşlerimize, tüm arkadaşlarımıza, tüm dinleyicilerimize selamlar olsun. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza Sayın Halil İbrahim Öztürk ve teknik masamıza Sayın Merve Esersoy. Bugün de sizlerle birlikte olacağız. Halil Beyciğim günaydın efendim.
10: Günaydın, hayırlı sabahlar.
8: Nasılsınız?
10: Teşekkür ederim. Yorgunum.
8: Yorgunum.
10: Evet.
8: Çok yorgunum diye Cem Karaca'nın bir şarkısı var. Hiç dinledin mi? Bak belki şimdi bugün yola çıkacaksın. Sen giderken aç ve onu bir dinle. Çok da yorgunum. Hoşuma gider. Yorgunum.
10: Bana yazmış.
8: Beni bekleme kaptan diye başlar ve devam eder. Böyle hissediyorum bazen ben de. Evet ama hakikaten her gün sabah uyanmanın mucizesini aklımızdan, dimağımızdan çıkartmamak lazım. Her şeye ve olan biten her şeye rağmen her gün sabah uyanabilmek ve her akşam uyuyabilmek, hala hayatın döngüde olduğunu, hala nefes aldığımızı, hala bir ihtimalin ve umudumuzun olduğunun belki de en büyük göstergesi. Nice ellerine de aynı şekilde selam olsun. O kadar ilginç günler, ilginç zamanlar yaşıyoruz ki ve bu kadar zamanın içerisinde hala sabah uyanabiliyoruz ve hala sabah işimize gidebiliyoruz ve hala koşturabiliyoruz. Bir umudumuz var
10: çok
8: demek ki.
10: Çok şükür çünkü yorgunluğumuzun sebebi de işimiz.
8: Çok şükür.
10: İşimiz olduğu için yorgunuz. Ne mutlu bize. Hamdolsun bize.
8: Çok şükür. Efendim para piyasasıyla başlayalım. Şükürler kısmını sonra biz yine aralarda serpiştiririz. An itibariyle dolar kuru 49 lira 34 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Çaktırmadan 50'ye doğru gidiyor o da. Euro ise 55 lira 32 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altın ons fiyatında hafif yukarı yönlü bir hareketlik var. 4134 dolar civarında devam ediyor. Brent petrolde de 104 dolar 28 centlik bir fiyat var. Borsa İstanbul ise dünü 0.75'lik bir artı puanla kapattı. 12.213 puanda şu an itibariyle Borsa İstanbul'un son hali ve durumu var. Serbest piyasada altına bakalım dilerseniz. Şu an itibariyle çeyrek altın 10.899 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 6.687 liradan şu an itibariyle işlem görüyor. Dün fon kriziyle alakalı, fon süreciyle alakalı ödemeleri yapılan fonlar var. Yatırımcıların bazıları paralarını almış oldu. 43.000 fon yatırımcısı paralarını almış. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43.000 fon yatırımcısının paralarının ilgili bankalara yatırıldığını söylemiş. Burada da biliyorsunuz karar 1 milyonun altı olması idi. Şu an itibariyle 43 bin fon katılımcısının yani yaklaşık hepsi birer milyon olsa 43 milyon eder ki burada daha küçük rakamlar da vardır. Belki de 20-25 milyon civarında bir para yatırılmış oldu.
10: Şöyle açıkladılar.
8: Buyurun.
10: Yaklaşık 350 bin kişinin parası 1 milyon ve 6.
8: Evet.
10: 350 bin. Peki. Yaklaşık 450 bin kişi etkilendi dediler. Geriye kaldı 100 bin kişi yaklaşık. Evet. 100 bin kişinin parası 1 milyon TL ve üzeri.
8: Büyük rakamlar.
10: Çok, çok büyük.
8: 17 fonun ödemesi yapılmış. Tasfiyesinin tamamlandığı bildirilmiş. 17 fonun ödemesi yapılmış. Neler var bunlarda mesela? A1 Kapital'in fonları var. Portföy istatistiksel vesaire vesaire. Bulsun şeyleri var. Fonları var. Pardus'un fonları var. Şu an itibariyle evet. 3 tane şirketin fonları var. 3 yatırım şirketinin. A1 Kapital'in fonları, Buls fonları, Pardus fonları olmak üzere 3 farklı şeyin yatırımı var. Bunlarda da ne var? Mesela ikinci hisse senedi fonu, Anadolu hisse senedi fonu, Model Portföy hisse senedi fonu, 15. hisse senedi fonu, 20. hisse senedi fonu, 6. hisse senedi serbest fon gibi para piyasası fonları oluşturulmuş. Bunların tasfiyesi bir miktar daha rahat oldu çünkü işin içerisinde zaten hisse senedi var. Yani hisse senetleri var. Düşün, içerisinde fonu şöyle oluşturuyorlar. Atıyorum 100 tane şundan, 500 tane bundan, 200 tane bundan bir fon sepeti oluşturuyor. Aslında bir karma fon oluşturuyorsun. Sen sisteme girdiğinde, misal olarak soruyorum, sadece İş Bankası'nı almıyorsun da beraberinde tüm bankaların fonlarını topluyor. Bankacılık fonu diyor mesela. Buradan bir fon sepeti oluşturuyorsun gibiydi. Bunlar da yıllardır piyasada olan fonlar zaten. A1 Kapital'in ki de, Pardus'un ki de, Buls'un ki de. Bunlar da en azından hisse senetlerini satıp yerine oturtmuşlar. 17 fonun tasfiyesi tamamlanmış oldu. İnşallah darısı kalan kısmına diyelim ve oradan da devam etsin. Efendim dün Maltepe'de bildiğiniz üzere bir bina 3 katı itibariyle çökmüştü. Yarım çökerek. Aynı deprem döneminde olduğu gibi alt tarafın tak diye inip ilk 3 katı yiyen bir bina vardı. 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Şu ana kadar 5 can kaybı idrapor edilmiş oldu. Enkaz altında kalan 14 kişiden sonuncusu sabaha karşı çıkartılmış. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5'e yükselmiş. Yeniden Allah rahmet eylesin diyelim. Biri ağır, 5 yaralında tedavisi sürüyor. Yani 5'i inşallah 6 etmeyiz. Rabbim şifasını versin. Tamam. Hastanede 6 tane hemşerimiz yatıyor demiş İstanbul Valisi Davut Gül. Birisi ağır olmak üzere 5 tanesi tedavilere devam ediyor. Hiçbir hemşerimizin şu an itibariyle hayati tehlikesi yok. Şu an bütün ekipten henüz ulaşamadığımız hemşerimize ulaşmak için çalışıyorlar diye bir bilgi gelmiş. Haberiniz olsun. Yeniden hem geçmiş olsun diyelim hem de başsağlığı dilemiş olalım. Zor bir süreç çünkü oturduğunuz yerde sabah karşı düşünsene bina tepenize
10: geliyor. Şöyle Mustafa, bu yıkım aylar öncesinden geliyorum demiş.
8: Evet.
10: Bina sakinlerinin kendi çektiği ve sosyal medya hesaplarında ya da birbirlerine gönderdiği hesaplarda görüntüler var. Hı hı. Aynı bizim sahabedeki gibi temelli oluşturan kolonların demirleri çıkmış. Beton kalmamış. Ve bu bina kentsel dönüşüm içinde daha önce defalarca kentsel dönüşümle alakalı görüşmeler yapılmış.
8: Evet.
10: Fakat anlaşma yapılamamış. Her ne olduysa anlaşma yapılamamış ve sürüncemede kalan bir bina ve kolonlarda artık demirler ortaya çıkmış ve bina sakinleri çektiği videolarla bina içinde alt katlarda çatlaklar. Bunlar giderek büyüyor. Bu bina tepemize yıkılacak. Buradan çıkalım diye bina sakinlerinin kendi aralarında konuşma videoları da var.
8: Evet.
10: Tabiri caizse göz göre göre bu bina yıkılmış. Şimdi müteahhit firma ve şantiye şefini gözaltına aldılar. 5 tane can gitti. İnşallah artmaz. Bir sürü yaralı, dünya kadar da maddi hasar.
8: Evet.
10: Peki ne olacak?
8: Falan bir şey olmuyor bu ülkede. Hayırcığım.
10: Bir şey de olmuyor.
8: Oluyor mu? Şimdi depremde ağır hasarlı olarak işaretlenmiş bir ya da birkaç bina, her neyse. Sonradan itirazlarla orta hasarlıya çevirmek için mücadele edildi. İçinde oturanlar tarafından. Ağır hasarlı olmasına rağmen içinde oturanlara yer oluşturulmadığı için bazı iş merkezleri dahil olmak üzere şu an itibariyle halen ikinci kışını geçirecekler, oturmaya devam ediyor. Yani hayati riski görüyoruz, süreçsel riski görüyoruz. Vatandaş da talepkar, kamu da mecbur. Yani şimdi düşünsene orada 20 tane adam oturuyor, 20 farklı aile oturuyor, daire oturuyor yıkılan bina için, misal veriyorum. Diyor ki bizim gidecek yerimiz yok. Kentsel dönüşüme girmiş, daha yenisi yapılmamış. Rezerv alandan verilmemiş. Verilen rezerv alanı adamlar beğenmemiş. Herkes oturuyor. Burada hep aslında söylediğimiz noktaya geliyor. Bu işi kanuni mecburiyet haline getirdiğimizde kurtaracağız. Yani tamam. Biz burayı kentsel dönüşüm alanı ilan ettik dediğimizde şartı indirmek için bir süre vereceğiz. Diyeceğiz ki 20 gün, 30 gün, 40 gün, 45 gün, 60 gün her neyse. Bu net bir tebligat ve bunun dönüşü yok. Yani hatırlıyor musun bir dönem? Yani yaşımız yetiyor bunlara. Gecekondu yıkımları yaşardık. Ruhsatsız yapı yıkımları. Kepçeler gelir, insanlar önlerini atlar. İşte yıktırmayacağım benim. Hayır kardeşim, bak burada bir ruhsatsız iş varsa, burada plansız iş varsa, burada bir risk varsa devlet burada temsiliyetini ve sürecini almak zorunda. Bunun için vatandaşa verebiliyorsa rezerv alan, verebiliyorsa kira yardımı, misal veriyorum. Ama yani yıkılacak bina. Şimdi hep konuştuğumuz hadiseye gelmiş oluyoruz. Yani burada da kötü, eski, yani sıkıntılı binalarımız yok mu? Var. E şimdi Sivas Caddesi'nde vardı bir tane iki tane bina. Ağır hasar verildi. E yapıldı yeniden. Evet. Olunca oluyormuş. Yapılınca yapılabiliyormuş. Daha yüksek kat da verme ihtiyacı hissetmedik.
10: Bunu bir artık ne diyelim, anlaşamadık, şöyle oldu böyle oldu deyip de keyfiyete bırakmadan, örnek veriyorum, 5 tane blok yapıldı.
8: Evet.
10: İçinde her bir blokta da örnek veriyorum 30'ar 40'ar daireden 150 dairelik 300 dairelik yer yapıldı. Şimdi emlak konut tarafı da yapıyor, kiraya veriyor bilmem ne ya. Bunu TOKİ mantığıyla rezerv ve bu geçici barınma alanı.
8: Evet.
10: Hani biraz önce konuştuğumuz. İşte yeri yok. Ben nereye gideceğim? Yenisi yapılmamış. Çık kardeşim, al sana şurada konut. Burası geçici barınma yeri. Senin evin yıkılıp yerine yenisi yapılana kadar. Bu süreci hızlı bir şekilde ne zaman, ne kadar sürede yapılacak? İstenirse bir yılda yapılır.
8: Doğru.
10: Çok net. Bir yılda yapılır.
8: Varsa ki iki yıl olsun.
10: Varsa ki bir buçuk iki senede yapıldı. Bir buçuk iki senenini buraya alıyorsun. Sonrasında burayı yıkıyorsun, yerine yapıyorsun. Hadi git evine tekrar. Sonra burası boşa çıktı. Bir başkasını yık, taşı, getir. Bu sefer de işte ben kirayı nerede vereceğim de işte bana müteahhit firma kira desteği veriyordu, vermiyordu. Artık bu işi zorunlu ve kamu gücüyle
8: mecburi hale getirmek
10: başka
8: zorundayız.
10: Çare
8: kesinlikle
10: yok.
8: Öyle.
10: İşte zaman zaman işte Kayseri'de en çok kentsel dönüşüm ihtiyacı olan ve konuşulan bölgelerden bir tanesi işte Koca Sinan bölgesi. Ardıncık üzerinde de konuşalım. Şimdi kentsel bölge geldi. Birileri gelip gidiyormuş, duyuyoruz. Anlaşamazsınız. Net söylüyorum. Ya 100 metrekarenin içinde 100 tane mirasçı var.
8: Doğru.
10: Her biri birer tane, örnek veriyorum, daire istiyor kendi kendine. Nasıl anlaşacaksın? Biri Almanya'da, biri Amerika'da, biri ölmüş, biri 80-90 yaşına gelmiş, vasiye atanacak, öbür olacak, berik olacak. 10 sene geçse anlaşamazsınız. İşte o biraz önce söylediğim gibi artık kamu gücünü kullanarak işi zorla yaptırmaktan başka çare yok.
8: Valla bunu da belediyenin yapabileceği bir şey yok. Belediye burada mecburi yıkıma doğru dönecek, ihtara doğru dönecek. Daireleri, eldeki daireleri satmak yerine atıyorum 3 belediye, 4 belediye bir araya gelip, misal veriyorum, 100 konutluk bir rezerv alan oluşturacak bir yerde. Yani yıkmaya gittiğinde, kardeşim burayı boşaltıyorsun, biz buraya alıyoruz seni. Kira yardımı o da yok ya, buraya alıyoruz seni. Ev var. Taşımana da yardımcı olayım.
10: Tamam,
8: otur. İşim bittiği anda ben sana hazır diyeceğim. Hazır olduğunda da yerine geçeceksin. Senin yerine başkaları gelecek. Lojman gibi.
10: Tabii.
8: Yani her yıkım rezervinde kiralık bir alan, hepsine illa başka bir şey yapmam gerekiyor. Yerini alalım. Almıyor mu ya da yerinden istemiyor mu, farkını vermiyor mu, başka alternatif. Ama burada belediyenin de elini rahatlatacak nokta, şuna doğru dönmemiz gerekiyor. Bu bir mecburiyet. Olmazsa olmaz. Çıkmak istemiyorum, yapmak istemiyorum. Ben yıkarım, hukuk arkamdan gelsin. Aynen dediğim gibi, ben yıktım bunu, hukuk arkamdan gelsin. Çünkü mevzuat belli. Burası yüksek riskli mi? Rapor verilmiş mi? Konu kapanmıştır. Kentsel dönüşüm mü? Burada düzenlenecek mi? Biz sana anlaşma için gelmişiz. Ya aynen söyleyeyim mi şimdi? Argıncık özelinde bir baksana. Yıllardır uğraşılıyor. Yıllardır kimler kollarını sıvamadı Argıncık için? Sonuç. Dediğin gibi yani adam bir göz odanın, iki göz odanın içerisinde 3 aile yaşamış yıllara sahip. Şimdi çıkıyor diyor ki biz 5 kardeşiz. Beşimize de daire ver. Böyle bir şey yok ki. Sen bilin, biz çıkmıyoruz o zaman. İyi de memleketin orası şu an kanayan yara. Yani o en eski yapılar filan yine imanlı kaldı. Ondan sonraki o çarpık tabii yapılaşma nefes aldırmıyor. Yangın olsa itfaiye giremiyor. Hasta olsa polis giremiyor. Doğru mu? Sıkıntı var ara sokaklarınızda vesairelerde. Altyapıda sıkıntı var. Ya hava kirliliğinde sıkıntı var. İnsani yaşam alanı olmuyor ve şehrin merkezinde kaldın sen. Burası köy filan değil yani. Hal böyle olunca işte oturuyoruz, dönüyoruz, bakıyoruz. Şimdi kentsel dönüşüm ilan edildi. Hala orada bir anlaşma şartını belediye aramak zorunda kalıyor. Yok, kimse kötü olmayacak. Oy veriyor, oy vermişti vesaire de olmayacak. Yani buranın kanuni hakkı bu. Biz yapmıyoruz kardeşim. Bakanlık bunu yıkıyor. Nokta. Bakanlık bunu yıkıyor. Buna yapacak hiçbir şey yok. Sana ben alternatif yer gösteriyorum. Gitmek istemiyorsun. Sen bilirsin. Devletin kira yardım varsa alıyorsun. Biz yıkıyoruz. Hakkın ne kadar? 32 metre. 32 metrenin parasını veriyoruz. Olmadı. Sen üzerine 60 metrekare daha tamamlıyorsun. 90 metrekarenin dairesini veriyoruz. Var mı ötesi?
10: Ya da al paranı git, ne yapıyorsun?
8: O kadar basit. Bunu yapmadığımız sürece İstanbul üzerinde de, ki İstanbul bu konuda çok çok daha riskli. İstanbul üzerinde de gördüğümüz gibi yarın bir gün biz buralarda da aynısını görebiliriz.
10: Rabbim beterinden esirgesin. 2023 Amin. 6 Şubat depreminden önce özellikle Hatay bölgesinde ya siyasi parti liderlerinin dahi gittiği, biz kentsel dönüşüm istemiyoruz naraları attığı yerlerin hepsi yerle bir.
8: Evet.
10: Anlaşamadıkları için. Sebep ne? Anlaşamama. Yapmayacaksın ya. Kamu gücünü burada kullanmak zorundasın. Keyfiyete bırakmayacaksın. Tabii ki kimsenin hakkını gasp etmesin. Belediye de devletimiz de kimsenin hakkını gasp etmesin. O ayrı mesele. Ama öncelik insan hayatı.
8: Kesinlikle.
10: Para ya da evin metrekaresi sonra ikinci plan sonra.
8: Aynen öyle. Bunu anladığımız zaman bazı şeyleri çözeceğiz. Efendim dün akşam saatleri itibariyle Ankara-Kayseri Karayolu Süksü Mahallesi yakınlarında bir kaza meydana geldi. 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Yaralanan isim Kayseri'nin tanıdığı isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda bir sendika başkan yardımcısı, genel başkan yardımcısı Halil Özdemir'di. Dün Yavuz Navruz'da bu anlamda bir hizmet sendikası. Onlara da bir geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Bir kez daha da bulunmuş olalım. Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir Kayseri'ye gelirken olayın hikayesi de geldi. Yani dün akşam itibariyle de vardı. Kavşağı kaçırıyor. Öndeki araç kazaya karışan ve 3 kişinin can verdiği araç kavşağı kaçırıyor. Kavşağı kaçırdığı için yolda geri geliyor. Bu taraftan, diğer taraftan da Halil Bey'in kullandığı arabada geliyor, dümdüz devam ediyor yola. Şimdi hani böyle bir hafif arkamı vereyim de şöyle döneyim yapar ya, pat diye böyle arkasını yola doğru verince kaza meydana geliyor. 3 kişi hayatını kaybetti. Allah gani gani rahmet eylesin. Trafiğin şakasının olmadığının bir başka göstergesi. Mesela biz bir kaza yaptığımızda şehir içerisinde ve filan tamirciler öyle diyor. Çıtır hasar diyor. Yani hani ne oldu? Ayna gitti, işte şu gitti, kapı gitti, direk gitti filan diyor. Ama uzun yoldaki yaşanan kazaların hakikaten şakası yok. İhmalin de şakası yok. Yani uzun yolda bunu biliyorsun, seninle çok fazla konuşur, seninle de çok fazla yol yaptık. Ya hız yapalım, tamam yapabilirsin. Bunun için yollarımız da çok müsait, Allah var şimdi hani. Ama 140, 150, 160 bunu Halil Bey'in aracı için söylemiyorum. Hız tespitini trafik yapacaktır. Bu kaza için söylemiyorum. Çok hızlı alanlarda gidiyoruz ama bir şey olmaz, oluyor. Olduğu zaman da dönüşü yok. Şehir içerisinde ufak bir hareketlilikte yanlış bir yoldan çıktığında en fazla tamponunuz gider. Şehirler arası yolda öyle olmuyor. Bir kamyonun altında, bir tırın altında ya da hiç olmayacak bir kazada kendinizi bulabiliyorsunuz. Hayatınızı kaybedebiliyorsunuz, dünyanız kararabiliyor, sakat kalabiliyorsunuz. O zaman şehir içinde de şehir dışında da bizim trafik kurallarıyla alakalı giderken, hani o meşhur reklam vardı ya, hani aynaya çocuğunun resmini koyuyor, ailesinin resmini koyuyor. Hakikaten bizi geride bekleyenler var. Ve bu geride bekleyenlerin hayrına ve hatırına o trafikteki kuralları, süreçleri iyi takip etmek lazım. Şimdi altın arabasını birazcık canlı alan, birazcık kuvvetli arabalar alan ya da iyi arabalara binen genç arkadaşlar bunu çok fazla yaşıyor. Gerçi o konular kötüde de çok rahatlıkla yaşıyor ama yani ben var ya bir makas atarım bir giderim, siz burada bekliyorsunuz mal gibi. Hayır canım kardeşim, yani bunu biz de yapabiliyoruz, biz de senin kadar şoförüz, bizim böyle bir derdimiz yok. Ama sen bunu yaptığın her anda bir riski daha arttırıyorsun. Birine makas atıyorsun, burada çıkacağım diyorsun, hız yapacağım diyorsun. Farkındayız, gençsin, kanın deli akıyor. Ama sonuca bakacak olursan bizim de canımız yanıyor, senin de canın yanıyor. Biz bunun için, bak şu an cezaevinde yatan belki de onlarca, yüzlerce insan var. Ölümlü trafik kazasına karışmış, bunun suçlamasıyla yargılanmış, taksirle adam öldürmek suçuna dahil olmuş. Bir sürü insan var. Gerek var mı? Oturuyoruz bak, güzelce evimize gidiyoruz, işimize gidiyoruz, aşımıza gidiyoruz. Şimdi bazıları da şey gibi görüyor. Bazen bunları biliyorsun, hızları, driftleri, sesleri, gürültüleri yayınladığımızda herkes ispiyonluyordunuz filan. İspiyonlamakla alakası yok. Sen evinde rahat uyu diye, sen evine rahat git diye, senin çocuğun yolda can vermesin diye emniyet teşkilatı bir mücadele veriyor. Devlet bir mücadele veriyor. Biz de bu mücadelenin içerisinde olmamız gereken yerdeyiz. Yani yapmayacağız bu hızı. Bak şimdi şehirde EDS tabelası konmuştu biliyorsun Halicim. Yaklaşık bir yıl aşkın süredir o EDS tabelaları orada duruyor. Biliyoruz ki EDS tabelaları çalışmıyordu. Hiç kimseye de çalışmıyor filan demedik. Ama çalışmadığını biz biliyorduk. Niye demedik? Ya şehirdeki kaza oranı düştü. Şimdi çalışmaya başladı. Eylül'ün 24 itibariyle herhalde çalışmaya başladı. En azından bilgi öyle verildi kamuoyuna. Ne güzel. Ne güzel. Ben bile fark ediyorum ki o Kerkük pullarının orada filan 70'i filan geçiyormuşuz. Geçen gün gecenin bir saat herhalde Ankara dönüşüydü. Rahat rahat unutmuşum da gidiyorum. Arkadan biri selektör yaptı. Nereye gidiyorsun sen dedi. Yani bastırdın gidiyorsun. Haklı. O zaman ne yapacağız? Hızımıza, sınırlarımıza, düzenimize riayet edeceğiz. Trafiğin şakası yok.
10: Hele hele Kocasinan Bulvarı'nda akşam saatlerinde ya da sabah saatlerinde ya yol eğer müsaitse bile, zaten alt geçitler de var. Yol da müsait. Mübalağa yapmıyorum Mustafa. 150 kilometre ve üzerinde hızla giden bazı şoför arkadaşlar vardı. Görüyorduk.
8: Evet.
10: Ya orasının hız limiti 70. Bazı bölmelerde koridorun olduğu yerde 82. 150 kilometrenin üzerinde gitmek ne demek? Şimdi işte o EDS'ler, tabelalar konduktan sonra herkes tın tın tın tın. 70-80, 70-80. Lazım mı? Evet. Bazen disipline etmek için de cezalar lazım. Her şeyden önemlisi insan hayatı. Hep önceliklendirdiğimiz konu insan
8: hayatı. Ya zaten bunun için lazım Halil. Yoksa ceza vermenin vatandaşa ne şey var ki yani cebindeki parayı almanın kime ne faydası yani var?
10: Devlet sana ceza kesmekle keyif almıyor.
8: Zengin falan olmuyor.
10: Ha şimdi, zengin de olmuyor keyif
8: yani
10: almıyor.
8: Şimdi insanlar hep şöyle ha devlete para lazım yine cezayı kesiyor. Yok o kural orada duruyordu. Uy. Uy ya.
10: Yani.
8: Şimdi... Bak Kayseri'de de yaşanıyor. İşleri güçleri rast gelsin. Ankara İstanbul'da da bunu çok fazla görüyoruz. Akşam bir saatinde polis bir yerlere pusu atıyor. Ben adına pusu diyorum. Pusu değil aslında. Şok uygulama yapıyor mesela. Tak diye yolun ortasında. Gelen aracı durduruyor. Alkol var mı? Bakıyor. Ehliyet var mı? Bakıyor. Sıkıntı var mı? Çünkü orada işte atıyorum uyuşturucu taşıyan vesaire yapan cinayete karışmış araması olan kaçıyor zaten. Bakıyor. Şimdi bunlar niye rahatsız olursun Halil? Şimdi ya da uzun yola şimdi yola çıkacaksın yine söyleyeyim hani çıktı polis dedi ki otobanın girişinde çıkışında yolda dur kardeşim dur ehliyet ruhsat. Niye rahatsız olayım bundan? Yani tamam birkaç dakika mı alacak bu ayrı bir hadise niye rahatsız olayım
10: zaten
8: ya?
10: 10 saat yol gidiyorsun şurada 2 dakika dursan ne olur? Tam tersine ben bu uygulamalar gördüğüm zaman o kadar mutlu oluyorum ki.
8: Aynen.
10: Aranan var mı kaçan göçen var mı Allah esirgesin canlı bombamı götürüyor. Yani böyle yasaklı maddeler uyuşturucu bilmem ne sevkiyatımı yapıyor. Ne güzel işte ya.
8: Herkesin senin güvenliğin için. Aynen öyle. Için aynen öyle.
10: Yoksa oradaki trafik polisi arkadaşlar sabahtan akşama kadar ayakta yazın güneşin altında kışın soğuğun altında keyiften mi bekliyorlar?
8: Bu kadar basit. Ama şimdi vatandaşın da görürken cezayı yediğinde ve cezayı yemediğinde problem yok. Ama bunu çok fazla duyuyoruz sen de duyuyorsun. Devletin para ihtiyacı vardı bana böyle böyle yaptı. Kuralı evet. Bu.
10: Geçen
8: uyuyor.
10: Hafta geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta Kayseri'den biri hatta ulusala düştü. Kafa milyon tabiri caizse. Hı-hı. Hem de Kocasinan Bulvarı'nda şeyden geliyormuş. Asker uğurlamasından geliyormuş. 2.3 mi 2.4 promil alkol ki üf, üst limitin 4 katı 5 evet, katı.
8: 50 promil üst limit.
10: Burada diyor niye uygulama yapıyorsunuz diyor. Burada hiç uygulama olmazdı diyor. Polise atar yapıyor. Şaka gibi.
8: Valla alkollü araçla alakalı da şimdi sezonu insanlar bağ sezonunu değiştirip normale binince birazcık bağ sezonu farklı türlü açılıyor Kayseri'de. Bununla alakalı da hakikaten şehrin kayıplarından bir tanesi bu. Bizde ne yazık ki bak bunu altını çizerek söylüyorum. Alkol ve alkollü mekan kültürü bu şehirde oluşmadı. Kimin içip içmediğine ben karışmıyorum. Ama içenin içtiğinde araba kullanmaması gerektiğini... Göz önünde olması gerektiğini, bu insanların taksiyle vesaireyle başka bir araçla eve dönmesi gerektiğini bizim bu insanlara anlatabilmemiz lazım. Şimdi sen ne kadar karşı çıkarsan çık. Bir alkol tüketimi var memlekette.
10: Var.
8: Öyle ya da böyle var. Şimdi adamın kafa 1 milyon kafasım gözünün önünü görmüyor. Yolda uyuyacak mı, kusacak mı, bilincini mi kaybedecek bunların hiçbirinden haberi yok. Biniyor arabaya ben ulaşırım diyor. Çok fazla yaşadık. Bakın Kayseri'de şöyle zannediyor bazen insanlar. Yok canım o kadar da yani alkol falan yok yok yok. Ramazan ayında bile bu memlekette alkollü sürücü yakalanıyor. Çok mu anormal? Yok normal yani. Normal yani.
10: Kendini anca.
8: Bu kadar. E şimdi sen bu insanlara kardeşim sen buradan çık da evine git demeye başladığın anda, bu kültürü oluşturmadığın anda kaza, bela, ölüm. Şimdi sen gidiyorsun, kafa güzel, bir yere çarptın. E çarptığın yerde bir çocuk vardı, bir aile vardı, Allah esirgesin. Yani diğer maddi hasarlı kazalardan filan bahsetmiyorum. Araba senin, istersen perter. Güzel, onda da sigorta, kasko diyor ki yok ben bunu ödemem diyor, sen alkollüymüşsün diyor. Tamam, o kısımdan da çıkıyoruz ama bu kültürü oluşturamadık. Sebep ne? Bu kültürün içerisinde şu yok Halil'cim ne yazık ki. Bu geçmiş dönemde de öyle. Bizim memleketimizde alkollü mekanın olmaması ya da minimumda olması bu kültürün oluşmamasına sebep oldu. Ve şunu herkes çok çok iyi biliyor. Herkesi bu anlamda suçlayamam, söyleyemem ama işte bağ evleri, herkes okula döndü vesaire, tamam ortam müsait, 3-5 arkadaş gittik oturduk, iki muhabbet ettik, e sonuç oradan bir de döneceksin. O zaman bu kültürü de oluşturup o taksinin para kazanmasına müsaade etmemiz lazım. Burası da çok ciddi bir risk barındırıyor, haberiniz olsun.
10: Ya da böyle alkolü mekanlar kendi böyle bu servisi, eve servis hizmetini versin. Desin ki ya işte neyse çok örnek vermeyeyim, atıyorum 300 lira 500 lira vererek biz seni evinize götürüyoruz ya, sabah gel arabanı al.
8: Yayında hiç anlattım mı sana Ankara'daki yeni oluşturdukları sistemi, scooter sistemini?
10: Sanki öyle bir şey hatırlıyorum.
8: Ya adamlar müthiş bir şey icat etmişler.
10: Arabasıyla kaplayıp
8: anlamadıysam götürüyor. Da ha, aynen anlatmadıysam da dinlemeyenlere bir daha anlatmış olalım. Instagram'da denk geldi böyle, ya nasıl yani dedim. Adamlar bir hizmet oluşturmuş. Şimdi mekan çok fazla orada biliyorsun bu tür durumlarda. Adam arıyor şimdi, arabayla gitmişim mekana. Şimdi bir taksi beni götürsün dediğinde sabah arabayı kim alacak derdi var. Araba neredeydi derdi var. Bunların hepsinin derdi var. Telefon açıyor, bir tane skuterlu şoför geliyor. Skuter katlanabilir durumda, götürüyor arabanın bagajına koyuyor. Seni evine kadar bırakıyor. Bir rakam alıyor, 500 lira 1000 lira bir rakam alıyor. Skuterini bagajdan yeniden çıkartıyor, basıyor gidiyor mesela. Ya bak adamlar buna bile bir inovasyon düşünmüşler. Fikir mi? Vallahi fikir yani, beğenme bir skuterla dört tane adamla bu işi yapabiliyorsun. Bence önemli, ve rezervasyonla tamam diyor, yarım saatten gelirim, bir saatten gelirim diyor. Altında da elektrikli skuter var. Hani arabayı götürdüm, biri beni bıraktı vesaire derdi yok. Şehir içerisinde bu taşımayı yapıyor. Kültür oluşuyor. Şimdi bizim burada da hadi yeri gelmişken bundan da bir miktar bahsedelim, sonra konuyu değiştirelim. Şimdi bizim burada ne hikmetse bir tayfamız var. Bu tayfa şöyle diyor: bu memlekette alkollü mekan olmasın. Erciyes'te turizm bölgesinde alkollü mekan olmasın. Bir gerizekalı öyle bir başlık atmıştı mesela. Otel açılışı var. Alkollü mekanı dualarla açtılar filan diye. Bakın kardeşim, sen içmeyebilirsin.
10: Hain mi yapacaktı?
8: Sen içmeyebilirsin. Başka birisi içmeyebilir. Şuradan Alman turist geldiğinde, İngiliz turist geldiğinde onun rutin kültüründe var. Beğen ya da beğenme. Bir tarafa turizmi koyup bir tarafta ben bunu istemiyorumla bu işin içinden çıkamıyorsun. Bunu yapan şehirler var. Mesela nasıl yapıyor? Dini bir şehir var işin içerisinde. Manevi havası olan bir şehir var. Diyor ki ben burada bunun yapılmasını istemiyorum. Nerede yapılmasını istemiyorum? Diyor ki ibadet merkezi burası. Bu merkezin etrafındaki misal 20 kilometre çap içerisinde bunun yapılmasına müsaade etmek istemiyoruz. İzin dışı. Kültürel ve inançsal değerlere aykırı diyorsun. Anlarım. Ama bunun dışında biz bunu nasıl oluyor bu diye başlıyoruz saldırıya. Saldırıya başladığımız yerde herkes iki arada bir derede. İşin enteresanı bu grubun sesi o kadar güzel çıkıyor ki siyaset sahnesinde. Siyaset, evet haklısınız efendim diyor. Basit bir şey söyleyeyim. Koskoca Kültür Yolu Festivali yapıldı. 8-10 tane sanatçı geldi, hiçbirine gitmesek de ekip takip etti sadece. Senin gitmemem, benim gitmemem, Merve'nin gitmemesi başkalarının gidip gitmemesini değiştirmedi. Gitti insanlar. On binlerce belki de yüz binlerce kişi bununla alakalı eğlendi. Şimdi aynı grup diyor ki efendim bu kadar konser yapıyorsunuz, bunlar hiç şehre yakışıyor mu? Ne yakışacak? Şimdi sen bu konseri doğru bulmuyorsun diye bu konserde eğlenen ya da konser isteyen insanların hakkını yok mu sayacaksın? Adamlar şöyle bir şey yaptı bak bu sene. 9 tane sanatçı var. Kayseri'ye gelen 9 da erkek. Dişi sinek geçmedi. Tabii. Hiç dikkat etmedin mi? 9 sanatçının 9 da erkekti. Bu sene Kayseri'ye gelen.
10: İlginç.
8: İşte efendim.
10: Değil mi? Tesadüf mü?
8: Bence bilinçli.
10: Denk mi geldi?
8: Bence bilinçli. Bilmiyorum. Çünkü bu kültür bunu getiriyor. Şimdi Memduh Başkan seçim dönemi öncesindeydi. Erciyes'te bir şey yaptı. Konser yaptırdı iki gün. Birinde şu Ferhat
10: Göçer
8: geldi. Birinde de bir kız vardı. Neyse adını. Değil. Popçulardan bir tanesi. Normal bir popçu aslında. Evet. Yani Memduh Başkan hala şey diyor. Yani ben bunun yüzünden oy kaybettim filan diyordu bir dönem. Ne alakası var? Çünkü bir kadın sanatçı kış günü üzerinde montla konsere çıktı bak. Dağın başındayız yani, Erciyes'teyiz. Neyle çıkacak bu kadın? Ferhat Göçer de öyleydi. Konsere gelen kişi sayısı 500'ü geçmedi. Yani ondan sonra da yapmadık zaten o konser serisini. Yani dağın başında olmuyormuş bu iş dediler.
10: Ya olmaz tabii.
8: Ha, ama dediler ki işte biz o kadın sanatçı ne alakası var? Çünkü yanında tabiri caizse kulağını üfleyenler, vız vızına girenler, adını ne dersen de efendim siz oraya getirdiniz mi? Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Yani bu bir alan ve bunun içerisinde kadın sanatçı gelmesin, böyle mekan olmasın, bu da buradan çıkmasın. Şimdi şehrin geri kalanı da bizi dinliyor. Böyle düşünenler de düşünmeyenler de. Şimdi bir sorsana. Yani aklı başında, güvenliğe alınmış, çocuğunu bile gönderebileceğin diyebileceğin bir konser kime ne rahatsızlık verir? Şimdi Far 38'in ilk günü Muazzez Ersoy geldi. Kime ne rahatsızlık verdi? Yer gök insan doluydu. O da bir kadın. Eğer böyle bakacaksan. Ümit Besen geldi, yanında Pamela geldi. Yani çıkartmayalım mı yani şimdi? Nasıl ya? Şimdi sahnedeki adabını istersin. Mesela manifest geldiğinde, manifest gelirse buna tepki gösterilir mi? Bir tık anlarım. Ahlaki temeli ya da ahlaki sınırı bir tık üstünde, yani bir tık fazla üstünde. Yani böyle abartı bir seksapel satışı var işin içerisinde. Bundan bahsetmiyorum. Ama normal bir alanda buna da karşıyız. Bu da olmasın. Bu da hiç gelmesin. Ve şehri bu mantık bir şekliyle hizaya getiriyor ve insanları, yöneticileri buna inandırıyor. Şimdi şehrin diğer tarafına bakalım. İşine çok net söylüyorum. Gayri ahlaki ya da ahlaksız bir alan olmadığı sürece bence sıkıntı yok. Ama sen burada tutuyorsun, misal veriyorum, son gününde Sefo mu vardı burada herhalde, öyle bir şey vardı. Sefo'yla işi de döndürüyorsun. 3 gün sonra Sefo uyuşturucudan anlıyor. Belediyenin suçu mu değil, Kültür Bakanlığı tarafından halledilen bir iş. Şimdi burada bir şeyden kaçıyordun. Burada başka bir hadise var. Kadın ve erkek bu dünyanın üzerinde dengeli bir şekilde dağılmış durumda. Bunu sanatından diğer kültürüne vesairesine bir şekilde görmek zorundasın. Müstehcenliğe, teşhirciliğe ben de karşıyım. Hangi alanda olursa olsun. Ama orası bir sahne ve bu toplumda bunu seven insanlar da var. Sen sevmiyorsun diye gelmesin gitmesin deme şansına sahip değilsin. Bu hikaye bizim alkollü mekan baskısından tut, mekanların kullanımı, turizmi, kültürü, sanatı her şeyi etkiliyor. Kültür Yolu Festivali'nde o günler konuşmuştuk, yeniden söyleyeyim. Kalenin içerisinde sergiler vardı, ilk sene bayılarak gittim. Bir sürü farklı insanla tanışma şansımız oldu. Bu sene sadece hat vardı. Hat sanatı. Albayrak grubunun hat sanatı, diğer tarafta hat sanatı. Kültür Yolu. Şimdi sanatımız sadece hat sanatından mı ibaret Halil'cim? Sadece Ebru'dan mı ibaret? Resim yapan sanatçı değil mi? Alternatif sanatlar yapanlar, performans sanat değil mi bunlar? Sadece resim mi, yani sadece hat mı çalışması gerekiyor?
10: Sadece oymuş demek ki. Ama ben yine söylüyorum, eleştirimi yapacağım. Kale özelinde bundan 20 sene 30 sene önceki kalenin o eski halini hatırlayanlar, içinde ticaretin döndüğü, esnafların olduğu irili ufaklı,
8: evet.
10: Ki sadece bunlar çadır ticareti yapanlar değil, böyle bir bina olarak içinde restoranların, kafelerin olduğu bir yerden bugün çok net söylüyorum, çok atıl kalmış, neredeyse hiçbir işe yaramayan, Kayseri'nin %99'unun işine yaramadığı ve bir daha içinden geçmediği bir atıl bir kale.
8: En son ne zaman gittin?
10: En son 2 hafta önce aracımı orada, evinin oraya koyup Bankalar Caddesi, belki de başlı başına konuşmamız gereken konulardan biri de Bankalar Caddesi'ndeki trafik keşmekeşliği, oraya arabamı koyamam diye ta orada, evinin orada bir yere arabayı koyup meydandan, kalenin içinden kestirme diye yürüyerek geçtim. Ön taraf meydan tarafına geçtim, kale arkasına, arka taraftan da çıktım. Çıkarken hiç... içeride gördüğüm belki toplasan 10 kişi falan vardı benle, evet, beraber.
8: Şimdi son dönem itibariyle Mülhem'in oraya açılmasıyla beraber bir gün seninle gidelim lütfen.
10: Ya Mülhem diyoruz da çok özür, belki ona kastediyorsun ya da kastetmiyorsun, onu bilmiyorum ama Mülhem bana ne Mülhem'den ya. Bak ya, bir oraya şey anlatacağım, bir tane ya, bir restoran dur, koymakla orası sosyal bir alan,
8: peki,
10: olmuyor.
8: Anlatabilir miyim? Peki, tamam, müsaade lütfen. Edersen. Şimdi Mülhem'den önce orada 3 tane farklı mekan vardı. Biri kafe, biri pastane, biri bilmem bir şey ve bir işe yaramıyordu. Şu an Mülhem'e dönüştürmek bize şunu oluşturdu. Kale gibi bir alanda misafir ağırlayabiliyoruz ya da yemek yiyebiliyoruz. Kayseri mutfağını görebiliyoruz. Bu bir kazanım.
10: Arabayı koyacak yer bulursak.
8: Şimdi önceden de yoktu. Halil arabayı koyacak yer. Ne yapayım şimdi? Kalenin altına otopark mı yapayım? Eşelim istersen. Hazineyi bulamadık. Biraz daha derinle eşeceğiz derim. Kalenin altına otopark mı yapalım? Yani şehir merkezindesin, otoparkı zaten arkasında, kalenin arkasında valeli alan var, istiyorsan kıyı parana ver parasını, vale götürsün arabasını. Evet. Şimdi şehrin merkezi burası. Şu dediğine katılıyorum. Kaleyi daha efektif halde kullanabilir miydik? %100 kullanabilirdik. Bir dönem hatırlıyorsunuz, gurbetçilere özel bir iş yapıldı. Gurbetçi festivali gibi, emlakçılar vesaire bir fuar alanı yapılmıştı. Hatırladım. Güzel olmuştu. Devamı şimdi gelmedi. Merkezin şöyle bir hadisesi var. İnsanlar bunu fark etmiyor. Şimdi merkeze sen arabanla yaşadığın için, yani arabaya in, arabaya bin, arabaya in. Sen merkezde bir etkinliğe vesaire katılamazsın. Anladım. Sen çünkü arabacısın. Bak biz şu an Sabiye'deyiz. Meydana gideceğimiz, Kazancılara, Bankalar Caddesi'ne gideceğimiz zaman ne yapıyoruz? Şuradan yürüyoruz. Çünkü arabayı koymak başlı başına bir dert. Yani birazcık gidip de istasyon caddesinde falan koyunca ya da yer arayınca, abi ofisin önüne koysaydık diyor çocuklar. Hakikaten öyle yani. Ofisin önü bu anlamda daha rahat. E şimdi ama bir de orada bir yaya hadisesi var, sirkülasyonu var. Yayayı çekebilecek etkinlikler, pazarlar, alanlar düzenlenmeli. Mülhem bence kırılma anlarından bir tanesi. Çünkü önceki dönemde kale gibi bir alanda ve meydanın önündeki 3-4 tane kafeterya dahil, hatırla meydanın ön tarafında tramvay hattının üzerinde 3 tane mi 4 tane mi kafeterya vardı. Kayseri ile alakalı hiçbir iş yoktu. Dürüm var, döner var. Anladın mı? Çay var, kahve var. Kayseri yok. Sucuk yok. Mantı yok. Şimdi Mülhem en azından bunu toparladı. Ve şu an itibariyle bazı zamanlarda rezervasyonunu bile çalışıyor. Bu bir başarı. Geç olmuş bir başarı. Ama şimdi senin dediğin kısma dönelim. Burada yayaya uygun bir etkinlik alanı yapılabilir mi? Yapılabilir. Mesela şunu yapamazsınız. Kalenin içerisinde çok dünyaca ünlü bir sanatçının sanat sergisini yaptık. Evet, mekansal olarak güzel ama kitlesel olarak doğru değil. Kitlesel olarak doğru değil. Düşünsene, yani orada bir sanat sergisi yapıyorsun. Tamam mı? Kitleye bakıyorsun. Kitle yaya olması kötü bir özellik mi? Hayır, ama o yanında oturan MOBESE dayıları falan hesap ettiğinde yani ne yapacak ki o kitle? Ama onları ilgilendiren, onlarla hemhal olunabilecek etkinlikler ya da uygulamalar yapılsa tutar mı? Tutar. Ne zamana kadar? Akşamın belli bir saatine kadar. Yaz döneminde akşam saatlerinde gurbetçi vesaire içinde düşünüyoruz ya, ışıklandırması çok rahat bir alan, otoparkı çok rahat bir alan. Saat 8'den sonra Bankalar Caddesi'nde otopark problemin yok. Doğru mu? Etrafta yok. Ha, o zaman saat 8'den sonra burada bir konser, bir dinleti vesaire yaparsan şehrin diğer kısmında gelir. Ama biz bu kaleyi başladığından bugüne, içindeki Seçalcılar ve Rus Pazarı döneminin dışında, biz bu kaleye o efektif duruşu bir türlü veremedik. Evet. Mesela bir dönemde turşucular, bunlar filan derken o zaman da biz bir hata yapıyorduk. Bak şimdi bize nostalji geliyor, eskiden daha canlıydı diye, tespitimiz doğru, canlıydı. Lütfen iyi hatırlayın, şimdi aklımızı bir canlandıralım. Kalenin içerisinde hikaye başladı, bir dönem haldi burası. Doğru mu? Bir dönem haldi. Hal olarak da kullanıldı kalenin içi.
10: O zaman aklım yetmez.
8: Yani şimdi
10: hal olarak kullandığı dönemi bilmiyorum.
8: Hal, pazar, bir dönem Sarraflar Çarşısı buraya alınsın diye yapıldı. Sonraki dönemde de kılık, kıyafetçi vesaire, ucuzcu, hepsi beraber devam etti. Şimdi o gün bize çok güzel geliyor. O gün üst üste çıkmıyor muyduk bazı konularda? İçeride esnaftan sıkıntılı esnaflar yaşamıyor muyduk? Vardı. Vardı. İçerinin aurası değişmişti. Yanlış anlama ama ailenle de giremiyordun yanında, hanımınla. Bunları da yaşadık biz. Bak şimdi temiz bir alan var. Düzgün inşa edilirse. Ama ben yıllardır kendimi bildim bileli kalenin içerisinde efektif bir duruş yapamadık. Ya Seçalcı bit pazarına döndü ya da bu hale geldi. Yapılabilir mi? Evet, aklı başında bir tarafından yapılabilir ama bunun için sıkıntıyı çözmek için oraya bir işletme mantığı koymak lazım. Evet, burası bir tarihi eser kardeşim. Ya o zaman müze olarak bırakacaksın, içine kimseyi almayacaksın. Doğru mu? Ya da insanlar içinde bulunsun ve bu bağlantıyı şehrin merkezinde turizme kazansın diyorsan, o zaman insanların kullanabileceği kadar da bir alan oluşturmak zorundayız. Bu bizim için bir mecburiyet. Yani
10: çok şey yapılabilir ama biz maalesef kaleyi söylediğin gibi efektif kullanamadık. Turizme de kazandıramadık. Evet. İçeride bir tane müze. Ben girdim mi müzenin içine? Yok, girmedim. Kendi adıma konuşuyorum. Girmedim. Kalenin içine vakit geçiriyor muyum? Hayır, geçirmiyorum. Gidip yemek yer miyim? %99 ihtimalle de gidip yemek de yemem.
8: Ya güzel ya. Yok,
10: ben kendi adıma konuşuyorum. Belki de fırsat olur.
8: Ben götüreyim
10: seni. Onu ayrı düşünelim. Ama peki bir defa gittim, ikinci bir defa ne zaman giderim? Bu başka bir şey. Olay sadece Kayseri değil. Orada bir canlı bir hayat var idi.
8: Evet.
10: Ve orası turizme kazandırılırdı. Ya eskiden orada 90'lı yıllarda içeride çok pahalıya satılan halı dükkanları da vardı. Evet. Halıcılığı da bitirdik. o Cumhuriyet Mahallesi'yle beraber hiçbiri kalmadı o halıcıların. O da ayrı mesele ama belki onun hikayesi başkadır. Çok bildiğim bir konu değil. Ama biz oraya turisti çekebiliyorduk. Daha öncesinde biz o kale surlarına çıkıp şehri izleyebiliyorduk. Tamam, şimdi gidip de millet kaleye surlara çıksın demiyoruz. O ayrı mesele ama ya orada bir güvenli alan olup cam teraslar gibi yapılabilir. Etrafı böyle yani birileri böyle hani ben kendim atacağım diye surlara çıkmasın önüne geçip şehrin izleyebileceğin bir kafe ya da bir müzik dinletisi haline getirilebilir mi? Getirilebilir. Gündüzleri ticaret merkezi olarak yapılabilir mi? Yapılabilir. Ya her şey yapılabilir. Ama biz şu ya da bu sebeple maalesef kullanamadık ya.
8: Dediğin mümkün. Sen neden fikirim? Bak, bu dediğin alternatifler mümkün.
10: Bir sürü alternatif.
8: Ama biz bu alternatifleri kale hikayesinde ne yazık ki yıllardan beri kullanamadık. Şehir merkezinde de kullanamadık. Şimdi Serbülent demiş ki Melikgazi Belediyesi'nin Mimarlar Odası için Gönhan'ı içerisinde yaptığı restorasyon düzenleme mükemmel olmuş. Çok güzel bir iş. Gönhan'a gittin mi sen? Yok, bilmiyorum. Biz bu arka taraf Urgancılar tarafından giriyorsun cami kebirinin oradan. İleride sol tarafta ufak bir mescit vardı, belki hatırlarsın, üst katta. O mescitten keşfettikleri bir alan. Dükkanların arasından girdiğim bir yer var. Böyle çok alakası. Orada küçük küçük dükkanlar var. Böyle gidiyorsun. Hı hı. Bir yere giriyorsun. Kocaman bir han oluşuyor. Gönhan orası. Sayın Palancıoğlu'nun emeği çok orada. Allah var yani. Çok gece çalışıldı vesaire. Üstü tamamen keşmekuş olmuş. Çok da güzel bir alan olmuş. Serbülent doğru söylüyor. Şimdi buraya bir vasıf kazandıralım dediğimizde de burada zorlanıyoruz. Şimdi sergi alanı. Geçen Mimarlar Odası'nın herhalde bir programı vardı. Ben bir açılışta gittim. Çalıştay yapıldı. Vasıf katmakta zorlanıyoruz. Alan güzel. Ama buraya ne yapacağız? Yeme içme mekanı yapsam bir dert. Sadece kültür sanat mekanı yapsam bir dert. Beraberinde bir şey tutuyorsun. Etraftaki dükkanlar zaman alacak bir iş. O anlamda hem anmış olalım hem de Serbülent'e teşekkür ederim hatırlatmadan dolayı. Mesela demiş ki Bedesten'i de boşaltıp sergi alanı yaptılar. Çok güzel demiş Özgür. Bedesten nereydi? Ya, Bedesten. İyi hatırladım bir yerde. Bedesten nereydi? Şu an
10: hatırlamadım. Bedesten diye söylenen yer Düven'in tarafı. Ama onu kastettikleri yer sanki Kapalı Çarşı'nın
8: orada arka tarafı. Şimdi şeyi düşünelim. Tarihi niteliği değiştirdiği için düşünelim. Hunat Camii'nin yanındaki alan. Hunat Medresesi. Kötü mü oldu? Bence güzel, küçücük küçücük dükkanlar, sanat atölyeleri, orada oturulan kafeler. Ya çok mu efektif? Değil ama güzel kardeşim. Ben gidip oturabiliyorum. Orada bir çay içebiliyorum.
10: Ama oraya yani. Daha çok gittim ben.
8: Evet.
10: Daha çok. Yazın güzel de serin de oluyor.
8: Yüncülerin, halıcıların olduğu kısım bıçakçılardan geliliyor diyor Bedesten. Şimdi biz bu alanı birazcık işin uzmanlarına bırakalım ama şehrin merkezindeki olan alan evet gelmiş Bedesten, kellecilerin oradan mescit girişi, bildim şimdi, hatırladım işi. Onun da mesajı geldi. Şimdi biz bu tarihi alanların kullanımını doğru kullanabilmek adına uzmanlarına bırakalım. Melikgazi Belediyesi bu anlamda Allah var. Mimarlar Odası'yla çalıştığı yaptığı alanı ne yaparız dedi. Ben Başkan Bey'e kendi tavsiyelerimi o gün mesela sunmuştum açılışta. Çok güzel bir koridor oluşmuş. Çok güzel bir dinleti alanı oluşturabilir. Müzisyenlerin bulunabileceği bir alan oluşturabilir ama bu şey cangır cangır müzisyenler değil. Yani böyle keyifli bir soft müzik, çünkü alan bunun için çok çok müsait olabilir. Burada çok ufak kafeler olabilir. Kafeleri özel işletmelere vermek biliyorsun son dönemde çok rahat bir uygulama değil. Çünkü o para kazanmak için sonuna kadar direniyor. Kirayı çıkar atacağım diye, ama tatlı bir işletme çıkabilir. Kayseri gastronomisini hala tutabileceğimiz yer sayısı çok fazla değil. Bunlar olabilir diye konuşmuştuk ama kale üzerinde düşündüğümüz yer yıllardan beri istediğimiz efektiflikte kullanamamış olmamız. Ama yine söylüyorum, mülhem bence önemli bir icat. Gitmeyenler için tavsiye ederim. Çok güzel ve keyifli bir alan olmuş, kahvaltısından yemeğine kadar. Hani şöyle bakıyoruz biz. Şimdi gıda sektöründe de işin ucundan bulaştığım için. Şimdi diyorlar ki efendim Kayseri'nin yerlisi ya da Kayserili gidip burada yağlama mantı yemez. Bakış açısı bu.
10: Pahalı mı?
8: Yok.
10: Bilmiyorum. Bilmediğim
8: şey. Evde yapılır. Onun şeyini, lavaşını, bazlamasını beğenmez. Öbürünün kıymasını beğenmez filan gibi diyor. Bakın arkadaşlar, 1,5 milyonluk bir şehiriz.
10: Bunu değiştirelim artık ya. Tabii. Bence de.
8: Bak, 1,5 milyonluk bir şehiriz. Yani şöyle mi yapılıyor zannediyorsunuz? Bursa'da İskender herkes evinde filan mı yapıyor? Doğru mu?
10: Ya da Erzurum'da herkes şimdi, evinde cağ kebap mı yapıyor?
8: Antep'te herkes kebabı evinde mi yapıyor?
10: Yani
8: şimdi tabii ki evin bir kültürü var. Ev yemeğinin bir kültürü var. Misafirimiz geliyor. Mantıyı, yağlamayı yedirebileceğimiz yer sayısı çok düşük. Şehir merkezinde daha da düşük. Üzülerek söylüyorum, düşük. Yıllardır bunu söyledik. Şimdi biz de bunu belediyeye hatta dedik ki bakın çevre yolda bizim yerimiz yok. Çevre yol geçişinde. Bizim çevre yolda bizim yöresel ve yerli ürünlerini satmamız gereken yer var dedik. Memduh Başkan'a biz stüdyolarda sorduk. Memduh Başkan'a dedik, biz zamanında yaptık. İşletmeciler gelmedi. E ben o zaman da söyledim, şimdi de söyleyeyim. Başkan biz yapalım o zaman. Biz derken belediye kendisi yapsın. Orada bir pazar oluşunca özel sektör daha fazla gelmek isteyecek. E şimdi hadi bakalım, buyurun yapalım. Şimdi Kayseri Turizminden yarın bir gün gastronomi başlayacak. Gastronomi festivali başlayacak. Kardeşim biz gastronomide çok iyiyiz ya. MasterChef'i seyrediyor musun bilmiyorum. Bizimkiler çok seviyor. Arada bir denk geliyorum. Kayseri mantısı. Kayseri mantısı, Kayseri yağlamasının girmediği süreç yok.
10: Yaptılar birkaç.
8: Anladın mı? Yani şimdi senin meşhur pastırman var. Meşhur mantın, meşhur sucuğun, bunların hepsi var. Etin var. Tatlıların var, nevzinem var. E şimdi bu kadar hadisenin içerisinde hiç yok gibi davranamayız. Tamam, et kültürüyle dolu bir Antep değiliz. Ama bizde de hamur var kardeşim. Ve bunu yemeye gelen insanlar var. Bunu seven insanlar var. Ama ben şehrimin merkezinde özel işletmelere de çağrımdır bu. Şehrim.

0: Bunlar bir şey yeme ihtiyacı hissetmeyecek mi? Hissedecek. İki, benim canım mantı çekemez mi ya? Hanıma lafım geçmiyor varsayalım ki benim mantı yiyesim var. Yağlama yiyesim var. Yani yemeyecek miyim? Şehirde hamburgeri, tostu, tavuk dürümü çılgınlar gibi tüketen şehirde mantıyı yağlamaya insanlar yüzüne bakmayacak mı? Sen tüketmedikten sonra dışarıdaki adam niye tüketecek? Bu çünkü ürete ürete sirkülasyon oluştura oluştura girecek. Şimdi yanlış anlama şuradan, yani çiğ köfteciler kusuruma bakmasın. Çiğ köfte dürüm yemek mi sağlıklı? Yağlama yemek mi sağlıklı? Bir baksana, yani içindeki ürün belli, şekil belli, şemal belli, bir yiyorum ve seviyorum. O zaman müsaade edin yapsın. Bunun için mülhem istisnasını bunun için koydum. Ben bir adım ötesine geçiyorum. Lütfen ve mümkünse Büyükşehir Belediyesi dışında biz oturalım, kendi keyfimizle oturalım ve daha fazla özel sektörde Kayseri mutfağı türevlerini oluşturtalım. Bir restorana gittiğimde, Kayseri'de çorbacıya gittiğimde mantı var mı dediğimde evet diyebilmeli bence. Çorbacı çorbacı. Mantıda bir şey yok kardeşim, suda açlıyorsun. Mantın var mı? Var kardeşim. Şuradan başka bir restoran, alakart olması gerekmiyor. Normal bir restoran, işte kuru fasulye pilav ise. Mantı var mı? Var kardeşim. Mantının yapılmasında ne var Ali?
1: Tabii.
0: 10 dakika bekletsin seni. Bu şehirde mantı olmalı. Bu şehirde yağlama olabilmeli. Herkes için mi? Evet, herkes için olabilmeli. Ama bunu belediye yapacak, belediye devamını getirecek diye sadece her şeyi devletten beklemek gibi bu mantığa bakmamak
1: son
0: lazım.
1: Son cümle olarak belki birkaç konum daha var.
0: Konum da kalmadı.
1: Eleştirdik bir şey ama bitirdik. Teşekkür etmemiz gereken bir konuda Küçükkapı, Kayseri Mahallesi bölgesi. Çok güzel işler evet. Yapıldı. Bak ben orayı çok beğeniyorum. Yeni alanlar katılıyor, inşaatı devam edenler var. Sadece şunu rica ediyorum, ne olur hızlandırın ya. İnşaatı hızlandırın, daha fazla bir alan olsun. Bak şehir dışından gelen, etrafımda gördüğüm insanlar da oraya gidiyor.
0: Orada da şu hızlanmıyor. Turizm alanları var. Halicim hemen bir bilgi vereyim. Peki. Şimdi TURSAP Genel Başkanı geldiğinde oraya bir tur düzenlendi. Biz de medya takibi için o alandaydık. TURSAP Başkanı, Memduh Başkan, TURSAP'ın Kayseri'de. Şimdi Memduh Başkan diyor ki burada yerim var. Yerim var. Yap, işlet. İşlet diyor, bak devlet de değil, işlet işlet. Çünkü biz iyi bir belediyeyiz diyor. Yani bunu atıyorum 20 yıl 25 yıl anlaşırız. Ama sen 21 yıl 25 yıl daha koyabilirsin buradan, yani problem değil. Hani devam et. Yani sen yeter ki işini düzgün yap. Yer var. Birinin gelip bunun restorasyonunu ve inşasını yapıp yap işlet devlette otel yapabilir, kafe yapabilir, mekan yapabilir. Yer ve parseller var. Memduh Başkan da diyor ki buyurun gelin. Her gelene buyurun gelin dedi. Ben biliyorum bizzat. Yanımda iki farklı gruba söyledi. Buyurun dedi, parseller burada. Ben size vereceğim. Siz tamam diyorsanız, para da istemiyorum. Proje de var zaten. Hani restorasyon olduğu için. Buyurun yapın. Bugünün parasıyla atıyorum 10-30-50 milyon para harcayacaksınız. Mekanı oluşturmuş olacaksınız. Mülkiyet belediyenin. Ama siz işleteceksiniz. Otel mi yaparsın, mekan mı yaparsın? Gelmiyorlar. Şimdi oranın cazibesi artınca gelecekler. Daha cazip olduğu zaman gelecekler. Hani burada yatırımcının, bizim yereldeki yatırımcının artık şuna doğru dönmesi gerekiyor. Bak burası bir yatırım ama bir tarafında şehir meselesi ya. Yani şehrin de bir yakışanı var. Hani ya ben 50 milyon 100 milyon atıyorum, 100 milyon buraya para yatıracağım. Bu 20 yılda 100 milyonu çıkartmaz. Olsun. 30 yılda çıkartsın.
1: Keşke o bölgeyi gözünün önüne getir Mustafa.
0: Evet.
1: İşte Asri Mezarlığa doğru giden yol, işte hani eski Güneş Hastanesi diyelim, sol tarafında kalan, ilk ışıklardan sola doğru dön, Battal altına doğru giden evet. Yolda o alan ve arka tarafta Akansu Koleji'nin arasını düşün.
0: Hı hı.
1: Orası yapılaşmak için zaten çok eski ve birçok binada o harabeye dönmüş olan yerlerde yıkılmaya müsait.
0: Evet.
1: Hatta böyle bir tuhaf tuhaf kişiler kalıyor o bölgede. Keşke bu söylediğim alanı gözün önüne getir. Tamamen Kayseri Mahallesi olarak düşün. Bak, alın size uçuk bir proje. Tamamını bir katlı iki katlı yerleşim, kafe mi, restoran mı, kitap evi mi, kütüphane mi, saz evi mi, caz evi mi, ne yapıyorsam, küçük butik oteller dahil. Olay orada bir tarihi yerler var, restorasyon olan yer var. Hı hı. Bir de hemen
0: tarihi olmayan alanlar
1: var. Olmayıp da şu an inşaat, yani normal bir müstakil ev yapıyormuş gibi sıfırdan, hı hı, yaptıkları yine belediyenin yaptığı yer var. Keşke bu alan yapılsa, şehrin merkezinde turist de çeker, yerli turist de çeker, vatandaş da çeker, çevre illerden insanlar da çeker. Ankara'da Pursaklar'a giderken Ankara Belediyesi'nin yaptığı zamanında, ki bu dedim 10 sene önce.

0: O kadar güzel böyle Ankara evleri, Karabük evleri gibi eski ve tam şu an anlatmaya çalıştığım şeyin canlı
1: Safranbolu
0: örneği.
1: evleri gibi.
0: Safranbolu evleri gibi orada bir yer var. O kadar güzel işletmeler var ki değişik değişik Mustafa. Mutlaka bir Ankara'ya gittiğinde bir tavsiye ederim. Bir boş vaktinde o Pursaklar tarafına gitmeni yeni mahalleden sonra tavsiye ederim. O kadar güzel ve kalabalık. Gencecik insanlar, genç arkadaşlarımız. Ya kimi orada saz dinliyor, kimi orada bir şiir dinletisi var.
1: Sazda gitardı daha çok ama olsun.
0: Mesela hayır o da
1: Ha,
0: var.
1: o da var
0: Bak o da
1: peki.
0: var. Türkiye evleri de var. Öbür tarafta gitar dinleyecekleri yer de var. Bir tarafta kütüphane var. Bir tarafta çay ocağı var ama fiyatlar çok uygun. Yani bir çay ya yani şey gibi emekliler kıraathanesi 2,5 TL'ymiş. Henüz gidemedim ama gideceğim emekli olarak. Onun gibi de düşün ve insanlar o kadar yoğun ki ve tabii sadece bununla bitmiyor. Güvenlik önlemlerini de alacaksın ki çal çakıl gelmesin diye. Çok güzel bir turizme kazandırılacak bir bölge haline gelebilir. Bu söylediğim yer. Tabii ki arka planda mirasçıları kimdir? Ne kadar milli emlak, ne kadar belediye o kısmı bilmiyorum.
1: Çözülmeyecek
0: Ama
1: yer yok ama
0: yapılabilir.
1: önce birilerinin hayal etmesi lazım. Ve bunu da icraatın başında ya da icraatın içinde olan insanların dinlemesi ya da bu hayal edenlerin icraatın içinde ya da başında olan insanların yerine geçmesi lazım. Bu bir ufuk meselesi. Ama başta da söyledim. Yani illa şu olsun derdinde değilim. Kayseri Mahallesi'nde oluşan ortamdan dolayı yüzlerce şikayet yağıyor. Şikayet edilecek bir şey var mı? Efendim diyor, burada alkol tüketiyorlar, burada şu oluyor, burada müzik oluyor. Abi bir salsana ya. Bir müsaade eder misin? Ya bak, şehre turizm alanı, otel var. Otelde bile bir şeyin yapılmasından rahatsızsın. Böyle iş mi olur? Yani her fırsatı bekliyor. Bak artık biz bu ruhun bir grubun tabii ki itiraz edebilirler ha, bu arada. Problem yok. Ama itiraz edenlerin sesi kullananların sesinden daha fazla çıkıyor. Ve burada gerekli güvenlik uygulamasını, gerekli desibel uygulamasını yaparak kanunun nizamın çerçevesinde burada bu alan oluşturulabilir. Şehre gelen, bak bunu fark etmiyoruz. Mesela diyor ki bizim üniversite öğrencisi bize daha fazla gelsin. Bence de gelsin. Niye biliyor musun? 100 bin tane, 50 bin tane üniversite öğrencisi geldiğinde bunun 5 bin tanesi gitmeyip Kayseri'de kaldığında sen göç almış oluyorsun. Ve akıllı bir göç almış oluyorsun. Üniversite mezunu, doğru mu? Şimdi çocuk burayı yazarken bile tercih sebebini yapmıyor. Niye? Kayseri'de diyor gideceğim. Ya bunu açsana çocuğa. Şuradan İstanbul'dan arkadaşlar geliyor, diyor ki sizin orada Talas diye bir yer varmış. Talas neymiş diyorum. Şimdi bilmiyor gibi, neymiş? Eğlence mekanları oradaymış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Talas'ı biliyoruz hepimiz yani. Hangi eğlence mekanından bahsediyorsun Talas'ı? Tamam, yeme içme kafe. O zaman şehre ve şehrin geneline bunu
0: Belli dediği
1: yayacaksın.
0: yer
1: Şimdi
0: kafe
1: bakmadığın yeri yönetici isteyeceksin. Şurada organize de fabrikaya yöneticiyi buraya çağıracaksın. Hanımı, çoluğu, çocuğu, eğlence, alkolden bahsetmiyorum sadece. Lütfen dikkat edin. Ne mevzum o da değil. Şehirde ne var ki diyor. Şehire bu imajı, bu korku salıyor. Yani yok mu kardeşim? Dün konser yok muydu? Bu memlekette dün de konser vardı. Ondan önceki gün de konser vardı. Salonu var vesaire var. Şimdi aman o olmasın, aman bu, aman burada bu oluyor dediğinde şehri küçültüyoruz. Farkında olmadan. Ha, büyümesi için böyle olması lazım. Kardeşim burası yani, yani çok özür diliyorum. Ticaretin başkenti dediğimiz yerin ticaretin son kentine doğru çeviriyoruz. Yapmayın. İnsanlar, yaşayanlar buraya gelsinler ve kalsınlar. Göç alıyor Kayseri diye başladığın yerde. Son 10 yıldır göç almıyorsun. Millet otel niyetine kullanıyor. Yıllık 30-40 bin kişi Kayseri'ye geliyor. Nereden geldiğini tahmin et. 30-40 bin kişi Kayseri'den gidiyor. Ve nitelikli insan sayısını azaltıyoruz. Üniversite sınavı kazanmış. %1'e %2'ye girmiş çocuk. Ankara İstanbul'u tercih ediyor. Eskişehir'i tercih ediyor. İzmir'i tercih ediyor. Antalya'yı tercih ediyor. Sana %20'deki çocuk kalıyor.
0: Yani
1: Evvel insaf.
0: ya Kayseri yerine Eskişehir küçümsediğimden değil haşa ama ya Kayseri'nin 1/3. Kayseri yerine Eskişehir tercih ediyorsa yazının yüzünü tercih ediyorsa otur düşün bu çocuk neden Eskişehir'i neden istiyor diye.
1: Aynen öyle ve yaşantısal olarak tam bir öğrenci şehri oldu. Yani adam yaşıyor. Ben yıllar önce gittiğimde bile insanlar evde bile yemek yemiyordu. Ya ucuzdu zaten, dışarıdaydı, öğrenci rahattı. Şimdi senin buradaki öğrenciye bakıyorum. Bir tık Talas'ta şöyle önünü açmışsın. Onda bile rahatsızlık veriyorsun ama oluyorlar diyor. Ya şimdi kardeşim, uyuşturucu satıyorsa al kellesini. Buna bir itirazım yok. Yanlış iş yapıyorsa al kellesini. Vallahi buna bir itirazım yok. Çocuklar da böyle yapıyor. Ne yapacaktı? Ne yapacaktı ya? Sen bu çocuğu mescide çağıramadıysan, sen bu çocuğu oturmana, gündemine, sohbetine çağıramadıysan ve bu çocuğu buraya dahil edemediysen, doğru mu kardeşim? Bu çocuğu cumaya getiremediysen, bu çocuğu dışarıda tuttuysan tüm envanterinde, yani televizyonunda, sosyal medyanda, vırtta zırtta bu çocuğu alamadıysan içeriye, anlatamadıysan, ne yapalım şimdi? Yasaklayalım mı hepsini? Sen bu taraftaki faaliyetine bir baksana, bu çocuğa nasıl dokundun? Hetüt diyerek ne kadar gidebildin bu çocuğa? Böyle yapmayacaksınız bak kral. Ne kadar gidebildin ya? Çocuk ne kadar dinledi seni? E cemaatler, yapmayın demiyorum işinizi. Hakkıyla yapın. Bu çocuğun sana gönlünün kayması için bu çocuğa atmosferini versene bir tane ya. Bu çocuk gelsin, sen de rahat etsin, sen de dinginleşsin, sen de eğlensin. Hadi. Bize gelmiyorsa hiçbir yere gitmesin. Bizde değilse hiçbir yerde nefes almasın. Olmuyor. Kazın ayağı böyle gitmiyor. Dünyada da böyle gitmiyor. Kusurumuza bakmayın. Efendim gündem vardı birkaç tane ama sadece ufak bir başlığı vereyim. Ulusal da bence önemli. Trump ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacağız demiş. 3 Kasım'a kadarki ara seçimlerde. Bu dönem 3 Kasım'a kadar en azından piyasada bir rahatlık oluşturabilir diye bir temennimiz var. Dün itibariyle Anamob'un gala gecesi gerçekleştirildi. Hulusi Akar, Mahmut Arıkan, Sayın Memduh Büyükkılıç, Hüseyin Okan'dan şu an fotoğraflardan da bakıyorum. Vali Yardımcısı Sayın Ömer Tekeş, OSB Başkanımız Melik Gazi Belediye Başkanımız oradalardı. Müsiyat nereden çıktı özür diliyorum. Anamob'un gala gecesi gerçekten her yıl coşkulu geçer. Bu yıl da bir tık coşkuluydu ama ben şu mesajı, ben sanayici o kürsüde olsaydım bunu verirdim'i hesap ederek söyledim bunu. Şu kadar zorlukta ve darlıkta, bu kadar sıkıntıda mücadele etmek bir yiğitliktir. Yani bir baba yiğitliktir. Bizim sanayicimize selam olsun. Yani şu kadar memleketin sıkıntısında bir umutla hala bu yapıyı ve bu çatıyı ısrarla sürdüren ve çok şükür ki genel itibariyle dün de görüştüm. Birinci gün iyi değildi, ikinci gün iyiydi, birinci gün fena değildi, sipariş aldık diyen bir sürü sanayicimiz var. Bereketi bol olsun inşallah. Abi. Hepsinin de ellerine kollarına sağlık. Bugün gün boyu itibariyle yine bu alandan haberleri size ulaştırmaya çalışacağız. Sonra gelelim pazartesi de yeniden gündemimizi açmış olalım. Laf Sokak'ta da Merveciğim neyimiz var?
2: Eylül ayında altın yatırımcısına %2,24 oranında kaybettirmiş. Siz altın yatırımı yapıyor musunuz diye sormuşuz.
1: Soruyoruz,
0: bir
1: yapıyor
0: ayda,
1: musun?
0: Bir ayda %10 kazananlara ne dedik?
1: Ufak demek, evet. Ufak düğünden kalanlarla bilen diye. %2 kayıp. İşte fona yatırsaydı ne olurdu? Hepsi kayıp. Hepsi kayıp, yok hepsi kayıp. Şu an fon patladı iş.
0: Çıksa ne hala, çıkamazsa?
1: Hala düşüyor. Hala
2: ama çekerdim patır büyük diyor. İhtimalle. Hı? Biraz yükselince çekerdim.
1: Paranın hırsı öyle olmuyor.
2: Olmuyor.
1: Biraz daha. Yani daha böyle mesela düşünsene. Misal veriyorum, düğünden kalma bir 50-100 bin liram var bir tarafta. Şimdi yatırıyorsun 1 milyon olmuş. Şimdi 50-100 katlamaya başlayınca 100 bin liran 200 bin lira olunca şöyle diyorsun. Evi de mi satsak? Arabalardan mı versek? Niye? 5 milyon koyarsan 10 milyon olacak. 10 milyon koyarsan 20 olacak. Bunun için bu hırs büyüyor.
0: Daha iki katı değil. Az söyledin. 10 milyon koyarsan 500 oluyor. Ha,
1: yani şimdi hal böyle olunca zaten fona batanlar veya çıkanlar, bu kadar büyük rakamın sebebi de bu. All-in yapmışlar. Elde ne varsa yatırmışlar.
0: Yani sonra çok kısa sürede oluyor.
1: Tabii tabii.
0: Daha çok iştahlandırıyor. Tabii.
1: Ve bu tür piyasa batışları, borsa batışları, altın batışları, döviz batışları dahil olmak üzere hepsinin temelinde aynı hadise var. Hırs. Hırs. Yani evet. Daha fazlası. Onun için babasının evine kadar sattırıyor. Bir para kazanıyoruz gidiyor, sonra bir bakıyorsun hiçbir şey kalmıyor. Çok can yanıyor. Onun için biz helalinden yavaş yavaş şiveyi şiveyi kazanalım değil mi? Yavaş yavaş biriktirelim. Çok da problem değil. Aynen. Efendim bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalarınız olsun. Rabbim ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin inşallah. Amin. Ve biz bugün müsaade isteyelim. Pazartesi sabah Allah'tan mani çıkması yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ve yine gündemi, günü değerlendirmeye çalışacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Pazartesi yeni yayınlarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Çünkü ancak karnımızı doyuruyoruz, ancak geçinebiliyoruz. Hayat çok pahalı.
4: Diyeceğim, mecburluyum ki altın yatırımı yapayım ben.
5: Hiç düşünmedim altını. Altıncı değilim belki ondandır.
6: Altından da kaybettim, dolardan da kaybettim, eurodan da kaybettim.
7: Altın alacak gücümüz yok yani.
8: Görüyorsun çarşı her tarafı tıklım tıklım dolu. Kafelerde dolu, her taraf dolu.
9: Sağ olsunlar, ekonomi idare edenler tam anlamıyla görevlerini yerine getirmiyorlar.
10: Çin altını alıyor, ucuzlatıyor. Amerika'da petrolü yükseltmeye çalışıyor.
11: Elle tutulabilir her şey güvenilirdir.
12: Eylül ayında altın yatırımcısına 2,24 oranında kaybettirdi. Siz altın yatırımı yapıyor musunuz?
13: Yapmıyoruz. Ne olacağı belli değil altının. Belki daha da düşebilir, belki daha da fazla çıkabilir. Yani ama şu an düşme eğiliminde. Amerika'nın yaptığı bütün petrol savaşları, Rusya olsun, Suudi Arabistan petrol rafineleri vurmasından dolayı tek global benim olayım diyor Amerika. Onun için de petrol yükseldiği takdirde altın her zaman düşecektir yani. Her şey petrole bağlı. Petrol olmasa lojistik olmaz. Lojistik olmasa alım olmaz, satım olmaz. İş istemez, hiçbir şey olmaz. Petrol bütün çarkın dişlileridir. Çarkın en büyük dişlisidir yani.
9: Daha önce yapıyordum evet ama şimdi maalesef bu durumlardan dolayı artık elimizi sürmeme kararı aldık. Çünkü ne olacağımız bellisiz. Akşam yatıyoruz ayrı, sabah kalkıyoruz ayrı. Ekonomi gittikçe kötüye gidiyor. Ateş pahalılığı. Sağ olsunlar ekonomi idare edenler tam anlamıyla görevlerini yerine getirmiyorlar. Çünkü her gelen bakan farklı bir şekilde pozisyonla geliyor. Farklı bir seçenek sunuyor ama maalesef fiyaskoyla sonuçlanıyor. Budur yani sebebi. İstikrarlı bir yönetimin olmayışı ekonomi alanında. Bu pahalılık olduğu sürece ben yani geleceğe pek kadar güvenle bakamıyorum maalesef.
6: Türkiye'de hiçbir şeye güvenmiyor. Altından da kaybettim. Dolardan da kaybettim. Euro'dan da kaybettim. Yatırdım. Yurt dışındaydım. Fakat 0-0 elde var 0. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Türkiye'ye Allah yardımcısı olsun. Neye güvenelim? Hadi size sorayım bakayım. Burada kanun yok. Burada yönetim yok arkadaş. İsterse beni alsınlar. Ben gerçeği konuşurum. Eskiden bundan iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Söyle bakayım. Bugünleri ararak bak. Bu seçimden sonra ne olacak Allah bilir. Seçime yetişecek mi yetişmeyecek mi bilmiyorum. Geliyor adam burada 500 lira, 1000 lira, 2000 lira bozduruyor. Tamam mı? Ooo günlük gülistanlık. O lokantaya gidiyor, bu lokantaya gidiyor, o yemeğe gidiyor, bu gibi. Erciyes'e gidiyor. Burada hangi vatandaşın bir tane Erciyes'e çıkıyor? Normal aylıklı.
14: Yatırım yapmıyorum. Neden? Yapamıyorum. Çünkü imkansızlıklar yüzünden maddi. Her şey çok pahalı. Ancak karnımızı doyuruyoruz. Emekli olduğumuz için. Yıllarca dursa da yani bilmiyorum her seferinde kazandırıyor diye düşünüyorum. Kadınların takmak, takılar. Alamasak da bakıyoruz. Hiçbir şeye yatırım yapamıyoruz. Çünkü ancak karnımızı doyuruyoruz. Ancak geçinebiliyoruz. Hayat çok pahalı.
15: Paramıza göre yapıyoruz yani. Genellikle altın, gümüş yatırımı yapıyorum. Savaş bitmeden zaten altının inecek de çıkacak da. Bir şükürsüzlük var yani ülkede. Ekonomi tamam iyi değil ama zamlar yapılıyor. Asgari ücretli geçinemiyor ama millet görüyorsun çarşı her taraf tıklım tıklım dolu. Kafelerde dolu, her taraf dolu. Şükürsüzlük olduğuna inanıyorum ben. Gereksiz harcamalar yapılıyor.
16: Şu anda yapmıyorum, düşünmüyorum altını. Bütçe olarak ben kendimi çocuklarıma daha çok ağırlık veriyorum. Onların eğitimine. Hiç düşünmedim altını. Altıncı değilim belki ondandır.
4: Diyecek mecburluyum ki altın yatırımı yapayım ben. Emekliyim. Yetiyor mu da altın yatırımı yapacağım? Görmüyor musun ortalığın durumunu? Her şey durmuş durumu. Çözümünü kendiler mi? Ben bilmem. Ben o kadar okusaydım ben çıkardım oraya. Onlar oradan kovardım ben dururdum orada.
11: Değeri çok yüksek şu an. Olduğu seviyeden aşağıda tutuluyor altın. Tabii ki yüksek. 8 bin lira, 10 bin liradan aşağı değil. Elle tutulabilir, her şey güvenilirdir. Yatırımcı olarak söylüyorum. Emekli maaşıyla geçinenlere sorun ona. Ben biliyorum ama söylemiyorum. Onlar çok memnunlar hayatlarında. Biliyorum da bilemeyeceğim yani. Bilemiyorum. Bilenlerin sonucunu biliyorsunuz.
17: Hayır yapmıyorum da şey de yok zaten. Üste bakın çoğunlukta yatıranların işi bu. Beklemesini bilenlerin mesela yatırdığı zaman uzun süreli yatırım yapman lazım. Bu Çin'le bir Amerika'nın bir savaşı var ya, gizli savaşı. Ondan dolayı da Çin altını alıyor, ucuzlatıyor. Amerika'da petrolü yükseltmeye çalışıyor. Öyle bir kar yapmaya çalışıyor. O düzende gidiyor. İnsanlarla oynuyorlar. Ekonomi buradan zaten her şey benzine bakıyor. Petrol bakıyor. Her şey oradan başlayıp orada bitiyor. Onun için de bu petrol oranını biraz dengelersek zaten enflasyon da orada sabitleşir.
7: Altın alacak gücümüz yok yani. Yatırım yapmıyorum. Yapamıyorum daha doğrusu. Hiç düşünmedim para olmadığı için.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor ligin 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1992'ye gideceğiz.

0: de. Sakın ha aman manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar rezil olursun. Hadi bakayım.
1: A.
0: Bir de Y de.
1: Y.
0: Şimdi bir de I.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

ikaz etmek. Uzunlar yanmıyor hakim bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni, sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer.

0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

1 Ocak 1992. Araçlarda sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 25 Ocak 1992. Tele10 yayın hayatına başladı. 1 Şubat 1992. Şırnak'ın Görmeç köyüne düşen çığda, köyde yerleşik bir taburdaki askerlerden ve köylülerden 97 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 1992. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 28 Şubat 1992. TRT İNT ve TRT Türk Avrasya adıyla küresel yayına başladı. 1 Mart 1992. İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1 Mart 1992. Show TV yayın hayatına başladı.

3 Mart 1992. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömür maden ocağında meydana gelen Girizu patlamaları nedeniyle 263 madenci hayatını kaybetti. 13 Mart 1992. Erzincan'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucu 653 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralandı. 14 Nisan 1992. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu.

15 Mayıs 1992. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Taşdelen Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 28 asker hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1992. Tarihi Galata Köprüsü yandı ve kullanılamaz hale geldi. 26 Mayıs 1992. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 1992. Haliç'te yapılan Yeni Galata Köprüsü yapılan törenle hizmete açıldı. 18 Haziran 1992. 12 Eylül askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa Büyük Meclis'te kabul edildi. 26 Haziran 1992. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 10 köylü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 1992. Kıbrıs Harekatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP milletvekili olan emekli Or Amiral Kemal Kayacan, İstanbul'da dev sol militanları tarafından öldürüldü. 10 Ağustos 1992. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76'ya yükseldi. 18-22 Ağustos 1992. Şırnak'ta devlet kurumlarına büyük bir silahlı saldırı başlatan PKK militanlarıyla kolluk kuvvetleri arasında 4 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 85 PKK militanı öldürüldü, 253 militan tutuklandı, 22 sivil ise hayatını kaybetti.

30 Ağustos 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Alan Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 17 asker hayatını kaybetti. 9 Eylül 1992. CHP tekrar açıldı. SYP'den ayrılan Denizli Milletvekili Deniz Baykal genel başkanlığa seçildi. 12 Eylül 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 22 asker hayatını kaybetti.

2 Ekim 1992. 250 bin TL'lik banknotlar tedavüle çıkarıldı. 4 Ekim 1992. Kanal 6 yayın hayatına başladı. 12 Ekim 1992. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı büyük bir sınır ötesi operasyonu başlattı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

4 Kasım 1992. 5000 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı. 8 Aralık 1992. Hükümetin Somali ve Bosna Hersek'te Umut Operasyonu adı altında görev yapacak olan Birleşmiş Milletler emrindeki güvenlik kuvvetlerine asker verme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Aralık 1992. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi. 28 Aralık 1992. Greenpeace Türkiye ofisi kuruldu ve faaliyetler başladı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyoruz. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, beşincisi düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spor bültenini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçında Erciyes 38 FK sahasında ağırladığı Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Metro Holding Kayseri Spor Manisa FK karşılaşmasını hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor ligin 7. haftasında cumartesi günü deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın antrenmanlarına devam etti. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise camiaya seslenerek üstlendikleri sorumluluğun ve verdikleri sözün arkasında durduklarını ifade etti. Alexander Kefer'in UEFA Başkanlığı için 4. kez aday olacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu. Sarı lacivertliler bu sonuçla normal sezondaki ilk yenilgisini aldı. Voleybolda Kupa Voley heyecanı yaşandı. Ankara'da oynanan Erkekler Aksa Sigorta Kupa Voley grup maçlarında Altekma, Gaziantep Gençlik Sporu, Gebze Belediye Spor ise Sultanbeyli Belediye Sporu aynı skorla 3-0 mağlup etti. Yunanistan'da devam eden plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Para Tekvando Grand Prix'sinde ise milli sporcularımız bir altın, bir gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla organizasyona damga vurdu. Spor bültenini aktardık. Yeni gelişmelerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
4: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Psikoloji Saati programıyla birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu psikolog Ahmet Külcü bizlerle birlikte. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
5: Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hatırlatmalarımı yapayım. Biz bugün erteleme döngüsü, tembellik mi, mükemmeliyetçilik mi konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz veya şu anda izlemekte olduğunuz Kayseri.net YouTube kanalından sorularınızı iletebilirsiniz. Ahmet Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Sonrasında programımıza geçelim.
5: Tabii ki Merve Hanım. Ben Ahmet Külcü, psikologum. Aslında psikologluk sonradan edindiğim bir işim. Öncesinde diş hekimiydim. Sonrasında da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin bursu kazandıktan sonra biraz da kendime ait olduğumu hissettiğim için psikoloji bölümünü okumaya karar verdim ve şu anda da psikolog olarak işte hizmet etmekteyim insanlara.
1: Öyle aslında diyeyim. İkisi de sağlık alanında oluyor.
5: Aynen.
1: Ama bu arayış ne içindi peki?
5: Ya şimdi bizim psikolog kesiminin çocuklukları biraz farklı geçiyor. Yani ben hep buna da inanırım. İşte çevreyi gözlemlemek, insanları gözlemlemek, davranışlar, hayatın anlam arayışı. Yani biraz daha böyle hayatın daha derin tarafından bakmak. Yani bu benim de biraz yapımda olduğu için psikoloji evim gibiydi. Hep böyle bir arayışım vardı, hep böyle bir çözme isteği, hep böyle bir düşünme. Yani toplumsal konular, insansal konular. O yüzden de bu alanı seçtim. Yani ömrümün sonuna kadar aslında sevdiğim bir işi, yani evimde gibi hissedebileceğim bir iş yapmak istedim.
1: Çok da güzel olmuş. Umarım başarılar diliyoruz. Biz de size çok da güzel olur. Şimdi erteleme döngüsü dedik. Tembellik mi yoksa mükemmelliyetçilik mi? Her şeyi erteliyoruz. Sabah kalkıyoruz, alarm ertelemeyle başlıyoruz. İşte sınava çalışmak olsun, işte bir işi yapmak olsun, her şeyi erteliyoruz. Şimdi burada ben çok tembelim mi diyoruz biz? Yoksa bu psikolojide erteleme davranışı nasıl adlandırılıyor?
5: Şimdi ben çok tembelim kısmı biraz da aslında şey, burada yapılan bir yanlış daha var. Ona da kısa bir değineyim konuya geçmeden. Ben tembelim demek kimlik yargısıdır. Hani başka birisi gelse, hoşlanmadığınız ya da hoşlandığınız biri ya da yabancı biri gelse dese ki hani sen tembelsin dese hoşumuza gidecek bir yargıda değilken biz kendimize bunu fütursuzca yapabiliyoruz. Ertelemenin birden çok sebebi var. Ya yani öncelikle bu erteleme kısmı kimlik yargısı değil, sadece davranış ve düşünce paterni. Bunu anlamamız önemli olan. Ertelemenin birçok sebebi var. Mesela belirsizliğe tahammülümüz yoktur. Ondan sonra belki ortaya en iyi işi çıkarmamız gerektiğine inanıyoruzdur. Mükemmeliyetçilik kısmı. Belki de işte başkalarının ne dediği çok önemlidir. Toplum baskısı, başkalarının değerlendirmesi, takdir etmesi, eleştirmesi. Yani bunlar şu an aklıma gelen şeyler ama bunun birçok sebebi olabilir. İnsan bu rahatsızlığın içinde aslında kökünde bunlardan rahatsızlık duyuyor. Ve bu rahatsızlığın içinde de uzaklaşmak için kendine alan yaratıyor. Yani kaçınma davranışı. Sadece işten uzaklaşıp, o niyetten uzaklaşıp, kaçınıp bir yerde düşünmeye başlıyor. İşte üstüne kafa yoruyor, kendini suçlu hissediyor. Sonra tekrar bir döngüye giriyor. Yani erteleme niyetle davranış arasındaki farktır. Niyet ettiğimiz an başlayamadığımız için, niyet ettiğimiz an tekrar uzaklaşıp kaçtığımız için yaptığımız bir eylem olarak nitelendirebilirim.
1: Evet, şimdi ertelemeyi bir dinlenme olarak mı görüyoruz ya da bilinçli olarak sonraya mı bırakıyoruz? Bunun ikisi arasında fark nedir?
5: Ertelemeyi aslında erteleyen insanlar genelde ne sorumluluktan kaçtığını bilirler. Hani mesela sınava hazırlanan bir öğrenci ders çalışmam gerekiyor diye bir yargıda bulunur. Ders çalışmadığı zamanda da işte aslında çalışmam gerekiyor çünkü sınavı da geçmem gerekiyor diyor. Aslında bir bilinçlilik hali de var. Yani genelde çok şey yapmadan konuşursam. İşte aslında sorumluluğun bize maliyetlerini bile bile uzaklaşma davranışı oluyor bir yerde. Yani bilinçsiz bir erteleme ya da hani onu o an mesela ben eleştirileceğim için başlayamıyorum demeyiz de canım istemiyor der, çekiliriz. Aslında hani dışarıdan bir göz görse onu anlar. Hani bu mesela şey yapmadığı için yapmıyor diye, ama insan kendi içinde anlayamayıp ya şimdi başlamayayım ne olacak der. Ama dibinde bu düşünce vardır. Yani ya da dibinde kendini farkına, o an farkına varamadığı bir rahatsızlığı vardır. Ve bunun bedelini de kişi genelde bilinçli olarak bilir. Hani öğrencilerle çalışırken sınav kısmından gidiyoruz. Yani genelde de öğrenci kısmı çok fazlaydı danışanlarımda. KPSS'dir falan. Oradan biliyorum. Hani aslında çalışmadığı dersin onun sınavda nelere mal olabileceğini de biliyor. Erteleyenler genelde.
1: Aslında mesela sınavı kazanamayacağım korkusundan dolayı da mı bu sınava çalışmayı erteliyoruz acaba?
5: Sınava kazanamayacağım korkusu da var. Bir de şöyle bir durum var. Yani bunun farklı bir sebebi, farklı bir sonucu olarak da söyleyeyim. Mesela bir sene önce yani Eylül'den sınava çalışmaya başlayan 2025'te bir insan 2026'nın Eylül'ünde sınava girecek. Yani bir sene boyunca hiçbir sonuç görmeden, elde tutulur, gözle görülür hiçbir şey olmadan sınava çalışmaya başlayacak bu insan. Çalışacak, Eylül'de sınava girecek. Sınava girdikten sonra da ondan bir ay sonra da sonucu açıklanacak. Şimdi mesela bazı insanlar...
1: Bir süreç var.
5: Aynen, bir süreç var. Bazı insanlar mesela, erteleyen bazı insanlar o sonucu hemen göremediği için de sıkılıyor. Yani bir hafta ders çalıştım, sınavdan da şu puanı aldın, hadi evine git. Bekleyen de var. Bazısı aileme ne derim, arkadaşlarıma ne derim. İşte bazısı mesela şey oluyor, bu benim tek çıkar yolum, hayatta bu sınav, yani bu 2026 KPSS'ye giremezsem bir daha hiç giremem kodlamasıyla geliyor. Mesela onlar da onu düşünürken erteliyor. Mesela bazısı işte olacağına inanmıyor. Sonuca karşı bir şey var. Yani ben zaten yapamam. İnanıyor. Aslında burada bu ertelemenin altında kendimizi ketleyen, kendimizi durduran, şey yapan birçok davranış var. Bu da hareketi kesiyor zaten. Hareketi kestiği için de köşede sadece ya da işte yatağımızda, koltuğumuzda, oturduğumuz her yerde düşünmemize neden oluyor.
1: Evet, bir de şu acaba vicdan rahatlatma mı tam bilmiyorum ama işte ben öğrenciyken hatırlıyorum, lisedeyken bu üniversite sınavına çalışma döneminde işte bir sürü kitap alırdım. İşte soru bankaları, işte ders kitapları, bilmem ne, şey dolu, masanın üstü dolu ama bir tanesini açıp soru çözmezdim bazen. O da bir erteleme oluyor. Yani bir icraat var, bir başlama var ama yine devamı gelmiyor, yine erteliyoruz. Bu neden kaynaklanıyor peki?
5: İşte bu yüzden şöyle, daha önce saydığım gibi sonuçlardan, tamam çözeyim de hani çözdüm, bana karşında ne gelecek şimdi? Hani beyin bazen dopamini mesela böyle bir, genelde böyle her şey hazır, başladım, bir iki üç gün sürdürdüm, bir hafta sürdürdüm gibi bireylerde beyin genelde sonuç çok hızlı istiyor. Ya da işte çözdüğü deneme sınavları bir değerlendirme gibi olmuyor. Ya da işte çözdük ya da o an anlamadığını düşünüyor kendi içinde. Aslında zehir gibi çalışıyor, şey yapıyor, kaygısı artıyor. Aslında daha çok kaygıdan da kaynaklanıyor bu. Hani çalışıyorum ama ya olmazsa, işte çalıştım ama ya yapamazsam. Beyinde sürekli bir üçüncü ihtimaller, dördüncü ihtimaller. Ya hatta bu ihtimaller o erteleme sırasında... Yani yaşamda olmayacak, hani milyonda bir diyebileceğimiz, 10 milyonda 1 diyebileceğimiz ihtimallere kadar iniyor.
1: Evet, ama o kadar eleştirel bir toplumdayız ki şimdi ondan da korkuyoruz. İşte annem ne der, babam ne der, ay arkadaşlarım bana ne der, o kadar çalıştın yapamadın gibi hani şeyleri duymaktan da korkuyoruz. Belki bu da bizi etkiliyordur. Yani biraz bunlara değil de biraz kendimize mi dönmemiz gerekiyor acaba bu süreçte?
5: Ya tabii ki mesela dışarıdaki her insanın, yani niyetlerinden bağımsız, hakkımızda yorumları var. Ya atıyorum işte biri geldi, Ahmet sen kötü birisin dedi. Yani Ahmet sen tembel birisin dedi. O beni böyle değerlendirirken kendi yaşam kalıpları içerisinde değerlendiriyor. Aslında onun bana söylediği şey onun yaşam kalıplarının benim üzerindeki yansıması. Ama mesela şey yapmıyor, şunu bilirsek rahatızdır. O benimle aynı hayatı yaşamıyor.
1: Evet.
5: Benim geçtiğim süreçlerden geçmiyor. Benim mesela yas tuttuğum, tepki verdiğim, kızdığım, üzüldüğüm, kırıldığım olaylar onun için normal olaylar olabilir. Ha, onun yaptığı da benim için normal olabilir. Aslında hani farklı yorum yaparken karşılıklı olarak karşımızdakinin farklı bir birey olduğunu gözden kaçırabiliyoruz. Maalesef bizim toplumda da bu konuda biraz eleştireceğim. Yani şöyle bir şey var. Herkes dışarıdan her şeyin en iyisini biliyor ve onlara göre o öyle olmalı. Her şeyi bilmiyoruz. Hani ben psikoloğum, bir insanın gözün, yani bir insana şöyle bakıp da her şeyini bilemem. O insanı anlayınca, dinleyince, o insanla empati kurunca, o insanla aramızdaki güven bağını kurunca o insanın gözünden bakabiliyorum bir yerde. Hani diyorum, hani danışan geldiği zaman buna mı üzüldün diyecek halimiz yok. Ama danışanla empati kuruyoruz, danışanı anlıyoruz. Diyoruz ki sonuçta ya bu insan buna üzülmekle haklı çünkü bu yollardan geçmiş. Bu insanın gördüğü şeyler onu bu yöne itmiş. Yani toplumun genel yargıları bir tık bunu kaçırıyor. Yani herkes, insan zannediyor ki ben bu hayatı yaşıyorum. Merve Hanım da bu hayatı yaşıyor. O yüzden benim dediğim her şey doğru. Hayat benim bildiğim gibi yaşanır. Ya senin bildiğin hayat senin bildiğin gibi yaşanır.
1: Evet. Ya ben en çok bunu şeyde yaşıyorum. Bu yas dönemlerinde. Mesela işte ebeveynlerden birini kaybediyor ya da birisi bir çocuğunu kaybediyor. Diyor ki ya üzülme, hani diğer çocukların var ya da senin de yaşamın var falan diyor. Hani bu bir tavsiye değil ya da bir ne denir ona? Şu an o kelimeyi tam aklıma getirtemedim ama bir şey değil ona. Ne bileyim, evet. Yapmayın yani. O üzüntüsünü yaşasın, o yas dönemini yaşasın. Ya evet, konumuz bu arada ertelemeydi, çok da dağıtmak da istemiyorum ama biraz insanlar, evet, karşıdakine çok şey bakıyor, yargılayıcı bakıyor veya işte iyilik yaptığını düşünerek aslında kötülük yapıyor.
5: Tabii. Ya aslında hani bunu yapan insanların da hepsinin niyeti kötü, seni düşünmek ya da işte karşımızdaki insanı düşünmek, şey yapmak için yapmıyorlar. Ama işte bazen insanlar yaptıkları davranışların sonucunu düşünmüyorlar. Karşıdaki insana da nasıl bir etki ediyor, nasıl bir yansıması var? O insan, hani bunu yaparken buna kırılır mı, üzülür mü, şey yapar mı demiyorlar. İşte hani üzülme, öyle yapma. İyi niyetle söylenen şeyler bu arada. Hani o çökün durumunuzdan çıkın, hayatınıza dönün diye yapılan şeyler iyi niyetle yapılıyor ama davranışın yanlış bir kalıpta olduğu gerçeğini de değiştirmiyor bir yerde.
1: Evet, ama ben şeyi de görüyorum. Tamam, bu ölüm meselelerinde öyle olabilir ama mesela diyor ki iş yeri sana iyi gelmiyor, o işten ayrıl, başka bir iş yap. Neden? Ya da mesela Kayseri'de yaşama, git işte Ankara'da yaşa falan. Hani bunlara bile karışabiliyor bazen insanlar. Ama dediğiniz gibi tamam, sen Ankara'da yaşıyorsun, sen orada mutlu olabilirsin ama doğduğum büyüdüğüm şehir belki Kayseri bana çok iyi geliyor. Bunları da bilemeyiz.
5: Tabii benim alışkanlıklarım, çevrem, yani bulunduğum alan, ben bu şehri benimsemiş olabilirim kendim. Yani sorun Kayseri değildir aslında, benim anlattıklarımın altını, yani kendi anlattıklarınızın altını biraz daha şey yapsalar, belki sorun Kayseri değil de ya sorun daha iyi bir eve çıkmanız gerektiğidir.
1: Evet. Neyse, hemen konumuza geri dönelim. Şimdi sabah çoğu insan yapıyordur. Ben şu an izleyen ve dinleyenlerimizden de evet tam beni anlattınız var mı diyeceklerini düşünüyorum. Sabah alarmı erteliyoruz. Benimki mesela 6'da başlıyor. 6'yı 5 geçiyor, 6'yı 15 geçiyor, 6'yı 20 geçiyor. Hepsini erteliyorum. Hatta bir ara şey, böyle telefonu elime aldım. Alarm çaldıkça kapatıyorum. Çaldıkça mı? Uyuyorsun. Şimdi bunu evet bir dinlenme ihtiyacı olarak mı yapıyoruz, yoksa bu bir döngünün parçası mı, yine ertelemenin bir parçası mı? Bu konuda neler söylersiniz?
5: Ya bunu gerçekten dinlenmek istediğimiz için de yapıyor olabiliriz. Hani kesin bir yargı veremeyeceğim ama ertelemeyi şikayetiyle gelen danışanlarımızda bunun genelde yansımalarını çok görüyoruz. İşte alarm çalıyor, ben uyanamıyorum, sabah kalkmak istemiyorum, gitmek istemiyorum falan. Şimdi orada düşünmemiz gereken şey şu. Ya yeterince dinlendiğimize inanıyorsak tabii, hani 8 saat bir uykunun, 7 saat bir uykunun üzerine alarmı hala şey yapıyorsak, erteliyorsak. Aslında burada şunu düşünmemiz daha faydalı olabilir bizim için. Ben acaba yapmam gereken hangi şeyi erteliyorum? Ertelemek istiyorum aslında. Mesela sabah kalkıp kahvaltı hazırlamak da olabilir. Mesela çalışan bir bayansınızdır. Ondan sonra eşinizle beraber işte yaşıyorsunuz. Çalışan bir bayansınız, evlisiniz. Mesela sabah kahvaltı hazırlamak gibi bir sorumluluğunuz var belki. İşte mesela o kahvaltı hazırlamak zor olduğu için kahvaltı hazırlamanın zorluğundan dolayı da alarmı ertelemiş olabilirsiniz. İşinizde bir sorununuz yoktu mesela, işe güle oynaya gidiyorsunuz ama sabah o kahvaltı hazırlamanın sorumluluğu hoşunuza gitmiyordur. Onu ne kadar erteleyebilirseniz ertelemek istiyorsunuzdur. Aslında burada düşünmemiz gereken şey şu: neye başlamak istemiyorum?
1: Evet, bir kendimizi sorgulamamız lazım. İşte bu farkındalığın sahibi de değiliz bence. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, kahvaltı hazırlamak falan dert değil, o yataktan kalkabilmek bence bir başarı.
5: İşte o yataktan kalkabilmede dediğim gibi fizyolojik olarak, şey olarak gereken dinlenme süresini, gereken şartları sağladıysanız zaten hani sağlıklı bir biçimde uyanmanız gerekiyor. Ama orada bu erteleniyorsa hani bunun altında başlamaktan kaçınılan bir şey var. Ya da işte mesela işe de gidebilirsiniz ama işte yaptığınız şeylerin sonucu, mesela işte buraya siz geliyorsunuz, yayın yapıyorsunuz ama mesela mükemmel bir yayın yapamaz mıyım diye düşünürken o uyanmayı da erteliyor olabilirsiniz.
1: Evet, olabilir. Ben belirsizlik hiç sevmiyorum. Her yayınımda da bunu söylerim. Yani bir şey iyiyse iyidir, iyi olacaktır. Ama belirsiz olmasın yani. Ya kötü de olabilir bu arada. O da sorun değil. Ama ben bunu bileyim. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Yani ortada belirsizlik olunca olmuyor ya. Dediğiniz gibi belki de bu yüzden bazı şeyleri erteliyorumdur. Ben de kendime bakacağım bu konuda. Şimdi mükemmeliyetçi insanlar genellikle her şeyi eksiksiz ve zamanında yapan kişiler olarak düşünüyoruz biz tabii ki bunu. İyi yapma isteği hangi noktada hata yapma korkusuna ya da başlamamaya dönüşebilir?
5: Ya iyi yapma isteği aslında en mükemmeli yapmaya çalıştığımızda, yani sıfır hata, sıfır tolerans bir şekilde en iyisini yapmaya çalıştığımızda. Yani genelde o şöyle bir mükemmelliyet düşünün. Hiçbir hata payınız yok. Yani bir masa yaptığımızı düşünelim mesela, örneğin. Şu an oturduğumuz masa. Öyle bir masa yapmaya niyetleniyorum ki ölçüleri bir yerden bir mikron bile kaymasın. Yani milimetrenin onda biri kadar bile kaymasın istiyoruz. Ve başına geçtik diyelim. Hadi ertelemedik de başına geçtik. Bir yeri yapmaya başladığımızda sürekli artık ölçmeye başlarız. Şura kaç santim oldu, şura kaç santim oldu, kaç santim oldu. Bir süre sonra bakarız, işi bırakmışız. Biz ölçüp oradaki hataları hesaplamaya başlamışız. Ama aslında hesaplamaya çalıştığımız şey şu. Şu an elimle sürdüğümle bile hani fark etmediğim, gözümle bile görmediğim bir şey. Ve sadece ben günün sonunda şunu diyebilmek için uğraşıyorum. Ben öyle bir masa yaptım ki bir mikron bile hata yok. Yani bir milimetrenin onda biri kadar bile hata yok demek için. Ama normalde yani güzel bir masa yaptığın zaman, yani şu oturduğumuz masanın içinde bile hatalar vardır. Çok detaylı elimize cetvel, pergel falan şey yapsak. İşte mükemmeliyetçi insanlar bu hata payını ve toleransını bir yerde kendine tanımayabiliyor.
1: Evet, yapıyoruz.
5: Tanımadığı için işte. Ya bu biraz yetiştirilme tarzı, büyüme tarzı, insan hayatı yorumlama tarzıyla da çok alakalı. Hani mesela çok eleştirel büyüyen bir çocuk, ebeveyninden çok eleştirildiği ya da ebeveyninden çok dayatmalarına maruz kalan çocuklar mesela onlarda daha çok görülüyor. Yani kendi gözlemlerim. Onlar sürekli artık beyinde şu oturuyor. Bir şey yaparsam en iyisini yapmalıyım. Çünkü hani çok zor beğendirmişler bir şeyleri. Hani bir şeyler çok zor takdir edilmiş, bir şeyler işte çok zor kabullenilmiş. O beyin, insan beyninde şu yorumlamaya yol açabiliyor: en iyisini yapmalıyım. O övgüyü, takdiri şey almak için. Ya da işte en iyisini yapmalıyım ki kötü yorumlardan uzak durayım, kendimi koruyayım.
1: Evet, bence bunu yapıyoruz. Çünkü gerçekten yani en iyi şekilde de yapsan bir kulp buluyorlar ya. Böyle bilmiyorum. Aynen. O yüzden ya mesela hep şey derler işte, 90 alınca niye 100 almadın? Ya 90 almış zaten, çalışmış bu çocuk.
5: Ya mesela şey var, hani şu cümleyi söylemek daha güzeldir bence. 90 aldın işte, 100 alamadın ama 90 aldın. Ya hakkında hayırlısı olsun kardeşim. Yani umarım önünde güzel kapılar açılır. Dualarım seninle.
1: Evet, bu kadar. Ama şey yapıyorlar böyle, sınav açıklanınca falan da. Seninki kaç aldı ama benimki kaç aldı? O annelerin de bir kontağı oluyor. Sonra komşunun çocuğu şunu yapmış, sen niye bunu yaptın? Direkt aynen, hep kötü yollardan eleştiriyoruz. Keşke biraz daha olumlu eleştiriler yapsak.
5: Ya gerçekten orada biraz daha işte karşılaştırma paterninin de şeyi var. Karşılaştırma genelde şeyden dolayı oluyor. Kendi değerini belirlemeye doğru da gidebiliyor. İşte komşunun çocuğundan daha yüksek yaptıysa o çocuk, kendi çocuğum daha değerli, daha başarılı. Oradan bir referans alıp işte kendi çocuğunun konumunu belirlemeye çalışıyor. Yani aslında hani bu da tabii kötü niyetle ya da zarar verme amacıyla yaptığı bir şey değil ebeveynlerin, ama bir yerde işin sonucu derininde buna da çıkabiliyor.
1: Evet, şimdi bir de şunlar var. Kusursuz olmayacaksa hiç başlamayayım diyor. Benim mesela yayın öncesinde de bahsettim. 3 yaşında bir yeğenim var. Daha 3 yaşında yani, ama mesela şu oyuncağı şuradan alıp şuraya kaldıramayacaksa, onu düşünüyorsa kendisi, hiç başlamıyor, hiç yapmıyor. Böyle insanlara neler söylersiniz?
5: Ya böyle insanlara şöyle bir durum var. Doğanın kanununda, yani bazen şey derim, arkadaş arasında konuşurken söyledim, bunu seansta söylemiyorum ama CNC tezgahları vardır. İşte girdiğiniz ölçüleri milimetrik bir şekilde parçaları keser ve size verir. Ama CNC'de böyle bir iki ay çalıştıktan sonra o bile hata verir. Sen bir makine değilsin.
1: Evet.
5: Yani biz insanız ve şu var. Bizim varoluşumuzda zaten hani bazı eksiklikler, fazlalıklar, işte noksanlıklar, daha iyi yaptığımız, daha kötü yaptığımız, becerdiğimiz, beceremediğimiz bir sürü şey var. Hani aslında hani o süreçten biraz süreci yaşamaya da izin verip, o süreçten keyif alıp, kendimizi tatmin edip bir şekilde ilerlemek varken, kendimizi makine gibi, hatta dediğim gibi yani dünyanın gerçekliğine de uymuyor, hani makineden daha da makineleştirip kendimiz için azaba dönüştürmenin ne anlamı var ki? Yani milimetrik bir hata, tabii örnekleri vardır işte milyonda bir, on milyonda bir de, milimetrik bir hata dünyada büyük felaketlere her zaman yol açmıyor. Ki yani hangi sektöre giderseniz gidin, hangi alana giderseniz gidin, kendi gözlemledim. Yani milimetrik değil, santimlik hatalar yapılıyor. Gramlık değil, kilogramlık hatalar yapılıyor. İşte hani bilgide de öyle, aşırı uçlu hatalar yapılıyor. Yani bu hatalara rağmen yürüyorsa demek ki bir şeyler yürüyor demek. Bir de şunu söylerim her zaman. Mükemmeliyetçilikle ilgili. Bu da kendi şahsi görüşüm, edindiğim deneyimlerden. Yani şu var, hatalar aslında bizim rengimiz. Yaptığımız basit hatalar, işte bir şeye başladığımızda yaptığımız şeyler. Aslında eserimizle, yani yaptığımız şeye, elde ettiğimiz sonuçlara yansıması da aslında bizim farklılığımız ve rengimiz. Bir yerde bunu hani böyle kabul edip düşünmek insanı daha da rahatlatıyor. İşte çok yüksek sesle kahkaha atan insanlar var. Mesela bazen öyle bir yer geliyor ki bir kahkaha atıyor, dikkat kesilip izliyoruz, böyle bakıyoruz. O kadar içten gülüyor ki aslında hani seni de mutlu ediyor, modun yok ama hani bir bakıp senin de bir keyfini yerine getiriyor. Şimdi bu insana toplum, hani bu insana sürekli düz bir çizgide kahkaha atmaya çalıştırdığımızı düşünelim.
1: Olmaz.
5: Biz bu rengi kaybettik. Hani zaten ayda yılda bir yapıyorsa, hani davranış sürekli böyle şey değilse, hani yeri geldiği zaman ya o kahkahayı patlatıp götürüyorsa, ya bence bu bir rengidir insanın. Ben bu insanı zorla hani kahkaha şu seviyede atılır diye oraya sokmaya çalışırsam, o insan da girmeye çalışırsa, hani bunun en mükemmelini yapmaya çalışırsa, bu renk kaybolacak.
1: Evet, herkesin dediğiniz gibi şeyleri farklı. Şimdi peki burada biraz öğrenilmiş çaresizliğe de girmek istiyorum ben aslında. Bu erteleme yine buna da giriyor. Mesela zaten yaptım, başarısız oldum. Atıyorum KPSS sınavı. Mesela insan hep onun üzerinden gitti konu diye söylüyorum. Mesela girmiş, yapamamış, girmiş, yapamamış. Artık çalışmayı bile erteliyor yani. Aman diyor, seneye bir daha, seneye bir daha. Bu da onu etkiler mi, ertelemeyi?
5: Ya tabii ki de etkiler. Çünkü şey var... Dediğim gibi bazı insanlar, ya bazı insanlar değil mi? İnsanlar genelde yaptığı bir şeyin sonucunu beklerler. Yani bu doğal bir hakkıdır yani. Bir işe başladığında, yola çıktığında, biriyle konuştuğunda bunun sonucunu içten içe bekler ya da düşünür. Bunu şey yaptığı zaman, işte hayatında birçok kez başarısız sonuçla karşılaştığı zaman insan bu sefer genellemeye başlar. Kalıp bir yargı oluşturmaya başlar. Yani ne der? İşte 4 kere sınava girdim, başaramadım. Artık beşinci de der ki sen sınavda başarısızsın, işte gene bir kimlik yargısı, gene bir kalıp düşünce, gene bir genelleme olur. Aslında burada hani çözüm olarak şunu düşünse, yani şu yoldan, şu bakış açısından ilerlesek daha faydalı olur. Ben 4 kere sınava girdim. Bir şeyler yanlış gitti çalışmama rağmen. Ya acaba değiştirmem gereken, gözden geçirmem gereken, yani neyi farklı yapsam daha iyi olur? Neyi farklı yapsam ilerleyebilirim? İşte neyi farklı yapsam, farklı denesem daha iyi sonuçlar elde ederim diye düşündüğü zaman insan aslında bir tık o aradığı soru işaretlerini de bulabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında tam olarak şunu soracaktım ben de size. Şimdiki sorum şuydu. Başarısızlık korkusu ve yetersizlik hissediyoruz. Kişi bu erteleme davranışını yaptığında neyi durdurduğunu nasıl fark eder diye soracaktım.
5: Ya genelde yani insanlar kendileri de fark edebiliyor bir süre sonra. İşte hani bir aydınlanma geldi falan işte, ya da biri bir şey söylüyor, şey yapıyor. Ya çok fark edemediklerinde işte hani bizim kendi alanımız bu zaten. Bir uzmanla görüşmek, bir psikologla görüşmek, onunla birlikte bir yol almak da yani kendilerini aydınlatabilir. Hani
1: çok önemli, evet.
5: Günün sonunda işte kendi mesleğimizde de ya biz de herkes gibi bir insanız. Ama bunun hani lisans eğitimiyle, yüksek lisans eğitimiyle belli tekniklerini, işte belli yönergelerini alıp işte belli bir birikime sahip olup zaten insanlara faydalı olmak için mezun olduk. Danışanlarımıza faydalı olmak için mezun olduk. Hani çok içinden çıkamadıkları bir yerde, dediğim gibi altında birden çok sebep yatıyor olabilir bir sorunun. Burada bir psikologdan, bir uzmandan yardım almak daha iyi olur diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi yine hep sınavdan gittik ama aklıma da başka örnek gelmiyor. O yüzden yine KPSS'yi alacağım. Şimdi de yeni açıklandı. Gündemde olduğu için sanırım buna çok değindik. Şimdi yine KPSS sürecinde bir öğrencimiz var diyelim. Planlarını yapıyor. İşte diyor ki şu gün şu saat şöyle çalışırsam, şu konuya çalışırsam, bu ay böyle geçerse çok iyi olacak falan filan. Planı yapıyor, yapıyor. Sonra bir hafta sonra o plana uymadığı için tekrar plan yapıyor. Yani planı bile erteliyor artık. Ders çalışmayı da erteliyor. Bunu neden yapıyoruz peki?
5: Orada biraz işte mükemmeliyetçilik algısı var. Mesela bu öğrencimiz, örnek veriyorum, sabah 8'den akşam 5'e kadar bir program yaptı. Ondan sonra işte 45 dakika ders, 15 dakika ara gibi kendine bir program yaptı. Bir hafta boyunca da çok şey yaptı, uyudu. 8. gün atıyorum annesinin ya da babasının bir işi çıktı. İşte ya annesini bir yere bırakmak zorunda kaldı diyelim. Programda bozuldu. Şimdi algı şuna doğru dönebiliyor. Mükemmel giden bir şey bozuldu. Hem de annem yüzünden falan. Ondan sonra bir çökkünlük geliyor. O mükemmel giden plan bozduğu için zaten bir çökkünlük geliyor üzerine. Onun işte gerginliği, stresi vücutta yükselmeye başlıyor. Ondan sonra da bir bakıyorsun ertesi sabah kalkası gelmiyor. Çünkü o mükemmel gidişat bozuldu bir haftalık. Evet. Ondan sonra işte mesela annesini bir yere bıraktı diyelim. Anneyi suçlamalar başladı. Sonra döngüde bir 5-6 gün sonra tekrar, yani bu sürelerde farazi söylüyorum şu an sohbet ettiğimiz için. Sonra gene bir mükemmel plan yaptı. 5. gün bitti. 5 gün süper. Ondan sonra o dopamini de salgıladı. Uyuyorum, yapıyorum, ediyorum. Ya 6. gün yine yan tarafta binada inşaat var. Hilti sesi geliyor. Bu plan gene bozuldu. Ondan sonra hilti suçlandı, usta suçlandı, müteahhitler suçlandı. Aslında hani o mükemmel gidişat bozulduğu için insan kendini huzursuz, rahatsız ve güvensiz hissetti. Yani burada mesela şunu yapsa aynı kişi. Ya bu planı yaptım, uyuyorum. Ya acele bir iş çıktı, annemi bırakmam gerekiyor. Ya bugün bir saat eksik çalışabilirim, bunun bir sorunu yok. Yani bu bir saat eksik çalışmam, 12 ay öncesinden bir saat eksik çalışmam, 12 ay sonraki sınavın sonucunu 0,0001 etkileyecek belki. Belki etkilemeyecek bile. Hani kafası annesini bırakırken dinlendiği için araba sürerken falan.
1: Evet, daha iyi
5: belki geldiğinde çalışacak. Daha iyi çalışacak. Ama işte olayları nasıl yorumladığımız önemli olduğu için burada işte o mükemmel planın bozulması olarak yorumlarsak kendimizi sıkıntıya ve strese sokuyoruz.
1: Evet, o bakış açısını değiştirmek gerekiyor yani.
5: O bakış açısını değiştirmek gerekiyor ve hayatta işte o mükemmel planların içinde şu var. Hayatın da bir akışı var. Maalesef her şey bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Hani bugün yayından sonra benim, sizin, yani Allah göstermesin eve gidip gidemeyeceğimiz bile belli değil ki. Yani ben 3'teki randevuya 3'ü çeyrek geçe gittim diye çok aşırı stres yapayım.
1: Peki kendimizi kandırıyor olabilir miyiz bu durumda? Yani erteledik işte, ne bileyim, ertelediğim için şu oldu. Ya da ertelemeseydim işte ben bu sınavı kazanırdım deyip kendimizi kandırabilir miyiz?
5: Ya şöyle, Mesela sınav için örnek vereyim. Zaten belli sorumlulukları bir yere getirdiğimiz zaman bir şeyleri kazanabiliyoruz hayatta. Sınav için de aynı. Yani ders çalışmadan geçemezsiniz. Hani kopya çekerseniz bir ihtimal, öbür tarafa bulaşırsanız. Ama şu var, ders çalışmak zaten sınava giren bir insanın sorumluluğu. Bu sorumluluğu ertelersek zaten hani sınavımızın da kötü geçmesi olası değil mi?
1: Değil mi? Belki başın dönecek, miden bulanacak ve sınavı terk etmek zorunda kalacaksın. O da olabilir.
5: Ya tabii ki. Mesela tüm sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizde düşünün. Her şeyi mükemmel yaptınız, çok iyi hazırlandınız. Sabah bir karın ağrısıyla uyandınız. Ya olabilir. Ya da yola 2 saat erken çıktınız ama arabanız, yani sıfır arabanız yolda bozuldu. Yani bazı şeyleri biz engelleyemiyoruz. Ne kadar mükemmel, ne kadar iyi, ne kadar üstüne düşsek, ne kadar önemsesek de, hatta eskilerinde güzel bir tabiri var. Bir şeyi ne kadar önemsersen o kadar kaçar falan derler.
1: Sakınan gözü çöp batar.
5: Aynen, sakınan gözü çöp batar. Yani o yüzden her şey bizim elimizde değil bir yerde.
1: Değil mi? Çok da böyle hayat memak meselesini haline getirmemek lazım. Bu üniversite sınavları için de, her türlü sınav için. Yani o sınav olmadı, öldüm bittim, vah tüh. Değil ya, yani. Bir sonrakine girersin, sonra denersin ya da başka bir şeye yönelirsin. Belki senin ilgi alanın başka bir şeydir, değil mi?
5: Aynen. Yani belki başka bir kapı açarsın hayatında. Belki mesela o kazanamamışlığın üzerine düşünürken ya da işte bir uzman yardımında ya da kendi başınıza düşünürken hayatınızı aydınlatacak farklı bir yol da bulabilirsiniz. Mesela bir davranış örüntüsünün, bir düşünce örüntüsünün değişmesi insan hayatında gerçekten güzel gelişmelere yol açıyor. Mesela bir danışanım vardı. Kariyerinde falan başarılı bir insan yani. Hani çoğu insan gerçekten gelmek istiyor onun geldiği yerlere. Adam mutsuz, sıkılmış. Çünkü şey olmuş, kariyerde çıkmış. Ondan sonra sürekli kendini ispatlamayla büyüdüğü için, biraz ispat çabası çok fazlaydı. İspatlamayla büyüdüğü için çıkabileceği yere çıkıp kendini ispatlayacağı bir alan kalmayınca orada tıkanmış. Bir ispat arıyor aslında kendince.
1: Ne kadar da zor aslında. Evet. Yani bak, çocuklarımıza bile bunu yapıyoruz yani. Bu kadar yapmamamız gerekiyor ama her alanda erteleme var. Şimdi hep ne yaparız? Son gün ödev yapma olayları vardır ya, ben son dakikacıyım falan diye de laflar döner böyle. Şimdi sürekli bu şeye, son raddeye gelince çalışmak da bu ertelemenin bir bedeli midir?
5: Evet, ertelemenin bir bedeli de zaten. Hani hatta son dakika çalışmak da o an insan o adrenalinden hissedemese bile, o anki stresten, kortizoldan falan hissedemese bile aslında daha büyük bir bedel ödeyerek bir sorumluluğu yerine getiriyor. Yani o an farkında varmıyor, o an heyecanlanıyor, işte yetiştirmenin telaşı var, bir şeyler var, fark etmiyor ama geri planda vücuduna daha büyük bir bedel ödetiyor.
1: Evet, aslında sağlıkta da bazı şeyleri erteliyoruz. Mesela işte diyor ki elim ağrıyor diyor, aa işte gitmeyeyim, bugün şu var, bugün bu var, yarın bir gidiyor ki işte keşke o zaman gitseydim diyor. Ya da erken teşhis, evet, olayları kanser hastalarında çok önemli. Bence bu tarz şeyleri biraz daha ertelememiz gerekiyor. Hani o alarmı erteleyin de, değil mi? Aynen. Sağlık alanlarını ya da çok çok önemli ya da bir daha giremeyeceğiniz sınavları ertelemeyin. Şimdi sınavlar dedik, belirsizlik de demiştiniz. Hemen şöyle sorularıma bakıyorum. Programımız da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle toparlamak adına hemen bir soru daha sorayım. Erteleme hangi noktada günlük bir güçlük olmaktan çıkıp profesyonel bir destek almayı gerektirir?
5: Erteleme şöyle, günlük hayatımızda şimdi bizim birey olarak belli sorumluluklarımız var. Hani Maslow'un da hiyerarşisine gidersek işte beslenme, barınma gibi. Şimdi bu erteleme artık bizi işe götürmüyorsa ya da işte bir öğrenci için bizi okula götürmüyorsa, bizi evden dışarı çıkarmıyorsa, sadece günün büyük çoğunluğunu kafada planlarla, hesaplarla, yorumlarla geçiriyorsa, yani burada ben bunu yaşayan insanların bir uzmana görünmesini, bir uzmandan tavsiye almasını tavsiye ederim genel olarak. Bazı şeylerde de şu var, hani küçük davranışlarda hani büyük resmi etkilemiyordur. Mesela bu erteleme davranışı o insanın mesailerini çok etkilemiyordur, üretkenliğini çok etkilemiyordur. Yani hayatına zarar verecek kendine zarar verecek düzeyde etkilemiyordur. Hani o yönde zaten hani kendi kendine bile yavaş yavaş basit görevlerle, basit şeylerle, basit planlarla, niyetlerle yürüyebilir. Ama bu erteleme döngüsü kişinin yani temel yaşam kaynaklarından uzaklaştırıyorsa, yani burada gerçekten bir sorun olduğunu düşünürüm. Yani burada da bir profesyonele, bir uzmandan destek almaya yönlenmek daha doğru olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki sosyal medya bizim erteleme alışkanlıklarımızı diyeyim etkiler mi?
5: Etkiliyor aslında. Reels kaydırmak dediğimiz olay biraz bunun...
1: Evet, bir bakıyoruz 2 saat geçmiş.
5: Çok şey oluyor yani. Aslında bir numaralı kaçış noktası oluyor. Şu işi yapacağım diyorsunuz. Ondan sonra da ya dur telefondan biraz kaydırayım kafam boşalsın diyor. Aslında kafa daha çok doluyor burada da. Kafam boşalsın başlarım diyoruz. Ondan sonra işte bir bakmışız 2 saat geçmiş dediğiniz gibi. İşler hala orada duruyor. Ondan sonra bir de panik hissediyorsunuz. Bunu yetiştirmem lazımdı diyorsunuz. İşte bırakıyorsunuz apar topar yapıyorsunuz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Bir de kaygı gelmeye başlıyor bu sefer. Çünkü üstüne düşmediğiniz için, gereken yani sorumluluğu ertelediğiniz için alttan alta şunu da biliyorsunuz yani. Yaptığım şey de o kadar güzel çıkmayacak. Yani kesin çıkmayacak kaygısına geliyor yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu sorumluluğu ertelediğiniz için aslında kısa bir döngüye girmiş oluyoruz. Yani sosyal medya bu 21. yüzyılda gerçekten hani kaçış noktası olmakta bir numara diyebilirim. Kendi görüşümüyle.
1: Evet, 7'den 70 herkesin elinde artık yani.
5: Aynen.
1: Biraz daha verimli şeylere bakmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program geçti. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi kendisini sürekli tembelim ya da iradesizim diyen bir dinleyicimizle konuşuyorsunuz diyelim. Ona neler söylemek istersiniz? Bu iç konuşmayı daha gerçekçi ve destekleyici bir hali nasıl getirilebilir?
5: Öncelikle program başında söylediğim gibi şunu söyleyebilirim. Bu sizin kimliğiniz değil. Yani işte ben yetersizim, ben erteleyen bir insanım, ben sorumluluklarını yerine getiremeyen bir insanım, ben yapamayan bir insanım, ben şuyum, ben buyum. Öncelikle bununla uzaklaşmak daha önemli. Yani orada kendinize, bilinç dışınıza, bilincinize bir etiket koyuyorsunuz. Ben tembelim diyerek. Bu bir kimlik yargısıdır. Dediğim gibi yani dışarıdan bir X kişisi sen tembel bir insansın dediğinde hoşunuza gitmez. Hani hoşunuza gitmezken de şunu söyleyebilirim. Siz niye kendinize bunu yapıyorsunuz? Derim.
1: Evet.
5: Hani bunun yerine kendi sesinizde yani kendi içinizde şunu düşünmeniz daha faydalı olabilir. Bugün hiçbir şey kendi yaşamınızda sizden daha önemli değil bir yerde. Belli sorumluluklar aksayabilir, belli yerlerde ertelenebilir, belli yerlerde çok düşünebilirsiniz. Bunların hiçbiri zaten kendi kişiliğinizden, kimliğinizden büyük bir yapı değil. Önemli bir yapı değil. Bunun farkında olmak çok önemli. Ha, geri kalanında da artık bizden büyük olmadığını biliyoruz. Bu bir parça. Ya bu parçayı nasıl düzeltebiliriz? Nasıl daha iyi bir versiyonuna, yani düzeltmek demeyelim de, nasıl daha iyi bir versiyonuna taşıyabiliriz? Ya ben burada neyi değiştirsem daha iyi olur kendim için? Ya da ben işte burada nasıl bir yol izlesem daha iyi olur benim için. Yani aslında o ortada olan şeyi büyütmektense onu aslında bizim yanımızda küçük bir parça olduğunu gelişebilir, değişebilir ve farklılaşabilir bir parça olduğunu kabul edersek neden olmasın? Yani bunu kimlik yapmayalım. Kendimize şefkatli olmak demek hani ya sen sorumluluklarını yerine getirmezken sorumluluklarını yerine getirme, boş ver, yorulma gibi bir şey değil. Yani kendimize şefkatli olmak şu, bu sorumluluğumuz var. Hem bunu sen daha iyisini yapabilirsin. Ondan sonra bunu sen bir şeylere farklı baktığın zaman daha farklı çözebilirsin. İlerleyebilirsin, yapabilirsin gibi kendimize daha da şefkatli cümleler kurup bir şeylerin değişebileceğine inanıp bizden büyük olmadığına değişebileceğine inanıp devam edebiliriz bence.
1: Evet, çok da güzel anlattınız. Son noktayı da koydunuz. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alabilirim.
5: Rica ederim Merve Hanım. Ya son olarak söylemek istediğim aslında şu, biz psikologlar camiası olarak biraz bu konuda dertli oluyoruz bazen. Toplum içinde genelde algıda falan. Biz danışan olarak gelen bize, hani özellikle bu algıyı yıkmak istiyorum birazdan. Bize danışan olan gelenler hani belli bir yerde sorunlu, kötü, işte hayatın ikinci sınıf, üçüncü sınıf vatandaşı değil. Biz sadece terapi yolculuğunda, hatta danışanımızla beraber, biz de fark ediyoruz çünkü o yolları, farklı yollar bulmak, farklı çözümler aralamak, terapi yolunda beraber ilerlemek için oradayız. Hani bir yerde uzmandan bir uzmandan tavsiye alın ya da bir psikoloğa görünün dediğimiz zaman, hani siz işte toplumun dışlanmış 3. sınıf, 5. sınıf ya da işte kötü kısmı, işte basit tabiriyle işte ben deli miyim ki gidiyorum diyorlar. Ya deli olduğunuz için değil. Hani bu zamana kadar böyle yaşamışsınız. Belli bir hayat tecrübeniz var. Belki karşınızdaki psikologdan daha fazla hayat tecrübeniz var. Ama bir şeylerde bir yerler kaçırılmış, fark edilmemiş, gelişmesi gerekiyor. Değişmesi daha iyi olur. Yani sizi daha ileri götürür. Ama şu algı gerçekten kırılsa güzel olur. Yani psikoloğa gelen, danışmaya gelen insan muhtaç, ikinci sınıf, bağımlı birisi değil. Yani bize geldikleri zamanda da yani bir yola çıkıyoruz, başlıyoruz. Karşılıklı güven, karşılıklı ilişki, karşılıklı bağ ile beraber. İkimizin hayatında da, yani danışanla terapistin hayatında da o odadan çıkınca bir şeyler değişiyor. Ve hayatta zaten her şey değişiyor. Dinamik bir yer. Yani bunu söylemek isterim. Hani gelmek isteyip de cesaret edemeyip, hani insanlar da çok oluyor işte etiketlenmek falan istemiyorlar. Ama böyle bir algınız olmasın yani. Şey değil, bizim alanımız sadece beraber yol aldığımız bir süreç terapi.
1: Evet, hayata başka birisi farklı bir bakış açısıyla bakıyor ve size bunu da gösteriyor. O da çok tabii güzel oluyor. Gerçekten iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz.
5: Rica ederim.
1: Çok sağ olun. Psikoloji Saati programının bu haftada sonuna geldik. Gelecek hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.
0: Yayın tekrarı. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı da tanımaktan geçer. Bugün programımızda Beethoven'ı konuk edeceğiz.

Beethoven'ın kendisiyle aynı adı taşıyan dedesi Ludwig van Beethoven, Belçika'nın Mechelen kentinde doğmuş, 20 yaşında Bonn'a taşınarak bir sarayda bas korist olarak çalışmaya başlamış ve 1761 yılında aynı sarayın Kapellmeister'ı olmuştur. Böylece Beethoven'ın dedesi Ludwig van Beethoven, Bonn'un seçkin müzisyenleri arasına girmiştir. Dedesi Ludwig'in tek çocuğu olan Johann van Beethoven, Bonn'daki aynı sarayda tenör olarak görev yapmış, ayrıca klavye ve keman dersleri vermiştir. Johann, 1767 yılında Maria Magdalena ile evlenmiş, bu evlilikten doğan 7 çocuktan yalnızca 3'ü hayatta kalmıştır. Beethoven'ın kesin doğum tarihi bilinmemekle birlikte, kilise kayıtlarına göre 17 Aralık 1770'te vaftiz edilmiştir. O dönemde bebekler genellikle doğumdan bir gün sonra vaftiz edildiği için doğum gününün 16 Aralık olduğu kabul edilir ve ailesi tarafından da bu tarihte kutlanır.

Beethoven'ın ilk müzik öğretmeni babası Johann'dı. Daha sonra Gilles Van den Eeden'dan org, Tobias Friedrich Prefier'den klavye, Franz Rovanti'den keman ve viola dersleri aldı. Küçük yaşlardan itibaren yoğun bir eğitim gördü. Öğretmeni Prefier'in onu zaman zaman gece uykusundan kaldırarak çalıştırdığı bilinirdi. Johann van Beethoven, Leopold Mozart'ın oğluyla yaptığı turnelerden etkilenerek benzer bir başarıyı oğlu için de hedefledi. Beethoven ilk halka açık konserini 1778 yılında henüz 7 yaşındayken verdi.

1779'da Christian Gottlob Neff'ten bestecilik dersleri almaya başlayan Beethoven, 1783'te Neff'in yardımıyla ilk bestesi olan 63 klavye varyasyonlarını yayımladı ve kısa süre sonra Neff'in asistanı olarak çalışmaya başladı. 1784'ten itibaren bu görev sayesinde ilk düzenli gelirini elde etti. Aynı yıl başpiskopos Maximilian Friedrich tarafından yeteneği fark edilerek desteklenmeye başladı. Bu yıllarda aydınlanma düşüncesi ve masonluk çevreleri Beethoven'ın entelektüel gelişimini etkiledi. Neff ve çevresindeki birçok kişi aydınlanmacı fikirlerle bağlantılıydı.

1787'de Mozart'la çalışmak umuduyla Viyana'ya giden Beethoven, annesinin hastalığı nedeniyle kısa süre sonra Bonn'a geri dönmek zorunda kaldı ve aynı yıl annesini kaybetti. Babasının alkol bağımlılığı nedeniyle iki küçük kardeşinin de sorumluluğunu üstlendi. 1789'da yasal yollara başvurarak babasının maaşının yarısını kendisine ödenmesini sağladı ve ailesinin geçimini üstlendi. Bu dönemde saray orkestralarında viyola çaldı, Mozart'ın operalarıyla tanıştı ve flüt virtüözü Anton Racia ile dostluk kurdu. Franz Wegeler aracılığıyla von Beriönning ailesiyle tanışması ise kültürel çevresini genişletti. Ayrıca Kont Ferdinand von Waldstein'den maddi destek gördü, ileride ona ithaf edilen ünlü bir piyano sonatı besteleyecekti. 1792'de yeniden Viyana'ya giden Beethoven, Joseph Haydn'ın öğrencisi oldu. Haydn başta olmak üzere Johann Georg ve Antonia Salieri gibi önemli isimlerle çalıştı. Kısa sürede olağanüstü doğaçlama yeteneğiyle ün kazanan bir piyanist olarak tanındı.

Beethoven'ın 9 senfonisi, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, piyano, keman, cello için üçlü konçertosu, 32 piyano sonatı ve çok sayıda oda müziği eseri vardır. Tek operası ise Fidelio'dur. İlk senfonisi 1800 yılında seslendirilmiş, Eroica olarak bilinen 3. senfoni başlangıçta Napolyon'a adanmış ancak Napolyon'un imparatorluğunu ilan etmesi üzerine bu ithaf geri çekilmiştir. 1803-1814 yılları arasındaki dönem Beethoven'ın kahramansı dönemi olarak bilinir. 5. senfoni, 6. senfoni, Appassionata sonatı ve Razumovski yaylı çalgılar dörtlüleri gibi eserler bu dönemin dramatik ve geniş ölçekli anlatımını temsil eder.

Beethoven 1801'de işitme sorunları yaşamaya başladı ve yıllar içinde tamamen sağır hale geldi. 1802'de yazdığı Heiligenstadt vasiyeti, yaşadığı ruhsal krizi ve sanata tutunma kararlılığını ortaya koydu. Sağırlığına rağmen en büyük eserlerini bu dönemde besteledi. Eser 109, 110 ve 111 piyano sonatları, Missa Solemnis ve özellikle 9. senfoni müzik tarihinde devrim niteliğindeydi. 1824'te ilk kez seslendirilen 9. senfoninin finalinde Schiller'in Neşe'ye Övgü şiirinin kullanılması, senfoniye insan sesinin katılması bakımından bir ilkti. Bu melodi günümüzde Avrupa Birliği marşı olarak kabul edilmekte.

Beethoven zor mizaca sahip, içine kapanık fakat sanatsal ideallerine son derece bağlı bir kişiydi. Hayatı boyunca maddi sıkıntılar, hastalıklar ve aile sorunlarıyla mücadele etti. Hiç evlenmedi. Ancak ölümsüz sevgiliye yazdığı mektuplar onun derin duygusal dünyasını gösterdi. 1827 yılında muhtemelen sirozla bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle 56 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Cenazesine on binlerce kişi katıldı. Bugün Beethoven yalnızca klasik müziğin değil tüm sanat tarihinin en etkili figürlerinden biri kabul edilir. Müziği, özgürlük, insan onuru ve içsel direnişin evrensel bir ifadesi olarak yaşamaya devam etmektedir. Klasik müzik tarihinin en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Beethoven, klasik dönemle romantik dönem arasında bir köprü kurmuş, müziğin ifade gücünü derinden etkileyen yenilikler gerçekleştirmiştir.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metre ilerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Coğrafi iz başlıyor.
2: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafiyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası Coğrafiyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi.
3: Müzik Radarı.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Genel olarak işletmeleri konuk ediyoruz ama yine çok güzel, çok özel bir yerdeyiz ve sizlerle tanıştırmaktan keyif duyacağım. Kayseri'de faaliyet gösteren Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyiz. Yanımızda başkanımız Özlem Güneş var. Burada kadınlarımızı konuşacağız, kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. Evet. Aslında bu başarı taşmış ve bir dernek çatısı altında da buluşmuş. Girişimci kadınların üye olduğu Değer Katan Kadınlar Derneği'ndeyiz. Ama önce sizi tanımak isteriz. Özlem Güneş kimdir?
1: Ben Özlem Güneş, Kayserliyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İletişim, radyo, televizyon programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda mobilya üretimi yapıyoruz. Eşimle birlikte mobilya üretiminde aktif bir şekilde rol alıyoruz. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanıyım. Derneğimiz Sayın Valimizin talimatıyla kurulmuş bir dernek. Kayseri'de kendi işlerinde uzman kadınlardan oluşan, hepsi birbirinden değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir derneğimiz var.
2: Aslında isminden de anlaşılıyor, öyle değil mi? Değer evet. Katan Girişimci Kadınlar Derneği. Buradaki üyelerimizin hepsi girişimci. Şu anda aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde rol alan kadınlardan oluşuyor. Bu kısmı ayrıca keyifli. Ve tabii ki birçok faaliyette de bulunuyorsunuz. Sadece üreten ve girişimci kadınlar olmasıyla ön plana çıkmıyor. Farklı faaliyetlerde de bulunan bir dernekten bahsediyoruz. O zaman şöyle yapalım. İlk olarak bu dernek fikri nasıl ve nerede oluştu? Nasıl başladı? Bunu dinleyelim.
1: Derneğimiz zaten biz bir kadın topluluğuyduk. Sayın Valimizi ziyaretimiz esnasında Valimizin dernek olma talimatı vermesiyle oluştu ve kuruldu. Biz Kayseri'de farklı bir derneğiz aslında. Çünkü biz dernekçiliği derneği kurduktan sonra öğrendik. Ve bu anlamda hiçbir parti bağlantısı olmayan, herhangi bir yerin alt kolu ya da kuruluşu olmayan bir derneğiz. Başkan yardımcımız Aynur Hanım var. O da her zaman der ki gönüllülük teklif edilemez. Gönüllülük esaslı bir iş yaptığımız için bu gönüllülük hırkasını bizimle birlikte giyecek kişilerle birlikte yol alıyoruz ve gönüllülüğün de teklif edilemeyeceğine inanıyoruz ve biz üyelik teklifinde bulunmuyoruz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor aslında. Çünkü dernekler için bu çok normal, üyelik teklif etmek ve üye toplamak için faaliyetler yapmak. Biz böyle bir dernek değiliz. Bu da tamamen biraz önce bahsettiğim gönüllülüğün teklif edilememesiyle alakalı. Ama derneğimizin kapısı bütün kadınlarımıza açık. Bu anlamda da Kayseri'nin güvenini kazanmış bir derneğiz. 1000'e yakın başvurumuz var derneğimiz içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bize olan güvenlerinden dolayı. Ve bu anlamda da yine valimizin talimatıyla olan birçok projeye de Kayseri'de imza atmış bir derneğiz. Bunlardan bir tanesi Gevher Nesibe programımızdı. Kayseri'de yaptığımız bu program içerisinde bazı ilklere imza attık aslında. Şu an yapay zeka hepimizin en yakın arkadaşı. Ama o dönemde yapay zekayı Kayseri'de kullanan ve aktif bir şekilde görüntü üreten ilk programı yapan kişiler bizdik dernek olarak. Ve aslında şu var, biraz önce gönüllülükten bahsettim ya, bu tam o anlamıyla bir gönüllülük. Çünkü hiç kimse işinde uzman değil. Bunu yaparken kimse profesyonel değil. Çünkü herkesin zaten uzman olduğu bir mesleği, işi var. Onun yanı sıra biz dernek işlerimizi yürütüyoruz. Burada yönetmeninden tutun ki işte oyuncularına kadar, valimizin bizden istediği aslında bir konferanstı ama konferansın adı bile artık sıkıcı gelmeye başlıyor biliyorsunuz. En son Anadolu Ateşi'nden dans gösterisi, biraz müzik dinletisi, küçük tiyatral kısımları gibi birçok şeye değindiğimiz bir programdı ve birçok kişinin gözyaşları içerisinde kalktığı bir program oldu. Biz Gevher Nesibe'nin Kayseri yaşadığımız halde hikayesinin böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. Sonra yine bu programı Develi'de de gerçekleştirdik. Oradaki kadın kadınlara da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu programı yine yaptık. Bunun yanı sıra da farklı faaliyetlerimizle de hep devam ettik. 3 yıl içerisinde çok aktiftik. Her zaman sahadaydık. Yani gözümüzü her sabah şöyle açıyoruz aslında. Bugün ne yapabiliriz diye. Ve bu anlamda da hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Yol arkadaşınız ilk başta çok önemlidir. Yola çıktığınız insanlar çok önemlidir. Bizim bir araya geldiğimizde kahvaltı gibi görünen ya da işte bir yemek organizasyonuymuş gibi görünen şeylerimizde dahi arka tarafta çok büyük iş birlikleri oluyor ve iş bağlantıları oluyor. Orası herkes için bir network ortamı oluyor. Üyelerimiz arasında çok güzel iş birlikleri oldu bugüne kadar ve ortaklıklar oldu, ortak yaptıkları projeler oldu, birbirlerine iş paslamaları oldu. Yine dergimizden bahsettik. Kayseri'ye kalıcı bir iz bırakmak istedik. Değer Katan dergiyi çıkarttık. Dergimizi yapan, grafik tasarımını yapan Sena Patır aslında iç mimar ve bu işten daha önce dergi tecrübesi olmayan birisi. Editörlüğünü de yine Başkan Yardımcımız Aynur Tokgöz üstlendi dergimizin. Ve yazarlarımız da dernek üyelerimizden oluşuyor. Dernek üyelerimiz kendi uzmanlığı konusunda yazıyor. Çok güzel, çok keyifli. Herkesin böyle kendine dair bir bölüm bulabileceği lifestyle bir dergi çıkarttık.
2: Aslında ben amaçlarını soracaktım. Yani evet. Ne amaçlamıştınız derneği kurarken diye soracaktım ama sanki bu anlattıklarınızın içerisinde biraz bunun cevabını aldık gibi geliyor bana. Peki şu anda ne aşamadayız? Neler yapıyoruz?
1: Şu an 50 üyemiz var. Biz 50'de de sınırlı tutuyoruz üyelerimizi. Burada bir azalma olduğu takdirde ekleme yaparak devam ediyoruz. Ama başvuruda bulunan kişiler de büyük etkinliklerimiz, organizasyonlarımız olduğunda mutlaka dahil ediyoruz. Bizim için çok kıymetliler gerçekten. Sadece istikrarlı ilerlemek bizim için çok önemli. Bu anlamda açıkçası biz baktığımız zaman bir kadının girişimciliği başlatması kadar devam ettirmesi ve sürdürmesini de çok önemli buluyoruz. Evet. Günümüzde artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Aktif olmazsanız, görünür olmazsanız maalesef işletmeleriniz çok geri planda kalıyor. Onların aktifliği konusunda da yine Değerli Sohbetler programımız var bizim de. Sunuculuğunu Gülşen Eraslan'ın üstlendiği. Orada da yine bu değerli kadınlarımızı tanıtmak amacıyla ve işlerini tanıtmak amacıyla çekimlerimiz oluyor ve yine dediğim gibi dergi içerisinde de zaten üyelerimiz kendi uzmanlık alanları ile ilgili yazılar yazıyorlar. Kayseri ili ve ilçelerini tanıtmak da bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama 70'ler projemiz vardı.
2: Çok hoş, çok hoş. Evet. İzledim. Gerçekten böyle her detayı düşünülmüş. Projenin sonunda piknik yapıyor olmanız da ayrıca o döneme atıfta bulunmuş. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz. Yine Klasik Otomobilciler Derneği ile işbirliği içerisinde yaptığımız bir projeydi bu da. GESİ'yi tanıtmak amaçlı çektik ve herkes çekimlerin nerede yapıldığını çok merak etti. Neresiydi? Neredeydiniz? O piknik nerede yapıldı?
2: Peki bundan sonrası için dernek neleri hedefliyor onları da öğrenelim.
1: Aslında çok fazla hedefimiz var. Artık hedefimiz Kayseri dışına açılmak, tüm Türkiye'ye ve yurt dışına açılmak. Bu anlamda da projelerimizi geliştiriyoruz. Hepsi sürpriz olsun. Önümüzde bir projemiz var çünkü bu anlamda gerçekleştireceğimiz. İnşallah hepsini sırayla önce Kayseri'de kendimizi ifade ettik. Şimdi sıra şehir dışı ve yurt dışında. İlham olmak bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Biz yaptığımız projeler kapsamında ilham olduğumuzu hep görüyoruz. Çünkü ilki biz yapıyoruz, sonrasında bu yaptığımız işler yine yapılmaya devam ediliyor. Bu bizi çok gururlandırıyor gerçekten. Bunu iftar yemeklerimiz de dahil, ilk verenli alanı yan yana getiren Kayseri'de yine bizdik. Öğrencilerimizle birlikte aynı sofrada oturup verenli alanın bir araya geldiği, bu sene de yine zihinsel engelli çocuklarımızla beraber Ziçev'le ve Yetimler Gülsün Derneği ile birlikte bir iftar programımız oldu. Aynı şekilde biz birçok kişiye ve birçok girişimciye örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bizim derneğimiz bünyesindeki bütün kadınlar girişimciler için en güzel örnekler. Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. O yüzden derneğimizin logosu da Anka Kuşu aslında. Kadınlara benzetiyoruz biz Anka Kuşu'nu ve hayatta her şey olabilir, başımıza her şey gelebilir ama yine de bu dik duruşumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Gençlerimiz üyelerimize de bu anlamda örnek olacağını düşünüyorum. Bütün üyelerimizin. Yine girişimcilikte de hepsine zaten ilham olan hem seminerler hem de paneller düzenliyoruz.
2: Yani pes etmeden, küllerinden yeniden doğabilir kadınlar.
1: Kesinlikle öyle. Öyle de olmalı. Bu da gençlerimize en büyük örnek olmalı. Çünkü gençlerimiz umutsuzluğa kapıldığı zaman onları kaybedeceğiz.
2: Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Aslında biraz da kadını anlatmış oldunuz. Geçmişten bu yana her zaman belki sorumluluğu biraz daha ağırdı kadınların ama hep üstesinden geldiler ve başarı öykülerini her zaman dinliyoruz. İşte anka kuşundan örnek verdiniz. Bir şekilde tekrar toparlanıp küllerinden yeniden doğmayı kadınlar her zaman başarırlar. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Özlem Güneş bizimle birlikteydi. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı. Çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
1: Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir diyoruz.
2: Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Nasıl başardımdan şimdilik bu kadar. Haftaya yepyeni bir hikaye ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Nasıl Başardım sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyoruz. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, beşincisi düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.
3: Bir sen, bir sigaram var üstüme sinen.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metre ilerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla bu haftada karşınızdayız. Bugün ilk sanatçımız Eyüp Uyanıkoğlu. Sanatçı 1938 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Urfa Sanat Okulu'nda tamamladıktan sonra 54 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti, Sultanahmet Sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 59 yılında bir gazetenin açtığı ses yarışmasına katılarak birinci oldu ve ses kralı seçildi.

1960 yılında İstanbul Radyosu'na amatör olarak giren Uyanıkoğlu, bir taraftan da Türk Musikisi Konservatuvarı'na devam ederek eğitimini sürdürdü. Sanatçı, 1965 yılında İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği dalında açtığı sınavı kazanarak solistliğe başladı. TRT Devlet Sanatçısı olan Uyanıkoğlu'nun 60 adet bestesi ve yayınlanmış olduğu çok sayıda plak bulunmaktadır.

Eyüp Uyanıkoğlu arşivinde kendisi tarafından düzenlenen dönemin Türk müziği eserlerine ait notalar ve repertuar listeleri bulunur ve Adana'da bulunan çeşitli musiki cemiyetlerinin nota yayınlarını da arşivlerinde görmek mümkündür. Değerli sanatçımız 2004 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yumar.

Şimdiki sanatçımız güçlü sesiyle Rıza Rit. 22 Eylül 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, lise yıllarında besteci Şerif İçli ile tanışır, eserlerinden ve nota arşivlerinden yararlanır. İlk solo icrasını 1946 yılında Ankara Radyosu'nda gerçekleştirir ve 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olur.

Sanatçı, kemençe ustası Hadiye Ötüken ve Halit Öztan'ın önerisiyle müzikle uğraşmaya başlar. Üniversitede okuduğu yıllarda Mesut Cemil ve Cevdet Kozanoğlu'ndan feyz alır. İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev alır. Profesör Doktor Nevzat Atlı'nın teşvikiyle İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği İcra Heyeti'ne girer. 1955-60 yılları arasında Öziş Ecza Deposu'nda mesul müdürlüğünü yürütür, ardından Şişli'de Rıza Rit Eczanesi'ni açarak 1972 yılına kadar eczacılık yapar.

1978-84 yılları arasında iki dönem TRT Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Rıza Rit, 1990 yılında TRT'den emekli olur. Bu tarihten sonra da uzun yıllar İstanbul Eczacı Odası Klasik Türk Müziği Korosu'nu yönetir. Sanatçı, 20 Nisan 2016 tarihinde hayata gözlerini yumarak ardında yüzlerce ölümsüz eser bırakır.

Şimdiki sanatçımız İnci Çayırlı. Sanatçı 1935 yılında İstanbul'da doğar. İlkokulu ve ortaokulu Üsküdar'da devam eder ve Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirir. Büyük bestekar olan dayısı Fahri Kopuz'un teşvikiyle müziğe başlar ve 1953 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girer. Folklor Tatbikat Topluluğu'nda Sadi Yaver Ataman'ın asistanı olur, 1954 yılında TRT İstanbul Radyosu'na girer. Aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk Korosu'nda da uzun yıllar çalışır.

sanatçı ilerleyen yıllarda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği İcra Heyeti'nde şef yardımcısı olarak görev yapar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verir. Popüler müzik plakları da yapan sanatçı bu alanda bir de altın plak sahibi olur. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyeliği yapmaya başlar.

Sanatçı 1977-1985 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Korosu'nu yönetir. 88'den itibaren İTÜ Mezunları Türk Müziği Topluluğu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenir. 1990 yılında Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Türk Sanat Müziği Korosu'nun kurucu şefliğine getirilir, istifa ettiği 1995 yılına kadar bu görevini sürdürür. Sanatçı son olarak Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası isimli programda sunuculuk yapar.

31 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki evinde 86 yaşında hayatını gözlerini yuman sanatçı, 3 Eylül 2021'de Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen anma etkinliğinin ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenir.

Şimdiki ve bugünkü programımızın son sanatçısı ise Behiye Aksoy. Behiye Aksoy 19 Eylül 1929 yılında İstanbul'da doğar. Piyano ve ut çalabilen annesi ve halasının etkisiyle müzikle tanışır. Dönemin en meşhur isimleri Müzeyyen Senar ve Münir Nurettin Selçuk'un siyah beyaz filmlerde söylediği şarkılardan etkilenir. Ortaokulu bitirdikten sonra ise Ankara Radyosu seçmelerine girer. 200 kişi arasından seçilip 1948 yılında stajyer olarak girdiği radyoda repertitör muavinliğine kadar yükselir.

sanatçı Maxim Gazinos'u tarihinde Zeki Müren'den sonra en büyük yıldız olur. Platin rengi saçları, şık kostümleriyle kendisinden sonra yetişen şarkılara öncülük eder. Karakteristik hareketleri, sahnedeki büyük dehası daima ayakta alkışlanır. Plakları öyle çok ilgi görür ki sanatçıya başarılarından ötürü altın plak değil, platin taç armağan edilir. Müziği bıraktığı 80'li yıllara kadar daima sevilen ve gözde sanatçılardan biri olmayı başarır.

Sanatçının Halil Aksoy'la olan evliliğinden Ahmet Kazım isminde bir oğlu vardır. Ayrıca Berker İnanoğlu ve Fahrettin Aslan'la evlenip ayrılmıştır. 1967 yılında Kederli Günlerim, 1973 yılında Falcı isimli Türk filmlerinde başrolde oynar. 2001 yılında Alzheimer hastalığına yakalanan sanatçı, rahatsızlığı ilerleyince İstanbul Şişli Nezih Huzur ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne yerleştirilmiştir. Sanatçı Aralık 2014'te yoğun bakımda.

Sanatçı 31 Mayıs 2015'te 85 yaşında İstanbul'da hayatını kaybeder. Aksoy, 3 Haziran'da gerçekleşen cenaze merasiminin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece

0: hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor. Otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otoparka çevirdik. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Gezici Radar programı başlıyor.
1: Yayın tekrarı.
2: Efendim İBF İnşaat sponsorluğunda Gezici Radar Ramazan ayında gezmeye devam ediyor ve bu hafta ilk durağımız Yahyalı, Kayseri'nin manevi yönden de en önemli ilçelerinden bir tanesi.
3: Salih, gerçekten dağların kenarında o kadar yeşil, o kadar güzel bir ilçe ki kışın bile çok keyifliymiş, onu gördük. Yahyalı'yı gezeceğiz, hep birlikte izleyicilerimize de tabii ki güzel anlar yaşatacağız.
4: İBF Doğan İnşaat Gezici Radar'ı sunar.
3: Gezici Radar ekibi olarak Yahyalı'mızın meydanında, Yahyalı yazımızın üzerinde bir tarafta kiraz, bir tarafta elma ve Yahyalı'ya büyük emekleri olan 3 dönemdir hizmet veren Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk yanımızda. Yahyalı'yı en iyi bilen isimden Yahyalı'yı dinleyeceğiz. Nasılsınız başkanım?
5: Çok teşekkür ediyorum. Kayseri Radar olarak sizi burada görmekten, ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum.
3: Teşekkür ederim.
5: Efendim, Kayseri Türkiye'nin kalbi. Kayseri'nin kalbi neresi?
3: Yahyalı.
5: Yahyalı'nın kalbi neresi?
3: Kapı
5: 15
3: başımı.
5: Temmuz Cumhuriyet Meydanımız. Evet. Birçok emeğimizin geçtiği ve birçok ilçede olmayan bir meydana sahibiz. Evet. Yahyalı yazımızın hemen önündeyiz. Sağ olsun arkadaşlar, ne büyük tevafuk ki Ramazan-ı Şerif ayını süslemesiyle,
3: evet,
5: meydanımızı süslemeyle uğraşırlar. İnşallah gündüzü bir farklı, akşamı farklı bir Yahyalı meydanıyla inşallah insanlarımızı karşılaştıracağız.
3: Evet, Ramazan'ın ruhuna uygun genelde bu süslemeler de böyle insanların görsel olarak hakikaten çok hoşuna gidiyor. Ramazan'ın bütünlüğüyle de aslında birleşiyor diyebiliriz. Nasıl gidiyor Ramazan ve Yahyalı'yı sizden dinleyelim başkanım.
5: Hemen arz edeyim. Tabii Yahyalı'mız makarri ulema, gerçekten evliyalar diyarı bir ilçeyiz. Her yönüyle güzel insanları bağrında barındıran, mevsimiyle, iklimiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, enerjisiyle, madeniyle,
3: evet,
5: şelaleleriyle, yani saymakla bitmeyen birçok güzellikleri ve özellikle bağrında barındıran bir güzellik. Tabii saat kulemizi de sağ olsun meydanımızı taşlandırmış olduk. Sağ olsun zaman her şeyin tabii ilacı derler. Doğrusu bu noktada zamanımızı da hemen değerlendirme adına insanlar saat kulemizde bu manada takdir aldığımız bir
3: çok güzel
5: sanat
3: görünüyor.
5: Güzel oldu. Sağ olsun Midyat Belediye Başkanımızın kendi şahsi, belediyesinin değil, şahsi hibesi olmuş oldu. Dediğimiz gibi Yahyalı Meydanı gerçekten giderek güzelleşiyor. İlçemiz giderek güzelleşiyor. Her yönüyle güzelleşiyor. Altyapısıyla, üst yapısıyla. Dediğimiz gibi ben her zaman şunu söylüyorum. Biz geleceğin ilçesini inşa etmeye kararlıyız.
3: Evet, çok güzel. Cıvıl cıvıl da görünüyor. Hakikaten bir hareketlilik de var. Hava da bugün çok
5: bir
3: güzel,
5: bahar havası,
3: güneşli.
5: Evet.
3: Gerçekten çok keyifli bir Gezici Radar bölümü sizleri bekliyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.
5: Hoş geldiniz.
3: Sayın Esat Öztürk. Sağ olun efendim.
5: Sağ olun.
2: Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti hamurun tahinle ve tabii ki olmazsa olmaz şekerle buluştuğu bu muhteşem lezzetin yolculuğuna ortak olmaya geldik. Ahmet Ustam'la birlikteyiz. Usta, biraz yaptığın işten bahseder misin ve bizim iştahımız kabardı. Satışlar nasıl gidiyor? Bunları da anlatır mısın?
6: Bizim Yahyalı'nın yerli Ramazanlık'ta hiç vazgeçilmezi tahinlemizi yapıyoruz. Genellikle Yahyalı, Develi arasında yaygın olan, öbür şehirlerde bulunuyor mu bilmiyorum ama bizim tahinlimiz Ramazanlık'ta olmazsa olmaz sahurlarımızın, iftarlarımızın tatlı türü, tel tel olur genellikle.
2: Önce hamuru açıyorsun, daha sonra üzerine tahin, aynen, ve şekerini serpiyorsun ve kapatıyorsun.
6: Kapatıyorum.
2: Biraz sonra bunu açacaksın herhalde.
6: Aynen, yenikten lula şekline getireceğiz. Ondan sonra tekrardan açacağız, üstüne tekrar tahin dökeceğiz. Üstünü yağlayıp atacağız.
2: Ve daha sonra fırından çıktıktan sonra, aynen, da sofralarımızdaki lezzetle buluşuyor. Ustam sadece Develi ve Yahyalı dedi ama Yeşilhisarlar izlerse kızmayın. Sizde de meşhur olduğunu en azından bizler biliyoruz. Farklı yörelerde de farklı şekilde yapıldığı zaten aşikar. Herkes kendi elinin hamuruyla, kendi elinin lezzetiyle ve aslında elindeki malzemeyle en güzel şekilde bu tahinliği ve daha farklı lezzetlerini çıkartıyor diyelim. Hepinizi Yahyalı'ya yolunuzun düşmesi halinde bu güzel Ramazan lezzetini yemeye davet edelim. Kayseri'nin turizm cenneti Şelaleler Diyarı Yahyalı'da şehir merkezine en yakın şelaledeyiz. Hemen arkamızda suyun muhteşem sesi ve arkamızı döndüğümüzde harika bir manzara Derebağ Şelalesi'ndeyiz. Kapuzbaşı takım şelalelerinin başlangıç noktası burası ve her yıl yerli yabancı binlerce turisti kendisini hayran bırakmaya devam ediyor.
3: Salih, bir de üşüme garantili. Yani bu aylarda geldiğinizde biraz üşüyebiliyorsunuz. Şu anda çıktığı alanın üst kısmı Mart ayı itibariyle akmaya başlayacak. Bir üstünde bir alan daha var geniş. O da Nisan ayı itibariyle akmaya başlayacak ve buralarda durulamıyor öyle olduğu zaman. Şimdi de tabii ki gayet güçlü bir şekilde akıyor. Salih'in de söylediği gibi hem yurt içinden hem yurt dışından Kapuzbaşı şelaleleri ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Biz de şu anda Derebağ Şelalesi'nden sesleniyoruz sizlere. Haydi devam edelim.
2: Serpil abla üşümek dedi ama ben bunu serinlemek olarak değiştiriyorum. Ve üşümeye değil serinlemeye herkesi davet ediyorum. Evet, Yahyalı dediğimizde akla gelen en önemli ögelerden bir tanesi de rengi ve motifleriyle Anadolu toprakları için önemli bir yere sahip olan Yahyalı halısı ve yanımızda bu işin aslında mimarlarından tam 40 yıllık bir halıcı var, Aziz Bey'le birlikteyiz. Arkamızda ablalar bu güzel halıları dokuyor ama hikayesini sizden dinleyelim.
7: Gerçekten Yahyalı Anadolu'muzda el sanatları bakımından özellikle halı, kilim, cicim yani Türk soylu halklarının örneklerinin verildiği en güzel beldelerden birisidir. Zira Orta Asya'dan gelen ki bizim dedemiz Yahya Ali, Yahyalı'ya ismini veren Alperen, tabii ki Horasan üzeri Anadolu'ya geldiğinde zaten dünyada ilk bilinen ve bulunan halı yine atalarımızın göçtüğü yer Kazakistan Altay Dağları'nda bir Pazırık Urganı'nda bir Rus arkeoloğun, Rudanko isminde bir Rus arkeoloğun 1956 yıllarında bir mezarı kazarak ortaya çıkardığı bir ürünle dünya halıyla tanışır. Türklerin dünyaya bir armağanıdır aslında. Tabii ki insanlar bir yerden bir yere göçtüğü zaman bir somut değerleri taşır, bir de soyut değerlerini taşırlar. Soyut olarak örneğin Kayserili bir ablamız, ninemiz İstanbul'a gittiğinde mantıyı orada da yapabilir. Aynı şekilde o Altay dağlarında, o step bozkırlarda dokunan halıları buraya gelirler. Tabii ki kafasındadır yine oradaki dokuma tekniğiyle. Nedir dokuma tekniği? Türk düğüm tekniği de denir buna. Kilitleme düğüm tekniği, gördes düğüm tekniği olarak da geçer. 8 kat ipten bir düğüm atılır. Yani bu gördüğünüz halıda arkasında biz düğüm deriz. Nokta şeklinde tam 8 kat ipten oluşur. Oluşur da peki kalite olarak nasıl? Ham madde olarak nedir? Şimdi coğrafya kaderdir de biz seçici bir coğrafya ortaya çıkarmışız. Buraya gelen ahali için söylüyorum. Kazakistan'ın Sibirya tarafında Ala Dağlar var. Sıra dağlardır. Güneyinde de Kara Dağlar var. Buraya da gelenler oradaki coğrafyanın aynı ırmaklarıyla, dağlarıyla, ovasıyla burayı oraya benzetiyorlar ve dağlarımızın ismine de Ala Dağlar diyorlar. Ben dolayısıyla Yahyalı halısını Altaylardan Ala Dağlara uçan halı olarak nitelendiririm. Yün kalitesi olarak da yine o step bozkırlarda otlatılan koyunların kalitesinde bir yün elde ederler. Zira Altay Dağları fauna ve flora bakımından yani bitki çeşitliliği bakımından hayvanların tüyüne parlaklık veren mineraller içermektedir. Şimdi Toroslarda otlatılan koyunlarımızın yününü alırız. Kirli yün nasıl halı oluyor? Kısaca serüvenini anlatayım ben. O yünleri yine oralarda, derelerde tokuş dediğimiz aletle yıkarlar, temizlerler ve kirmenle, çıkrıkla ip haline getirirler. Bunların her birisi çift kattır. Biraz önce söylediğimiz gibi 8 kat olay buradan geliyor zaten. Halıda 3 unsur olur. Atkı, çizgi, geçki ve çözgü. Şu gördüğümüz beyazlar çözgü. Birer tane attığımız bu ipler, rengarenk olan bu ipler atkı. Bir de tek sıra yapılır. O da geçki. Bunların üçü de %100 yün ve kök boyalı. Bunları kadınlarımız çıkrıkta bu hale getirdikten sonra görüyorsunuz rengarenk çeşitli bitkilerle, kök boyalarla bunlar boyanır. Şöyle başlarsak mesela bu gördüğümüz yöresel isimler de ben çok önemserim. Ger deriz biz buna kahverengiye. Olgunlaşan ceviz ağacının yemişlerinin kabuklarından elde edilir. Kaynatılır, ip basılır kazanlara. Bu şekilde kahverengi elde ederiz. Şurada gördüğümüz sırçanı, fare tüyüne benzediği için sırçanı deriz biz buna. Gri renk çürümüş balçık çamuru ki özel bir çamur. Maden ocağı gibi ocağımız vardır, ocaklarımız vardır. Oradan sonbaharda o çamur alınır. Narpuz otu, yabani nane aynı familyadan tohuma kalkar. Onun üst kısımlarını alırız. Çamurla beraber narpuz otuyla bu rengi elde ederiz. Haki renk. Buna da yeşengi deriz. Yani yeşile benzediği için. Olgunlaşan bağ yaprakları sonbaharda asma yaprakları alınır. Kaynatılır. Bu şekilde bu rengi elde ederiz. Sütleyen otu yine. Bölgede bolca bulunan cehri otu var. Tarihte de zaten dağlarda boyalıklar denilen Rumlar oralarda boya bitkisi yetiştirip götürüp dış devletlere ya da İstanbul gibi yerlerde büyük metropollerde satmışlar ki burası yaklaşık 100 değişik bitki türünün boya verdiği de bir bölgedir aynı zamanda. Ve dolayısıyla kirli yünün halı olduğu bir örneği burada görüyorsunuz.
3: Evet, çok güzel gezici radar bölümünü geride bıraktık. Derebağ Şelalesi ile kapanışı yapıyoruz. Takım şelalelerinin başlangıcında şehir merkezine en yakın olanı gerçekten o kadar güzel görünüyor ki şu anda Şubat ayındayız ama hala çok coşkulu. Tabii ki bu birkaç ay sonra daha da yoğunlaşacak. Salih, çok keyifliydi yayın yine bugün.
2: Efendim, İBB İnşaat'ın sponsorluğunda Gezici Radar'ın sonuna geldik. Yahyalı'yı sizler için adım adım gezmeye gayret gösterdik. Yolunuz düşerse bu güzellikleri görmeden Yahyalı'dan ayrılmayın diyoruz. Ve önümüzdeki hafta farklı coğrafyalarda yine sizlerle olacağız. Hoşça kalın.
4: İBF Doğan İnşaat Gezici Radar'ı sundu.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı.
2: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otoparka çevirdik. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında

0: kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
1: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark da çevirdik. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
0: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
2: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark da çevirdik. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, beşincisi düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi, şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine yarın gece geçerli olacak şekilde 6 lira 25 kuruş zam bekleniyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaletin sadece hukuki bir kavram değil, insanlığın ortak ideali olduğunu belirterek, adalet devletin üzerine bina edilmiş temeldir dedi. Maltepe'de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporunda ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile görüşmesinde Türkiye'nin düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon dolandırıcılığı iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalara ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise tutuklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Anne Ulaşım Kartı projesine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 1415 anne başvuruda bulundu. Proje kapsamında şehir içi ulaşımda 40, ilçe Kayseri arasında ise 20 ücretsiz biniş hakkı sunuluyor. Talas Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Kampüsünde Talas'ta yeşil alan var diyerek yeşil alan var etmiyoruz. Burası yeşil Talas değil, burası beton Talas. Bakın 10 metrelerimizde bir tane şimdi belediyenin hemen yanındaki parkı otoparka çevirdik değil mi? Neden yaptık bunu? Parkı otoparka çevirdik. Çünkü otopark ihtiyacı var değil mi? Çünkü araçları park edecek yerimiz yok. Neden? Çünkü emsal artırıyoruz. Emsal artırınca nüfus artıyor. Nüfus artınca araç sayısı artıyor, otopark lazım. Yeşil alanımız ne oldu? Otopark açıyor. Yeşil alan sayısını artırmak yerine her geçen gün azaltıyoruz.
1: Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı İbrahim Kılıç, 5.'si düzenlenen Anadolu Mobilya Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Kılıç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, üretimiyle güçlenen, ticaretiyle Türkiye'ye değer katan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük gücü, zorluklara rağmen üretmekten, yatırım yapmaktan ve istihdam sağlamaktan vazgeçmeyen esnafımız ve sanayicimizdir, dedi. Kocasinan Belediyesi şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunu azaltmak, ulaşım güvenliğini arttırmak ve sürücülere daha konforlu bir seyahat imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği akıllı kavşak uygulamasını yaygınlaştırıyor. Melikgazi Bahçeli Evler Anadolu Lisesi okul yönetimi tarafından öğrencilere ders öncesi kek dağıtımı gerçekleştirildi. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 9 ayı boyunca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 73 milyon 201 bin lira idari para cezası uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde yeniden Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Ömer Gülsoy'un yönetimi belli oldu. Ankara-Kayseri Karayolu Süksün Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişi kılınan cenaze namazı